iki kere iki kat. Ve atetna ve hazırladık. Leha onun için rızkan bir rızık, kelimen üstün, bol.

ise kanetin olan kadınlar Allah'tan iki kat mükafat alacaklar. Şöyle oluyor ayet-i kerime: ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanetin olursa. Huşu ile bağlanırsa. Ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, ona ecrini iki kat veririz. Nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. İkram edilmiş bir rızık. Kanetin olmak, Allah'ın ilmiyle, rahmetiyle sizde vücuda getirdiği, sizi kapladığı kesimi hareketsiz durarak, ya otururken ya da namazın içerisinde ayaktayken ve otururken uzun namaz kılmak suretiyle Allah'ın rahmetinin ve ilminin oluşturduğu o vücudun aynı olan bir sistemi Allah'a göndermesi, onu ayakta olduğu sürece Allah'ta tutması, namazın sonunda tekrar kendisine alması hali kanetin olmayı ifade eder. Dikkat ediniz, siz bir cisimsiniz. Boşlukta bir yer kaplıyorsunuz, insansınız. Allah'ın rahmeti ve ilmi nasıl bütün kainatı kaplamışsa, kainattaki her zerreyi kaplamışsa, sizi de kaplar. Ve sizi sizin şeklinizde kaplar. İşte onu hissedersiniz. Yavaş yavaş ayaklarınızdan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, başınıza ve başınızın üzerinden yukarıya doğru yükseldiğini hissetmelisiniz. Hissedersiniz ki o sizden ayrılmıştır. Sonra Allah'ı düşünün. Yoklukta Allah. Huzur namazının imamını düşünün, arkadan bakıyorsunuz. Onun arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, sonra gelen yedi kişiyi ve sonrakileri görüyorsunuz. Oradan, huzur namazının imamından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ı iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar göremezsiniz. Ama görmüşsünüz gibi ona ulaştırdığınızı düşünün. Yoklukta Allah var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a kanetin olmak bir muhteşem güzelliktir. Yaşayanlar bilir. Öyleyse bu bir tatbikat olayıdır. Düşünün Allah-u Teala'ya ulaştığınızı. Zaten size ait olan bir şey değil o. Allah'ın sizin üzerinizdeki ilmiyle ve rahmetiyle tecellisi. Bütün kainatı kaplayan Allah-u Teala sizi de ihata eder. Onu Allah'a göndermek ve namaz boyunca orada olduğunu hissetmek, vücudunuzdan ayrılırken neyi hissederseniz, namazın bitiminde geri döndürdüğünüzde, ki bu irade sizin iradenize bağlanmıştır, onu Allah'a göndermek ve geri getirmek, başınızdan içeriye onun girdiğini, alnınızı, çenenizi, göğsünüzü, karnınızı, yavaş yavaş ayaklarınıza kadar bütün vücudunuzu kapladığını hissedersiniz. Vücudunuza adım adım tekrar geri döndüğünü hissedersiniz. Sakın onu kendiniz veya Allah zannetmeyin. O Allah'ın sizdeki tecellisidir. Bu tecelli Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyledir. İşte Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 7. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani huzur namazının imamı derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala diyor ki oradaki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor. Ne dilerlermiş mağfiret dedikleri zaman ne söylerlermiş? Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tövbe ederse ve böylece senin yoluna girerse yani ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa. Sen ona mağfiret et. Onun günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından vikaye et, koru. Allah-u Teala burada bir özel işaret daha koyuyor. Onu rahatlıkla insanları Allah'ın yoluna davet edenlere ve Allah'ın yolundan men edenlere de koymak, ulaştırmak söz konusu. Diyor ki, kim Allah'ın yolundan men ederse, fuhuşla gelirse Allah'ın katına, o zaman onlara onların azabının iki katını veririz. Onların günahlarının iki katı kadar azap veririz. Ama kim kanetin olursa ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa onun ecrini iki kat veririz. Burada salih amelin içerisine başkalarını Allah'ın yoluna çağırmayı da katıyoruz. Çünkü derecat arttırıcı bir etken olduğunu kesinleştiriyor Allah-u Teala burada. Su-i amelin içerisine başka insanları Allah'ın yolundan men etmek giriyor. İki kat azap oluyor. Salih amelin içine başka insanları Allah'ın yoluna davet etmek de giriyor zikrinin dışında. Çünkü dereceyi iki kat arttırıyor. Başka ayetlerde Allah-u Teala diyor ki siz kimin talaatine sebebiyet verirseniz onun
kaybettiklerinden size de verilir. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, yardımcı olursanız, onun kazandıklarından size de verilir. Bu muhtevada onun kazandıklarının ölçüsü değil, sizin kazandığınız derecelerin ölçüsünden hareket ediyor Allah-u Teala. Eğer siz A kadar derecat kazanırsanız, o kişiye Allah'ın yolunu gösterip de ona o yolu kabul ettirebilirseniz, Allah-u Teala bunu iki katına çıkarıyor. Kazandığınız derecat iki kat oluyor. Başkaları da başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmak için sarf ettikleri amellerinin cezası A kadarsa, o kişiler gerçekten Allah'a ulaşmayı denemekten bu sebeple vazgeçerlerse, Allah-u Teala onların günahlarını, yani onları Allah'ın yolundan ayıranların günahlarını iki kata çıkarıyor. Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en Nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai init te kay tunne fe la tahda ne bil kavli fe yetme ellezi fi kalbihi maradun ve kul ne kavlen marufa. Ya ey nisaen kadınlar, ennebi, nebi, peygamber, lestunne siz değilsiniz ke ehadin birisi gibi, minen nisai kadınlardan. İn ettekaytunne eğer takva sahibi iseniz, ittekaytunne takva sahibi iseniz, fe o zaman o takdirde la tahtane, yumuşak, çekici söylemeyin. Bir el kavli sözü. Ve o zaman o takdirde yatma ellezi tamah eder, ümit eder. Ellezi ki o fi içinde var kalbihi, onun kalbi. Maradun, maraz hastalık. Ve kulne ve söyleyin bayanlara. Kulne şeklinde ifade ediyor. Erkeklere kul de ki, bayanlar kulne gene de ki. Kavlen söz, marufen maruf ciddi. Maruf olan, emredilmiş standartlarda olan ayet-i kerime şöyle oluyor. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz artık sözü yumuşak söylemeyin. Erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf ciddi söz söyleyin. Maruf, irfan sahibine yakışır şekilde demek. İrfan sahibine yakışır şekilde, ciddi bir şekilde söz söyleyin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah-u Teala çok açık bir şekilde her konuyu şekke ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde sarih bir hüviyete ulaştırmış. Apaçık bir şekilde neyin ne olduğunu ifade ediyor. Ne yapılması lazım geldiğini detaylara kadar açıklıyor. 606 sayfalık bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Ahzab suresi 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne fi buyuti kunne ve la teberrecne teberrecne teberrucel cahiliyeti cahiliyetil ula ve ekim nes salate ve ati nez zekate ve ati nallaha ve resule yani resulehu innema yuridullahu li yushive an kumur riçse ehlel beyti ve yutahhire kum tathira yani tathiren ve karne ve karar kılın oturun fi içinde buyuti kunne sizin bayanların evleriniz ve la teberrisne ve açığa vurmayın yani ziynetlerinizi süslerinizi onları herkese gösterip de onlarla süslerinizi göstermek suretiyle ferahlanmayın. Ziynetlerinizi açığa vurmayın. Teberruce açığa vurmak demek, belli etmek demek. El cahiliyeti, cahiliye, cahillik. El ula, evvelki, önceki.

Ve ekimne es-salate ve namazı ikame edin. Kılın. İkame etmek, ayakta tutmak, kıyamda tutmak, hayata getirmek manalarına geliyor. İkame edin, kılın. Ve atine ez-zekate ve zekatı verin. Ve atinallâhe ve Allah'a itaat edin. Ve Resulehu ve onun Resulü. İnnemâ sadece yalnız yuridullâhu Allah istiyor liyushibe gidermek. Ankum sizden erritse günah ehle elbeyti ehli beyt ev halkı ve yutahhirekum ve sizi temizliyor tathiren temiz tertemiz olarak. Cümlelerin bütünü şöyle şekilleniyor. Ve evlerinizde karar kılın. Yani oturun, evlerinizde kalın. Evvelki cahiliye zamanının açılması gibi ziynetlerinizi açmayın, ziynetlerinizi göstermeyin. Burada ziynetlerin gösterilmesi sadece süs eşyasını değil, kadının vücuduna ait özelliklerin de gösterilmesini engelleyen bir hüviyet taşıyor. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor.

Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ayetler, ayetin muhtevasında bu var. Burada namazı ikame etmek, namazı kıyam etmek demek. İkame kelimesi, kıyam kelimesi, kaim kelimesi aynı şeyleri ifade eder. Kıyamda olmak, ayakta olmak, namazı ikame etmek. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesini sakın birbirine karıştırmayın. İkame, bir şeyi bir diğeriyle değiştirmek, onun yerine onu geçirmek anlamına geliyor. Pekmez yerine bal kullanırsanız eğer, balı pekmezin yerine ikame etmiş olursunuz. Ama namazı ikame ederseniz namazı kılmış olursunuz. Namazı da kıyamda olmanız hali, namaz ayaktayken başlar bilirsiniz. İkame etmek, ayaktayken namazı başlatmak anlamına gelir. Siz namazı ikame ettiğiniz zaman siz kıyamdasınız. Ne yaptınız? Namazı da kıyamda tuttunuz. Namaz da, siz namazı ikame ettiğiniz için namaz da kuvveden fiile çıktı. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, hanif olarak kendini ve çini dine ikame et. Yani kendi veçini, fizik vücudunu ayakta tut, din için. Ayet-i kerime devam ediyor şimdi. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları Allah'ın ne hanif dinini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan, kıyamda olan, ayakta olan din budur diyor. Ezeli ve ebedi din, başlangıcı belli olmayan, hep ezelden ebede hep var olan, ebedi de sonu da belli olmayan, ezelden ebede kadar devam eden, kıyamda olan din, ayakta olan. Zinetlerinizi açmayın demekten Allah-u Teala'nın kadınlara muradı, sadece süs eşyalarını açmaktan onları men etmek değil, Allah'ın görünmesi yasak kılınan bölgelerini belli edecek şekilde giyinmelerine engel olmak. Yani kadının dikkat çekmeyen bir hüviyette, görüntüde olmasını istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin yanlış bakmalarına, onlar hakkında kötü şeyler düşünmelerine, şehevi hisler duymalarına mani olmak isteyen bir işaret var burada. Zinetinizi açmayından murat, kadınların dişilik unsurlarını teşhir etmelerine mani olmak istiyor Allah-u Teala. Erkeklerin onlara arzu duymasına mani olucu bir işaret taşıyor ayet-i kerime. Ziynet sadece süs eşyası anlamına gelmiyor. Ehl-i Beyt'e gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, eşleri, çocukları, anne babası,
ve ondan sonra gelen zürriyet Ehl-i Beyt adını alır. Ehl-i Beyt'in de Peygamber hanımlarına hitap ettiği için onların hepsi Ehl-i Beyt'ten tabiatıyla sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister diyor Allah-u Teala. Ve 34. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Veskürne ma yutla fi buyuti kunne min ayatullahi vel hikmeh innallâhe kâne latifen habira veskurne ve uskurne ve zikredin ma yutla okunan şey fi içinde buyutikunne evlerinizin yani bayanların evlerinin

hanımların evlerinin. Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden. Ve el hikmeti ve hikmet. İnne Allah'e muhakkak ki Allah kâne oldu. Latifen, latif, lütuf sahibi, habiren, haberdar olan. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir, lütuf sahibidir, latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır.

Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel kanitine vel kanitati ves sadikine ves sadikati ves sabirine ves sabirati vel haşiine vel haşiati vel mütesaddikine vel mütesaddikati ves saimine ves saimati vel hafızine furucehum vel hafizati ve zâkirin Allah'a kesira kesiren ve zâkirati eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azîmâ.

El-Müslimine İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman erkekler ve El-Müslimati ve İslam olan, Allah'a teslim olan Müslüman kadınlar ve El-Müminine ve Mümin erkekler ve El-Müminati Mümin kadınlar ve El-Kanitine kanetin olan erkekler ve El-Kanitanin kanitati kanetin olan kadınlar ve sadıkine ve sadık olan erkekler ve sadikati sadık olan kadınlar ve sabirine sabreden erkekler ve sabirati sabreden kadınlar ve haşiine huşu duyan erkekler ve haşiati huşu duyan kadınlar ve mütesaddikine sadaka veren erkekler ve mütesaddikati sadaka veren kadınlar ve saimine oruç tutan erkekler ve saimati oruç tutan kadınlar vel hafızine muhafaza eden, koruyan erkekler, fürücuhum onların ırzları, ırzları, namusları, vel hafızati ve muhafaza eden, koruyan kadınlar. Ve zâkirin Allah'e, Allah'ı zikreden erkekler, kesiren çok, ve ezzâkirati zikreden kadınlar, eade hazırladı. Allah'ı Allah, lehum onlar için onlara, mağfireten, mağfiret, yani günahların sevaba çevrilmesi ve ecren ve ecir mükafat azimen, azim büyük. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar ve mümin erkekler ve kadınlar, kanitin olan erkekler ve kadınlar, sadık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar, Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı.

burada innel müslimine ve mutlak olarak muhakkak şekilde İslam olan erkek ve kadınlar neyi kastediyor? Buradaki kasıt ruhu da, veçhi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar. Bütün bu ayete renk veren, rengini veren, bütün ayetin muhtevasını tayin eden başlangıçtaki innel müslimine ve müslimati ifadesidir. Ruhlarını da teslim etmişler Allah'a, veçlerini de teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de teslim etmişler. Sonundaki ifadeye dikkatle bakın. Ecren azima diyor. Azim, azemi, en yüksek ecir verilmiştir diyor onlara. Kimler onlar? Müslimine ve müslimati. Teslim olanlar. Ecren azim seviyesinde teslim olanlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala sahabeden bahsediyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sabikunel evvelin var ya diyor Allah Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Sabikunel evvelin hayırlarda yarışanlar seviyesini bundan sonrası belirliyor. Hayırlarda yarışanların hangi bölümü? Biliyorsunuz ulul elbab da hayırlarda yarışanlar, daimi zikrin sahipleri. Yani ulul-elbab makamının sahipleri, ihlas makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar, salah makamının sahipleri de hayırlarda yarışanlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Bunlara hayırlarda yarışanlar diyor Allah-u Teala. Her an derecat kazanan ama bunun üzerine o kazandığı, zikirden kazandığı derecatı yenilerine ekleyenler. Onların bir kısmı ensardan da diyor, bir kısmı muhacirinden de. Şimdi dikkat edin. Ve bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da tabi olunmuş, yani Mekke'den Medine'ye muhacir gelenlere de, affedersiniz, ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir olarak gelenlere de aynı paye verilmiş. İkisine de, iki gruba da tabi olanlar tabi. Ve ayet-i kerimenin sonuna baktığımız zaman hepsine Allah-u Teala'nın fevzül azimi layık gördüğünü görüyoruz. Hepsi fevzül azimin sahipleri. Öyleyse hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ayet-i kerime İrşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. Çünkü tabi'in de fevzül azimin sahibi. Öyle bir durum ki tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Ensara ve macineye tabi olmuşlar. Sonra onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de onlara tabi olmuş. Onların da irşat makamının sahibi olduğunu fevzül azimin hem sahabeye hem de sahabeden sonra gelen tabiine ait olmasından anlıyoruz. Tabiin de fevzül azimin sahibi olmuş. Sahabeden sonra, sahabe rahmetli olduktan sonra, tabiin, tebe-i tabiinin mürşidi olmakta devam etmişler hayatları boyunca. Kur'an-ı Kerim onları da içeriyor. Fevzül azimin sahipleri diyor Allah-u Teala. Adın cennetleri, onların cennetleri ve onlar fevzül azimin sahipleri. En büyük mükafatın, azim mükafatın. Burada da ecrün azimin sahipleri diyor Allah-u Teala. Ecren azima. Öyleyse ayet-i kerimenin hangi seviyeyi vurguladığını innel müslimine vel müslimat ifadesinden anlıyoruz. Onlar teslim olanlar, bu teslimiyetleri irade tesliminde içeriyor.
Çünkü Ecun Azim'in sahipleri. Ve 36. ayet-i kerime, Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesi, ve ma kâne li müminin ve la müminetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hiyareti hiyaretu min emrihim. Ve men yasallahe ve resulehu fekat dalle dalalen mubina. Ve ma ve olmadı olmaz, kâne oldu. Li müminin, mümin bir erkek için, ve la yoktur, müminetin, mümin bir kadın. İza kadallahu, Allah hükmettiği zaman, ve resulü ve onun resulü, emren, emir, durum, hal, en yekune olması, lehüm onlar için, el hiyaratü, tercih, seçme, min emrihim, onların emrinden, onların işlerinden. Ve men ve kim, ve Resulü ve onun Resulü, fe artık o takdirde kat oldu, olmuştu, dalle dalalette saptı, dalalen dalalet sapıklık mübinen açıkça apaçık. Şöyle oluyor netice, mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalalet ile sapmış olur.

Burada bu ayet-i kerimenin indiği sırada neler olduğuna bakalım. Bu ayet azatlı köle Zeyd ile Haşimi ve Esed kabilelerine mensup olduğundan dolayı yüksek bir nesebe sahip olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep hakkında inzar olmuştur. Zeynep nesebiyle gurur duyuyor ve bir köleyle evlenmeyi düşünmüyordu. Bu ayetin inişinden sonra itaat ederek Zeynep ve ailesi Zeynep'in Zeyd ile evlenmesini kabul etti. Olayın nasıl teşekkül ettiğine bakıyoruz. Zeyd bin Haris, Beni Kelb aşiretinden Harise'nin oğlu idi. Annesi Suda binti Salebe, Beni İman kabilesini ziyarete giderken, oğlu Zeyd yolda kaçırılıp esir edildi. Ukaz panayırında satışa çıkarıldı. O zaman 8 yaşlarında ve çok zeki bir çocuktu. Hakim bin Huzan çok beğendiği Zeyd'i teyzesi Hatice radıyallahu anha için satın aldı. Hazreti Hatice evlenirken onu Resulullah'a bağışladı. Zeyd peygamberimizin terbiyesi altında yetişti. Zeyd'i babasının arkadaşları görüp tanıyarak babasına haber verdiler. Babası ve amcası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek fidye karşılığı geri alıp kabilelerine götürmek istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırarak onun arzusunu sordu. Zeyd'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kalmayı tercih etmesi üzerine azat ederek onu evlat edindi. Bu evlat edindi artık köle değil, esir değil Zeyd. Bu evlat edinme olayının arkasındaki sonuçtan bahsediyoruz. Ve Zeyd o istikamette bir evliliğe hazır hale getirildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir büyük zevki birlikte yaşamayı nasip etti. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, İslam bizim dışımızdaki yerlerde hep İslam'ın 5 şartına paralel bir seyir takip ediyor. Nedir İslam dediğimiz zaman? Namaz kılmak diyorlar, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı vardır, 5 şartı budur. Evet, namaz kılmak da, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de birer faktörü ama 7 tanenin birer faktörü. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? İslam ne demek? Teslim olan demek. Biz İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyimizi Allah'a teslim edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisinin çok gerilerinde kalmışız. Osmanlı İmparatorluğu boyunca İslam'ın 7 safhası her zaman açık ve kesindi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane teslim. Ne diyorduk? 7 safha, 4 teslim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bu sevgili kardeşlerim. O istiyor ki herkes birbirini sevsin. İnsanlar birbirlerini incitmesinler. İnsanlar birbirine her zaman yardımcı bir hüviyet taşısınlar. Herkes birbirini sevsin, o sevgi ailesi içinde din yaşansın. Sevgisiz bir din, insanlara bir şey sağlayamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi teslim etmeyi öğretmiş. 7 tane safa, ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Eğer bizler İslamsak, bu İslam kelimesinin muhtevasını yer yerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki, İslam teslim demek. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek bu İslam'ın 5 şartıyla neyimizi Allah'a teslim edebiliriz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şeyimizi teslim edemeyiz. O zaman İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannedenler, sizlere sesleniyoruz. İslam'ın 5 şartı, İslam dizaynının bütünü değildir. Peki hepsi şart değil mi, farz değil mi? Hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama bu 5 tane standart kimseyi ruhen Allah'a ulaştıramadığı gibi teslimlerin hiçbirini de gerçekleştiremez. Namaz kılan insan kadar oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunları yaptı diye de hiçbir zaman o kişi Allah'ın emrettiği standartlarda İslam olamaz. Ne demek istiyoruz? İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bize böyle öğrettiler diyorlar kardeşlerimiz, bir aramıza yeni katılanlar.

Hiç cevap yok. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir. Sonra fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. İki. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç. En sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Dört. Öyleyse unutulmuş olan Osmanlı zamanında bütün boyutlarıyla işlenen, tatbik sahası, tatbik imkanı bulan bu standartlar yok edilmiş. Yani İslam alemi Allah'ın temel emirlerinden yoksun bırakılmış. Şimdi biz sorduğumuz zaman insanlara İslam nedir diye doğru dürüst cevap bile alamıyoruz. İslam teslim olandır. Ve soruyoruz. Bunu açıkladıktan sonra İslam teslim olandır dedikten sonra siz şimdi İslam'sınız. Bana söylediğiniz gibi namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hepsi de farz. Doğru. Ama İslam'ın şartı beş değildir. Ve İslam teslim olan demektir. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Bugüne kadar hiç kimse bir cevap veremedi. Öyleyse siz nasıl İslam oldunuz? İslam teslim olan demekse ve atalarımız Osmanlı İmparatorluğu boyunca ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettilerse, onlar İslam olmak şerefine nail oldularsa, sizler hiçbir şeyinizi Allah'a teslim etmeden nasıl İslam olursunuz? Ruhunuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Kur'an bunu açık ve kesin bir şekilde emreder. İşte İslam'ı tıraşlamak isteyen, onun ana damarlarını devre dışı bırakmak isteyen bir takım insanlar bir tatbikat ortaya çıkarmışlar. Demişler ki İslam'ın beş şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Peki İslam böyle mi olunur dediğimiz zaman, tamam, bizim atalarımız bize bunları öğrettiler. Hayır, atalarınız size onları öğretmedi. Siz değiştirdiniz. Atalarınız Osmanlı'dır. Osmanlı'da padişahlar da mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydiler. O padişahların onlara dini öğreten lalaları vardı. Adına lala denirdi. Onlar Allah'ın tasavvuf ervabıydı. Ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerden oluşurdu. Sevgili kardeşlerim, atalarımızı hiç unutmayalım. Onlar İslam'ı yeterli boyutlarda, bütün boyutlarıyla yaşadılar. İşte koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu, padişahlar da tasavvuftandı. Ordu bütünüyle tasavvuftandı. Aklınıza gelen her meslek grubu hepsi tasavvuftandı. Tasavvuf bütün boyutlarıyla Osmanlı'nın her yönünde en güzel standartlarda yaşandı ve Osmanlı İmparatorluğu hep bu istikamette huzur içinde insanlara dinlerini öğretti. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki zamanımızda bu din konusunda insanlara bilgi verenler İslam deyince hep İslam'ın beş şartını öne sürüyorlar. Daha ötesi yok. Tamam, namaz kılmak.

hatta oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi İslam yapamaz. Bir insanın İslam olabilmesi onun Allah'a teslim olabilmesiyle mümkündür. İslam teslim olan demektir. Şimdi biz zamanımız ileri gelenlerinden soruyoruz. Diyoruz ki İslam teslim olan demek değil mi? Evet. Peki siz Allah'a neyinizi teslim ettiniz? Siz namaz kılıyorsunuz. Tamam. Oruç tutuyorsunuz. Tamam. Zekat veriyorsunuz. Tamam. Hacca gidiyorsunuz. Tamam. Kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsunuz. O da tamam. Ama ineğinizi Allah'a teslim ettiniz de biz İslam olduk yani Allah'a teslim olduk diyebiliyorsunuz bana. Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala teslim olmamızı istiyor. Mürşitler onun için vardır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, el öpmüşse, tabiyetini gerçekleştirmişse, o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Kim mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse o mürşide ulaşıp onun elini öpmek şerefine tabi olmuşsa o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçasında Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte İslam budur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuştur. Bütün insanlar için İslam alemi bu standartları yaşamış Osmanlı İmparatorluğu boyunca. Sonra bir tatbikat onun yerini boşaltarak İslam'ın şartı 5'tir diye bütün insanları Allah'ın hidayetinden mahrum eden, mahrum etmeye çalışan bir dizaynı ortaya koymuşlardır. Hala da bu öğretilir. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. 5'i de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama biz onlara sormaz mıyız? Senin dinin İslam dini ise, İslam dini teslim dini olduğuna göre sen bunun aksine iddia edebilir misin? İslam kelimesinin manası teslim olan değildir diyebilir misin? Hiç kimse bu tarzda bir ifadeyi kullanamaz. İslam teslim olan değildir diyemez. İslam teslim olan manasına gelir. O zaman sevgili kardeşlerim, ne kadar büyük şeyleri kaybetmiş olduğumuzun farkında mıyız? Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahların tasavvuftan olduğu bir ülke düşünün. Bütün askerin tasavvuftan olduğu bir ülke düşünün. Bütün
standartlarda nerede kimler çalışıyorsa hepsinin tasavvuftan olduğunu hiç unutmayın. Onun için Osmanlı İmparatorluğu bir dünya imparatorluğu hüviyetine ulaşmıştır. Ve büyük hamleler yapmıştır. Başarıları muhteşemdir. Sonra ne olmuştur? Sonra Cumhuriyet devrine girilmiştir. Ve de sevgili kardeşlerim, bize okullarımızda Allah'a mevcut olmadığına dair şeyler öğretilmeye çalışılırdı. İlkokuldayken. Şimdi 80 yaşında olduğumuza göre ilkokulda 7 yaşında falan başladığına göre hesaplayın kaç sene evvel olduğunu. 73 sene evvel böyleydi Türkiye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir gerçektir ki bugün de bundan değişik bir durumda değildir. Hala İslam'ın şartı 5'tir diye insanlar iddiada bulunurlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Senin dinin nedir dediğimiz zaman İslam'dır diyorlar. İslam ne mana ifade ediyor sana? Teslim olan manasına gelmiyor mu? Geliyor demek mecburiyetler, alternatifleri yok çünkü o manada. Şimdi ben sana sorabilir miyim? Sen Allah'a İslam oldum diyorsun, İslam oldum diyorsun. Sen Allah'a neyini teslim ettin de İslam oldun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, burada bir müthiş dinden uzaklaştırma gayretini görüyoruz. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi, onlar için bir kurtuluştur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse cehenneme girmez. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölse gideceği yer ikinci kat cennettir. Yaşarsa mutlaka ruhunu Allah'a teslim edecektir o kişi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala sözünü hiçbir zaman değiştirmez. Mutlaka yerine getirir. Böyle bir standartta insanların İslam dinini unutup İslam'ın 5 şartı vardır tarzındaki bir açıklamayla namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan olmasının sağlanması, İslam'ın yaşanması değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O Allah'a teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Şimdi bana sorarsa insanlar, yani bizim cennete girmemiz için ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz mi gerekiyor? Sevgili kardeşlerim diyoruz biz de, hepsi farz. Ama sizin cehennemden kurtulmanız için bunların hepsini gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Daha Allah'a ulaşmaya dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilemişsiniz mutlaka Allah Teala mürşid sevgisi verir size. Mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz.
ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz, dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizi teslim ederseniz, beşinci kat cennet. Muhlis olursanız, altıncı kat cennet. İradenizi Allah'a teslim ederseniz, yedinci kat cennet sizin olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın genel kaidesi bu istikametidir, budur. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için bu standardı gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bizden öğrendiğiniz bu dinle insanları kurtarmaktır. Ama biz de size İslam'ın 5 şartını öğretseydik, her şey bu kadardır deseydik, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o zaman görevimizi yapmamış olurduk. Onun için biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik ve Allah'ın bize öğrettiği din İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek yere farzdır. Yani bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Olur mu sevgili kardeşlerim? Tam aksine bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete Allah Teala onu gönderir. Mürşidine tabi olsa ve ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır mürşidine tabi olduğu cihetle. Ruh vücuttan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devrede Allah'a mutlaka ulaşır. O zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçüncü kat cennete kadar olan taraf Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Buyuruyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Buradaki işaret son derece açık sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın emrini yerine getirmek ister. İslam teslim olan demektir. O kişi ruhunu Allah'a teslim etmek için bir gayret sarf etmesi gerekmez. Allah'a ulaşmayı dilediği an ruhu bedenden ayrılacaktır. Mürşidine tabi olduğu an ruhu bedenden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ne olmuştur? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik bedenin teslimi gelir. Sonra nefsin teslimi gelir. Sonra muhlis olmak gelir. Sonra iradeyi teslim etmek gelir. Bütün insanlar için Allah Teala hiç de zorluklar koymamış sevgili kardeşlerim. Her ulaşılan daha üstün sonucun arkasında biraz daha fazla Allah'a yaklaşmak söz konusudur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu standartta ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ama vücuttan ayrılan ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim etse dördüncü kat cennete gider. Nefsini teslim etse beşinci kat cennete gider. Munis olsa altıncı kat cennete girer. İradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennete girer. Bir tane cennet katı Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve her birisi bir kademeye tam olarak uymaktadır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutluluğudur. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes Allah ile olan ilişkilerini en güzele ulaştırsın. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşasın. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep mutlu olmak isterler. Ama mutlu olmanın gerçek standartlarını yerlerine koyamazlar. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Onların mutlu olmalarını. Mutlu olmak işte zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Bir insanın Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi onun mutluluk yolunu mutlak olarak açar. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu da diğerleriyle beraber Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırarak ermiş evliya oldu. Velilerden ermiş olan. Ermiş olan ruhunu Allah'a ulaştırmış olandır. İslam'da ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Allah-u Teala en üst seviyeye bu teslimlerin hepsini gerçekleştirenleri alır. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah'ın emirlerini gerçek anlamda bütünüyle hedefe ulaşarak başarmıştır, tamamlamıştır. Öyleyse Allah'ın istediğine, dinimize İslam dini diyen, teslim dini adını veren Yüce Rabbimiz bizlere teslim olmamızı bu ismi kullanarak ilham ediyor. Aynı zamanda emrediyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ama insan var, ruhunu Allah'a teslim eder. İnsan var, fizik vücudunu da teslim eder. Daha ötede insan var, nefsini de teslim eder. Nihayet iradesini de Allah'a teslim eder. İnsanlar çeşitli kademelere ayrılırlar. Buna dayalı olarak Allah Teala 7 ayrı kat cennet oluşturmuştur. 7 ayrı kat cehennemi de Allah Teala dizayn etmiştir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey insanların hepsinin Allah'ın cennetine girmeleridir. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Ne olur bir Allah'a ulaşmayı dilesek? Ne kaybederiz ki? Eğer Allah Teala bu dileğimizi kabul ederse bizi mutlaka mürşide ulaştırmak üzere hayret namazı kılmamızı emretmiş. Hayret namazını kılan insan birinci de görmesi bile ikinci de veya üçüncü de mürşidini Allah Teala mutlaka ona gösterir. Ve kişi gidip mürşidine tabi olduğu zaman İkinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir zamanın sonunda bu kişinin ruhu da Allah'a ulaşır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu Allah-u Teala'nın emridir.
İslam, teslim olan demektir. Bu teslimlerin birincisi ruhun teslimidir. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, birbirinin arkasından gelen noktalardır. Böylece bütün insanlar için Allah Teala onların mutluluğunu hedef alarak yollar açmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan da cennete girer. İradesini Allah'a teslim eden bir insan da cennete girer. Ama biri birinci kat cennete, biri yedinci kat cennete girer. Öyleyse Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey onların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insan ne kadar yaşar? 100 sene yaşasın, 120 sene yaşasın. Ama geçecek ve zaman tükenecektir. Kişi de mutlaka ölecektir. Önemli olan sonsuza kadar geçecek olan bir zaman süresince cennette veya cehennemde olmaktır. İşte insanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için Allah-u Teala'nın emirlerini hiçe sayarlar ve de Allah'a ulaşmayı dilemezler. Mesela koskoca bir İslam alemi biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz, İslam'ın şartı beştir derler. Neye dayalı olarak söylediklerini sorduğumuz zaman bize hocalarımız böyle öğretti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki sevgili kardeşlerim, senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? İstersen hocanı da al, gelin beraber konuşalım. Eğer İslam kelimesi teslim olan kelimesi ise sen Allah'a neyini teslim ettin? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et buyuruyor ayrı ayrı ayetlerde. Bu teslimlerden hangisini yaptın? Sevgili kardeşlerim, insanlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve birçok hoca onlara tamam, İslam'ın şartı beştir, bu kadar. Bunu yaptıysan mesele yok. Allah'ın cennetine mutlaka girersin derler. Ama Allah Teala'nın istediği onun ötesi. Evvela onlara bir şey sormalısınız. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam dini diyecek. İslam dini ne demek? İslam teslim olan demek değil mi? Hayır demesi mümkün değil. İslam teslim olan demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşim, sen namaz kılıyorsun, güzel oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadetle getiriyorsun. Ama bunları yaparak Allah-u Teala'ya neyini teslim edeceksin? Neyini teslim edebilirsin? Bir defa ruhunun, senin ruhunun vücudundan ayrılabilmesi Allah'tan mürşidini sormakla mümkündür. Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun senin bulunduğun çevredeki bir vekiline ulaşarak ona tabi olmakla gerçekleşir. Tabiyet senin ruhunun vücuttan ayrılmasına, vücudundan ayrılmasına ve Allah'a doğru yola çıkmasına sebebiyet verir. Kafileye katılan senin de ruhun 7-8 aylık bir devre içinde mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da sen ermiş evliya olacaksın. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girerken
mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim edince beşinci kat cennete girer. Muhlis olunca altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim edince yedinci kat cennete girer. Cennetlerin hepsi bu kadardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için yapılması lazım gelen şey açık ve kesindir. Dinimiz İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. O kişi namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet de getirir. Ama ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Öyleyse dinimiz İslam dini ise, teslim dini ise, Allah-u Teala hepimize emretmişse ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edeceksiniz emrini vermişse, bu sebeple dinimiz İslam dini, yani Allah'a teslim olanların dini olarak değerlendiriliyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşayan ve bunu yeterli bulan sevgili alimlerimiz doğruyu mu söylemiş oluyorlar acaba? Bunu onlara hatırlattığımız zaman ayetlerle, bugüne kadar hiç kimse aksini iddia edemedi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister ve sadece bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen bir insan birinci kat cennete girer. Onun üzerine hacet namazını kılarsa Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidinin elini öperek o kişi ikinci kat cennetin sahibi olacaktır ve ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Vücudu terk eden ruh eninde sonunda 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a o kişinin gayretleriyle zikir yaparak Allah'a ulaşacaktır. Bu Allah'a teslimin standardıdır. İşte ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik bedenini teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve her birinde bir üst kat cennete çıkacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen bir kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve ölen bir kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hedefleri daha güzele, daha güzele, daha güzele dönüştürüyor. Ve Allah-u Teala her şeye kadirdir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. O Allah'tır. Mutlaka verdiği sözü yerine getirir. Ve insanlar da Allah'ın emirlerini hangi ölçüde tahakkuk ettirebilirlerse o ölçüde bu güzellikten faydalanırlar. Allah Teala yedi kat cenneti, idari cenneti usule getiren Allah Teala, yaratan Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanı birinci kat cennete ulaştırırken, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir insanı yedinci kat cennete ulaştırıyor. Öyleyse sıralama yaparsak, bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de öldü, birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak öldü, ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, öldü, üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini Allah'a teslim etti, 4. Nefsini teslim etti, 5. Muhlis oldu, 6. iradesini Allah'a teslim etti, 7. kat cennetin sahibi oldu.
İşte Allah'ın kanunları bunlardır sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'tan öğrenmeleri lazım gelen daha çok şey var. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve gördüğünüz gibi sadece bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırıyorum demek bile bir insanı birinci kat cennete götürebiliyor. Allah Teala standartlarını koymuş. Kimin birinci kata, kimin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara yükselebileceğini, o cennetlerin birine girebileceğini açık açık Kur'an-ı Kerim'de hükümlendirmiş. Bu durumda insanlar hiç kimseyi sorumlu tutamazlar kendilerinden başka. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Şimdi insanlara sorduğumuz zaman onlardan aldığımız cevap, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet de getirdim. Bunlar İslam'ın 5 şartı değil mi? Evet, ben İslam'ın 5 şartını da yerine getirdim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. Peki Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. Peki mürşidine tabi oldun mu? Hayır. Ruhunu Allah'a teslim ettin mi? Hayır. Fizik bedenini teslim ettin mi? Hayır. Nefsini teslim ettin mi? Hayır. Mucit oldun mu? Hayır. İradeni Allah'a teslim ettin mi? Hayır. Bunları yapmadım. Yapmadıysan nasıl cennete gireceğini zannediyorsun? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır zaten. O ruh neticede Allah'a ulaşacaktır. Sonra insanların adım adım hedef tayin ettikleri muhtevalar var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Ne oldu sevgili arkadaşlarım? Tam 7 tane safa oldu. Bu 7 safanın her birisi insanı daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetlere ulaştırır. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah-u Teala herkesin kurtulmasını, herkesin cennetine girmesini ister. Bunun için de o kadar kolaylıklar koymuştur ki, insanlar baktıkları zaman Allah-u Teala'nın ne kadar hayır hah olduğunu, ne kadar insanları sevdiğini anlamalılar. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi cehenneme gitmiyor sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennete giriyor. Mürşidine tabi olup da ölen bir kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılarak gidiyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ettiyse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennetin sahibi. Mulis olursa altıncı kat cennetin sahibi, iradesini teslim ederse yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Son kat cennet. Bunların hepsini Allah-u Teala biz insanlara hediye olarak veriyor sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen büyük bir hataya düşüyor din adamlarımız. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Allah bizi mutlaka cennetine alacaktır. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Allah-u Teala'nın cennetlerine bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete giriyor.
Bu hedefe ulaşmak için mürşidine giden, tabi olan bir kişi ki vücudundan ruhu ayrılmasının için bunu yapmak mecburiyetindedir. Bunu yaptığı zaman ruhu Allah'a ulaşması da ikinci kat cennetin sahibidir. Ama normal standartlarda kişi yaşamaya devam ediyorsa vücuttan ayrılan ruh mutlaka 7-8 aylık bir zaman devresinde üçüncü kat cennete ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Mulis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bu en kolay şeylerin yapılmasını istiyor. Allah yolunda hiçbir gayret sarf etmeden hiçbir yere gidilmez. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye baktığımız zaman onun bizden çok bir şey istemediğini görüyoruz. Bu standartlarda kişinin Allah'tan talep etmesi lazım gelen bir şeyler olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesindir. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Cennete girmelerini. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeden beşinci kat cennete giremez. Mulis olmadan altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Allah Teala cennetler için böyle bir muhtevayı koymuş ki insanlar ne yaptıklarını bilsinler diye, ne yapacaklarını bilsinler diye. Cenneti isteyen insan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İşte İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Gördünüz ki bu cennetlerden hiçbirisine açık değil. Bu şeytanın İslam alemine ulaştırdığı en büyük negatif faktördür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse birinci kat cennete girerler. Mutlaka mürşitlerine tabi olmak mecburiyetindeler ikinci kat cennet için. Tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması lazım ki kişi üçüncü kat cennete girsin. Böyle fizik vücudun teslim 4, nefsini teslim et 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek insanları 7. kat cennete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarımız bunların üzerine durmak gereğini bile duymuyorlar. Onlara göre İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı diyorlar. Tamam, kurtulursunuz. Ama Allah Teala öyle demiyor. Bunların hemen yanı başına koyduğumuz zaman hakikatleri, ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci kat cennete girdiklerini görüyoruz. Mürşidine tabi olan insanların ikinci kat cennete girdiğini görüyoruz ve Allah Teala bu noktada ruhların vücuttan ayrıldığını ve Allah'a doğru yola çıktığını söylüyor. Allah'a ulaşan ruh, üçüncü kat cennetin sahibini ifade eder. Sonra fizik vücut teslimi, dördüncü kat cennet, nefsin teslimi, beşinci kat cennet, mucis olmak, altıncı kat cennet ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci kat cenneti ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O insanları seviyor. Ve hepsinin kurtulmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın istediği şey bu kadar açık, bu kadar kesin. Allah Teala
bütün insanlardan hedefe ulaşmalarını istiyor. Son derece kolay standartlar koymuş. Bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kişi bunu diledi ve öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Hiçbir şey yapmadı ama bir talepte bulundu. Allah'a ulaşmayı diledi. Bir kişi bu hedefe yönelik olarak mürşidine tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi. Tabi olması ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını intihac eder, sonuçlandırır ve kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslimi 4, nefs teslimi 5, muncis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız bu konularla hiç meşgul değiller. Onlara göre sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte Osmanlı'dan bu tarafa kaybettiğimiz en büyük faktörler bunlardır. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf tasavvuftandı. Herkes tasavvuf ehliydi. Herkes mürşidine tabiydi ve gidecekleri yer hep cennet oldu. Sonra sevgili kardeşlerim, dinimizden adım adım insanlar ayrıldılar. Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun: dindar olanların negatif istikamette bir şeylere, bakışlara muhatap olduğu vakalarıyla karşılaştık. Sevgili kardeşlerim, hepimiz evvela Allah'ı düşünmeliyiz. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden Allah'a ulaşmamızı istiyor. Ruhumuzu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Sonra ne istiyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Sonra irademizi de Allah'a teslim etmek istiyor. Biz ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde miyiz? Evet, mecburiyetindeyiz. Yani bunları teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Yok. Kim dedi evladım böyle bir şey size? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Ama acaba gerçekten dilemiş misiniz? Bu açık bir şekilde sizde belli olur. Eğer bir mürşide tabi olmayı mutlak olarak iç dünyanız talep ediyorsa, o zaman bilin ki siz evet bu konuda kazandınız birinci kat cenneti. Çünkü sadece onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler birinci kat cennete girer ki o dileyenler mutlaka mürşit sevgisini kalplerinde hissedecek olanlardır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline tabi olmakla ikinci kat cennete girmek imkanında sahip olurlar. Bu neyi sağlar? Onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasına. Ne olur ruh vücuttan ayrılırsa? Ruh vücuttan ayrılırsa o Allah'a doğru yola çıkar. Bir 7-8 aylık bir devrenin içinde, bir zaman parçasında o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur ulaşırsa bu kişi ermiş evliya olur. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış olan, Allah'a ermiş olan bir insan. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra nefsini teslim edecektir. 5. Sonra muhlis olacaktır. 6. Sonra iradesini teslim edecektir. 7. kat cennetin
sahibi olacaklar. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. İnsanlar İslam'ın şartı beştir diye bir büyük hataya düşüyorlar. Peki bunlar zaten farz değil mi? Evet, hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bu insanlara sorarız biz. Bizim dinimizin adı ne sevgili kardeşim? İslam. İslam ne demek? Söylemek istemeyecektir ama biz söylüyoruz o zaman. O da Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman görüyor. İslam teslim olan demek. Peki bizim dinimiz İslam dini ise Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bir ruhumuzu, iki fizik bedenimizi, üç nefsimizi, dört irademizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyorsa bize ve biz bunların hiçbirini gerçekleştirmiyorsak o zaman cennete girebilir miyiz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir insan üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini Allah'a teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. Munis olmayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Ne yazık ki İslam aleminin büyük kısmı tarafından unutulmuş hakikatlerdir bunlar. Sevgili kardeşlerim, din İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Dinimizin adı İslam dini olduğuna göre şunu bileceğiz ki dinimiz Allah'a teslim dinidir. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın ruhunu Allah'a teslim edemez. Bundan sonraki fizik bedenini teslim, nefsini teslim, iradesini teslim de o kişi de hiçbir zaman tahakkuk etmez. Oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı İslam'ın beş şartına bağlayarak onu hapsedenler, İslam'ı hapsedenler bir büyük hatanın içindedirler. Allah'ın kanunlarını kimse örtemez. Allah'a açık ve kesin bir şekilde 7 tane cennet koymuş. Ve bu cennetlerin vasıflarını sıralamış. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan ve ölen bir kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'laştıran ve ölen bir kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat. Nefsini teslim eden beşinci kat. Muhlis olan altıncı kat. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennete girer. Cennetlerin sayısı yedidir. Ve her birisi bu merdivenin bir basamağını teşkil eder. Biz insanlar bu büyük hakikatleri öğrenmek ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama hedefi tam olarak insanlara veremez. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala şartlarını koşmuş. Açık bir şekilde koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Tabi olan bir kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Muhlis oluyor. Altıncı kat cennet, iradesini de Allah teslim ediyor. Yedinci kat cennet. Kanunlar, Kur'an kanunları açık ve kesin bir şekilde bütün insanlara bu ihtarı yapıyor. Ve neticeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim.
netice korkunç. İnsanlar diyorlar ki İslam'ın 5 şartı vardır. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve İslam'ın 5 şartı burada tamamlanır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen yok. Dileyen yok. Birinci kat cennet yok. Müşriye tabiyet yok. İkinci kat cennet yok. Ruhun Allah'a ulaşması yok. Üçüncü kat cennet yok. Fizik bedenin teslimi yok. Dördüncü kat cennet yok. Bu 7 kat cennetin hiçbirisi bu insanlarda oluşmuyor sevgili kardeşlerim. İslam alemi korkunç bir tuzağa düşmüş vaziyettedir. Bu tuzağı yerli yerine koyalım sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın ne istediğine dikkatle bakalım. Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu teslimlerden hiçbirini ifade etmiyor. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama hiçbir cennete götürmüyor insanları. Sevgili kardeşlerim, nasıl böyle bir korkunç tuzağa düşebilir koskoca bir İslam alemi? İnanılmaz görünüyor insana. Ama ne yazık ki bu tuzağa düşmüş vaziyetteyiz. Onun için biz hayatımızı buna vakfettik. Bütün insanlara Kur'an hakikatlerini anlatmakla vazifeliyiz. Şimdi bizi dinleyen sizler bunları Kur'an-ı Kerim'den inceleyerek hakikatleri öğrenmelisiniz. Başka insanlara da bunları anlatmaya çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sualleriniz için açıkız.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latifesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa

Kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı. Muhterem Efendimiz ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem Efendimiz suallerimize geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Bugüne kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyi duymamıştım. Bugün ben de Allah'a ulaşmayı dilersem ve mürşidime tabi olursam benim de günahlarım silinir mi muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek de mürşide tabi etse günahları silmez. Ama dilemeyen bir insanın da hedeflere ulaşması, cehenneme, cennete girmesi mümkün değil. Allah Teala 7 tane cennet oluşturmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete girer. Giremez. Nefsini teslim etmeyen bir insan beşinci kat cennete giremez. Mucis olmayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Bunların her birisi bir safhadır. Ve ne yazık ki insanların koskoca bir İslam alemindeki insanların çoğunun bilmediği hakikatlerden bahsediyoruz. Ha, belki diyecek olan vardır ki, peki bunca insan bilmiyor da sen mi biliyorsun? Evet, ben biliyorum. Çünkü ben bunları insanlardan öğrenmedim, Allah'tan öğrendim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insanları kurtarmak için yaşıyoruz. Ne yazık ki din unutulmuş. İslam dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret addediliyor artık. Evet, namaz kılmak da farz. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama bu kişi nasıl İslam olacak? Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra, mürşidine tabi olmadıktan sonra bu kişinin ruhu nasıl Allah-u Teala'ya ulaşacak?

0: Bu kişi nasıl Allah'a teslim olacak? Dinimizin adı İslam dini değil mi? İslam dini teslim dini değil mi? Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmamış mı? Nasıl oluyor da bunların hepsini unutabiliyoruz sevgili kardeşlerim? Ve İslam'ı hiç utanmadan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret bir din olarak kabul edebiliyoruz. Nasıl insanlar Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştıracaklar da Allah'a teslim olabilecekler? Bu ruh Allah'a teslim edildikten sonra fizik vücudun teslimi hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsin teslimi daimi zikirden evvel asla mümkün değildir. İradenin teslimi gene daimi zikirsiz mümkün değildir. Bu hakikatlerin hiçbirinden haberdar olmayan insanlar ahkam kesiyorlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bizden aldığınız bu ilimle Kur'an ayetlerini ayet ayet başka insanlara anlatmakla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Ve onları öğretmekle vazifelisiniz. Gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz din adamlarıyla. Diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onlara Kur'an-ı Kerim'in yedili bir sistem üzerine oturtulduğunu bildirmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, altıncısı, teslimler, yedincisi ve en önemlisi de yedincisi. İslam, teslim olan demektir. Şu anda İslam aleminin belki %90'ı, belki daha fazlası namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, harca gitmenin ve kelime-i şehadet getirmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Halbuki dinimiz İslam dini sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a teslim olanların dini. Neyinizi Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek. Hiçbir şeyinizi. Allah Teala ne emrediyor Kur'an-ı Kerim'de? Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Fizik bedeninizi, nefsinizi, muhlis olacaksınız diyor. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Hepsi adım adım Allah Teala tarafından emredilmiş farzlar ve zamanımızda unutulmuş sevgili kardeşlerim. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle hepiniz mükellef olmalısınız. Hepiniz vazifeli olmalısınız. Onların gözümüzün önünde cehenneme gitmesine müsaade etmemelisiniz. Bir defa daha söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştıramayan bir insan üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmayan altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Bunları biz insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Hepinizi Allah Teala'nın bu muhteşem dizaynı ile baş başa bırakıyoruz. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetine giresiniz ve de girerken de başka insanlara bu Kur'an hakikatlerini anlatasınız. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sualler için açıkız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Bizim gibi bir insan olan bir mürşidin elini öperek tövbe etmenin diğer tövbelerden farkı nedir muhterem efendimiz?
0: Diğer kişilerden farkı onların kendi mürşitlerinden cereyanı almalarıdır. cereyanın alınmadığı bir kişiye tabi olup da tabi olduğunu düşünen bir kişi aslında gerçek tabiyeti gerçekleştirememiştir. Çünkü cereyan ona geçmemiştir. Cereyanı alamayan bir insanda hedeflere, Allah'ın emrettiği hedeflere ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti ifade ederse ama ikinci kat cennet için mutlaka bir mürşide tabiyet ve cereyanın alınması gerekiyorsa, bu yapılmadıysa kişi asla ikinci kat cennete giremez. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki onlar cennete girsinler. Ve Kur'an-ı Kerim ondan evvel İncil, ondan evvel de Tevrat, 3 tane peygambere indirilen Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim 3'ü içinde hedef tayini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, insan olarak herhangi bir dinin sahibi olan insanlara onları küçülterek bakmaktan vazgeçmeliyiz. O insanlar da mürşitlerine tabi olmuşlardır. Tabi tabi olanlar için konuşuyoruz. Ve böyle bir dizaynda da onların mürşitleriyle, bütün bu istikametteki mürşitlerle bir toplantı yaptık ve gördük ki onlara gösterdik ki kendi kitaplarında da aynı şeyler var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin kurtulmasını ister. Bu sebeple Tevrat'ı incelediğinizde, İncil'i incelediğinizde onlarda da 7 sefa 4 teslimin mevcut olduğunu göreceksiniz. Ama insanlar bunları unutmuşlar. Her biri ayrı bir hedefe yönelmiş. Bu konuda bir araya geldiğimiz zaman birçok konuda müşterek noktaya ulaştık. Ve bu istikamette 3 kitaplı dinin de aynı hedefleri ifade ettiğini görüyoruz. 7 Safa 4 Teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yer almış durumda. Hepimizin görevi var sevgili kardeşlerim. Diğer dinlerin mensuplarına da yaklaşmalıyız. Onlara da kendi kitaplarında bunların mevcut olduğunu anlatmalı ve ispat etmeliyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Hazır olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar inşallah. Ayağa kalktılar mı?
1: Hazırlar inşallah muhterem efendimiz, arz ediyorum.
0: Tamam. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tabiyetiniz mübarek olsun sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Lalahan Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemeyeceğimizi söylediniz. Buna göre bu şartların hayatımızdaki yeri ne olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Bunların hepsinin gerçekleşmesi şart. Ama gerçekleşirken asli hedef unutulmamalı. Allah'a ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Ne kadarını gerçekleştirebilirseniz o kadar üst kat cennete girmek imkanınız olur. İşte namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek İslam'ın 5 şartını yaşamanın bu hedeflere ulaştıramadığını görüyorsunuz. Elbette namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de hepsi farzdır. Ama dinimizin adını hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam dinidir. Yani Allah'a teslim olan demek İslam. İslam teslim olan demek, Allah'a teslim olan manasına geliyor. Din açısından konuştuğumuz zaman. Onun için dinimize İslam dini denmiş ve Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Ruhunu teslim etsin. Fizik bedenini teslim etsin, nefsini teslim etsin, iradesini teslim etsin, en üst kat cennetlere ulaşsın. Peki bunların hepsini gerçekleştiremezse cennete giremez mi? Giremez olur mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi kişi. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet. Arkadan ruhun Allah'a teslimi, üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi, dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi 5. kat cennet, muhlis olmak 6. kat cennet ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Allah Teala kanunlarını koymuş. Her şey açık ve kesin bir şekilde ortaya konmuş durumda sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi Allah'tan öğrendiğimiz için başka insanların söyledikleri bize hiç alakadar etmiyor. O Kur'an-ı Kerim'in sahibi olan Allah ve bize öğretti ki insanlara doğruları öğretmek mecburiyetindesin. Biz de onun için bu istikamette bir gayretin sahibiyiz. Ömür boyunca da bu gayretin sahibi olacağız insanları kurtarmak için. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadetle getirmek farzdır. Ama bunlar kurtarmak istikametinde yeterli değildir. Cennetleri Allah Teala ayırmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi birinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşamayan bir kişi İkinci kat cennete giremez. Tabi olmayan bir kişi ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Allah'ın cennetleri bu standart üzere dizayn edilmiş. Ve şimdi bizim İslam alemindeki bugünkü tatbikat, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi ve kelime-i şehadet getirmeyi öneriyor. Bütün insanların cehennemin dışında kalması. Sevgili kardeşlerim, neler oluyor görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın kanunları Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide tabiyet şart. Ruhun Allah'a ulaşması şart. Fizik bedenin teslimi şart. Nefsin teslimi şart. Muhlis olmak şart. İrade-i Allah'a teslim etmek şart. Tam 7 tane safa oluşuyor. Bu 7 safanın 7'si de farz. Ama kişi bir tanesini gerçekleştirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ölmüş. Birinci kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar hayır hah, bu kadar insanların kurtulmasına kapıları ardına kadar açmış. Bir tabiyet ne kaybettirir ki insana sevgili kardeşlerim? Gitse kişi mürşidine tabi olsa, Allah'tan mürşidine hacet namazını kılarak sorsa, o mürşide gidip tabi olsa, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibi ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O kişi gerçekten bu hedefin sahibi ise ne oldu? Üçüncü kata kadar olan cennet herkes için açık. Herkes üçüncü kat cennete ulaşabilir. Allah-u Teala bu kadar hayırhah, bu kadar insanların kurtulması için kolaylıklar yaratmış ve bir de bakıyoruz ki İslam alemi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Diyor ki bu İslam'ın 5 şartı. Biz de onlara soruyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gerçekten farz. Ama bizim dinimiz İslam dini. Yani Allah'a teslim olanların dini. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah Teala İslam dini diye seni bir dinin sahibi yapmış ve ruhunu da Allah'a teslim etmen farz, fizik bedenini de teslim etmen farz, nefsini de teslim etmen farz, iradeni de Allah'a teslim etmen farz. Ve bu teslimlerden hiçbirini yapmak gibi bir hedefe yönelik değilsin. Sen nasıl olur da İslam olursun? Sevgili kardeşlerim, oyun oynamıyoruz, şaka yapmıyoruz. Bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatleri ve farz kılınmış hakikatler. Ve hepsinden sıyrılmış insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. İslam alemine yazık oluyor. Suallerinizi bekliyorum sevgili kardeşlerim.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Küçükbalıklı konferans salonundan bir misafirimiz. Ben namazımı kılıyorum ancak tam manasıyla kıldığım namazdan haz alamıyorum. Yapmış olduğum ibadetlerden zevk alabilmem için ne yapmam gerekir? Açıklarsanız memnun olurum muhterem efendimiz.
0: Bu evladımızın dinin safhalarını iyi öğrenmesi lazım. Her şey bizim dinimizde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilerse Allah Teala'nın kapıları açtığını görecek. O abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Allah Teala ona hacet namazını kılıp mürşidini sorduğu zaman mutlaka mürşidini gösterir. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olduğu zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Ve bütün insanlar için son derece kolay bir şey. Ne kaybederler ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler? Ama gerçek anlamda dilerlerse çok şeyler kazanırlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah Teala mutlaka hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösterir. Tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasına, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasına sebebiyet verir. E ikinci kat cenneti kişi kazanır mürşidine tabiyetle. Ruh vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bundan sonrasını yapamadı. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ama yaparsa sırayla 4. kat, 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala kademe kademe merdivenleri çıkmayı, onlara imkan sağlayarak onları o hedefe götüren standartları koymuş. Bütün insanlar gayet rahat bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Dilememeleri için hiçbir sebep yok. Ama dilerlerse ne olur? Dilerlerse, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilerlerse, 1. kat cennetin sahibi olurlar. Peki dilediklerini anlayabilirler mi? Anlayabilirler. Çünkü bu istikamette bu talebi dileyen, bu talepte bulunan, böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterirse kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşıp tabi olmaktır. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olup ruhu vücudundan ayrılmıştır. 2. kat cennet ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmuştur. 3. kat cennet. Buraya kadar bütün insanlara kapılar açık. Herkes Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer 8 aylık bir ömrü varsa ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse onun ruhunu Allah'a ulaştırmaması mümkün değildir. Allah mutlaka yardım edip onu o hedefe ulaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kahramanmaraş Afşin konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ibadet etmek demek, ona kul olmak demek değil mi muhterem efendimiz?
0: Hayır değil. İbadet deyince biz insanlar namaz kılmayı hedef alırız. Ve ibadet budur deriz, namaz kılmak. Oysa ki bir bütünden bahsediyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar konunun süsleri, konunun temeli teslimlerdir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi, bir insanın fizik bedenini Allah'a teslim etmesi, ikinci teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4. Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Teslim olanların dini adını vermiş. Bu sıralamayı da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hepsini de farz kılmış. Ruhunu Allah'a teslim etmeyi, fizik bedenini teslim etmeyi, nefsini teslim etmeyi, iradesini teslim etmeyi farz kılmış. Ve şimdi insanlar soruyorlar, bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Değil sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cenneti kazanırsınız. Ama gerçekten dilemiş misiniz? Bunu Allah-u Teala'nın vereceği mürşit sevgisiyle anlarsınız. Allah-u Teala'nın verdiği o sevgiyle iç dünyanızda bir mürşide tabi olmak sizin için vazgeçilmez bir hüviyet kazandıysa biliniz ki Allah Teala talebinizi kabul etmiştir ve o mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerlerde ve yakın bir yerdeki vekiline ulaşarak tabi olmakla 3. kat cennetinde, 2. kat cennetinde sahibi olursunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz bunun olmaması mümkün değildir. Ne oldu? 3. kat cennetinde sahibi oldunuz. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar. Çünkü söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Allah sözünü mutlaka tutar ve o insanı mutlaka mürşidine ulaştırır. O mürşide tabiiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlar. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrinin sonunda 7 tane gök katını aşan o ruh Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Bu sebeple dinimiz İslam dini adını alır. İslam teslim olan demek. Allah Teala'nın istediğine ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz en kolay teslim. Allah Teala tarafından garantili bir teslim. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Buraya kadarını Allah Teala garanti ediyor. Bunun manası ne? Bütün insanlara üçüncü kat cennete kadar olan kapılar ardına kadar açık. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Getirmemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi kalben, gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilesin. Eğer böyle bir dileğin sahibi ise endişe edecek hiçbir şey yoktur. Mutlaka hedefine ulaşacaktır. 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır ve kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana 2000 Evler konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormamız gerektiğini buyurdunuz. Hmm. Ancak rüya ile amel edilmez deniliyor. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Rüya ile amel edilmez. Hangi açıdan edilmez? Eğer kişi Allah'tan bu konuda bir talepte bulunmamışsa olmaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedefler tayin etmiş. Ve Allah Teala bazı şeyleri garanti etmiş. Neyi garanti etmiş? İfade aynen şöyle Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse onun sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek kalpten bir dilek olması halinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan Cuma Konop konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit olmadan Allah'a teslim olunamaz mı muhterem efendimiz?
0: Olunamaz. Bir insanın mürşidi yoksa ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması da söz konusu olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Salih amel nedir muhterem efendimiz?
0: Salih amel Allah-u Teala'nın emrettiği işlemler demek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve hepsinden önemlisi zikir yapmak Allah-u Teala'nın emridir. Bu emirlerden, bu hepsinden önemlisi dediğimiz zikir, o kişinin kalbini nurlarla dolduracağı için en önemli olarak vasıflandırılıyor. Ve nur doldukça kişinin içi, mutluluğu adım adım artar. Teslimleri, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye bir arkasından tahakkuk eder. Tabiatıyla mürşide tabiyet bu konudaki temel şartı ifade eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop Durağan konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem hocam, insanları nasıl daha çok sevebiliriz? Bizlere bunu anlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: İnsanları daha çok sevmenin yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi Tabiyetten sonra zikrinizi arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin etrafındaki insanları mutlu etmesi muhteşem bir şekilde artar. Bu ise o kişinin daha çok mutlu olmasına sebebiyet verir. Dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kaş konferans salonundan bir misafirimiz. Bir insanın kıyameti ölünce mi kopar muhterem efendimiz?
0: Kıyamet fizik alemin insanlar için geçerlidir. Ölünce o insanın
1: kıyameti kopmaz. Allah razı olsun muhterem efendimiz.
0: Tamam, dinliyorum şu an.
1: Cennetin ve cehennemin de sonsuz olduğunu biliyoruz. Acaba cennette ve cehenneme giden insanlar ve cinler ebediyen orada mı kalacaklardır muhterem efendimiz?
0: Ebediyen orada kalacaklardır.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Ben Allah'a ulaşmayı dilemeden yakınlarımın gittiği bir mürşide bağlandım. Acaba ben bu şekilde Allah'a teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Evladım, ne olur Allah Teala'dan sorsan? Bir kaybın olmaz. Ama eğer o senin mürşidin değilse Allah Teala sana onu işaret verir ve aynı zamanda mürşidinin kim olduğunu da haber verir. O zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiş olursun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır muhterem efendimiz?
0: Hayır. Bütün zamanlara aittir. Devrin imamı o devirde Allah'a, Allah Teala'nın tayin ettiği en yakın kişidir. Ve Allah Teala her an onunla beraberdir. O her an Allah Teala ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Erenler konferans salonundan bir misafirimiz. Tasavvuf ehli ne demektir muhterem efendimiz?
0: Tasavvuf ehli demek, tasavvufu yaşayan demek. Tasavvuf ne demektir? Tasavvuf insanların Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmek üzere yola çıktıkları yolculuğun adıdır. Önce ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadan bu teslimleri gerçekleştiremez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Uşak Ulubey konferans salonundan bir misafirimiz. Ben Allah'a ulaşmayı şimdi duydum ve diledim. Tövbeyi de yaptım. Bundan sonra bende neler değişir? Ben bu değişiklikleri hisseder miyim muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Ben Allah'a ulaşmayı şimdi duydum ve diledim. Tövbemi de yaptım. Bundan sonra bende neler değişir? Ben bu değişiklikleri hisseder miyim muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. Bu değişikliği dileyen kişi hedefine ulaşmak istiyorsa mutlaka boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün olmaz. mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Peki farz mı? Evet, farz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide, tabiyeti de, ruhun Allah'a ulaşmasını da, fizik bedenin tesliminde, nefsin tesliminde, iradenin tesliminde Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Ama kişi hepsini yapmazsa cehenneme mi girer? Olur mu? Allah Teala daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişiyi birinci kat cennetin sahibi yapıyor. Mürşidine tabi olduğu gün ikinci kat cennetin sahibi, ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor, kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Buraya kadarını Allah Teala herkese hak olarak veriyor. İfadesi aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasını Allah tarafından verilmiş bir söz ve sözünü tutmaması mümkün değil tabiatıyla. Ne olur? Herkes üçüncü kat cennetin sahibi olabilir. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve o mürşide gidip tabi olursa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve bu onun üçüncü kat cennete girmesini temin eder. Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennetin sahibi olan bu kişi, mürşidine tabi olup da ölünce ikinci kat cennetin sahibi olur. O oradan sonra da yaşıyor, ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış, herkesi cennetine davet ediyor. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki sadece onlara ruhundan faydalanmayı nasip etmiş Allah Teala. İnsanlara, bütün insanlara, insan adını verdiğimiz bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ Çerkezköy konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a teslim olmanın bir sıralaması var mıdır? İlk önce neyimizi teslim etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: O sizin tarafınızdan tayin edilen bir şey değil. İnsanların Allah'a ilk teslim ettikleri şey ruhlarıdır. Sonra fizik vücut, sonra nefs, en sonra da irade. Bu sıra takip edilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Lalahan konferans salonundan bir misafirimiz. Sırat-ı müstakim ile sebil aynı şey midir muhterem efendimiz?
0: Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı gerçekleştiren yolun adıdır. İstikamet üzere olan yol demek. Bütün insanlar için onların ruhları sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala bunu garanti ediyor. İfade nasıl? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve o yolun üzerinden geçerek Allah Teala o kişiyi kendisine mutlaka ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Zaunos konferans salonundan bir misafirimiz. Ben sizin tüm söylediklerinize inanıyorum ama dili kalbe indiremiyorum. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Evladım, Allah'ın yolu yalnızlıktan geçmez. Allah'ın yolu tabiyetten geçer. Bir mürşide tabi olamazsan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılmaz. O kişide kalır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, o kişinin ermiş evliya olması mümkün değildir. Onun için hepiniz şunu çok iyi yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'ın size bir mürşit göstermesi için hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Allah Teala size mutlaka mürşidinizi birincide olması bile, ikincide, en geç üçüncide mutlak olarak gösterir. O zaman görürsünüz ki Allah Teala sözünü tutuyormuş. Ne diyordu Allah Teala? Son derece basit. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Çanakkale Yenice konferans salonundan bir misafirimiz. Ben mutlu olmak istiyorum. Acaba ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, hacet namazını kılıp mutlaka mürşitten, Allah'tan mürşidini sormak. Üç, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte bunları yaptığın zaman hedeflerine birer birer ulaştığını göreceksin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yunanistan Gümülcine konferans salonundan bir misafirimiz. Allah-u Teala'ya nasıl ulaşmayı dileyeceğiz muhterem efendimiz?
0: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demeniz bu konuda yeterli. Ama bunu boy abdest alarak Allah'tan dilemeniz çok daha güzel olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muş Akpınar konferans salonundan bir misafirimiz. Tabiyetimizin gerçekleştiğini nasıl bilebiliriz ve ruhumuzun Allah'a ulaştığını anlayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin büyük ölçüde mutluluk duymanızla müjdelenir. Artık hayattan zevk almaya başlayan birisi olursunuz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin ermiş evliya olduğunuzu gösterir. Bu herkese nasip olan bir şey değildir. Mutlaka kişinin hacet namazını kılması, mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşması ve mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktıktan sonra da zikirlerini ve ibadetlerinin hepsini en güzel şekilde yapmaya çalışması onu bu hedeflere götürür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimizin zayıflamaması için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: En güzel çözüm zikirlerin arttırılması. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle ya da diye sessiz zikir. İkisi de geçerli Allah Teala'nın katında. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Akçaköy konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşidimizi nasıl bulacağız muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Birincide göstermeyebilir ama ikincide veya üçüncide Allah Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ı zikretmek neden bu kadar önemlidir muhterem efendimiz?
0: Çünkü zikir insanın kalbine Allah'ın nurlarını dolduran tek vasıtadır. Allah'ın ismini kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettirdikçe Allah'ın katından gelen nur o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine iner ve kalbinde toplanmaya başlar. Bu devam ettikçe giderek artan nur o kişinin kalbini tamamen doldurur. Kişinin kalbi nurlanmış olur. Her şey de çok güzel olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, örtü altında zikir yaparken dünyalık düşüncelerden kurtulamıyoruz. Acaba bundan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bundan kurtulmak için çok zikir yapmanız lazım. Yaptıkça aklınız giderek Allah'a yönelecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşit görmek için hacet namazı kılıyorum. Rüyamda mürşidimi gördüğümde o kişinin benim mürşidim olduğuna nasıl emin olacağım muhterem efendimiz?
0: Bu ifade çok komik geldi bana. Evladım senin muhatabın Allah. Allah'ın seni aldatacağını düşünebilir misin? Ay Allah ya.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Küçükbalıklı konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem efendimiz şu an İslam coğrafyasının bir bölümü kaos içerisinde. Bu bağlamda devlet yönetiminin kişinin dinini yaşamasında bir etkisi var mıdır muhterem efendimiz?
0: Savaş içinde olan bir ülkeyle savaş içinde olmayan bir ülke. Ama insanların dinini yaşamasına bunlar etkili olamaz. Diyelim ki İslam'ız, savaşta da mutlaka görevlerimizi yapmaya devam ederiz. Engelleyecek olan bir şey yok. Onun için bunları negatif olarak ya da insanın yapmasının mümkün olmadığı standartlar olarak değerlendirmek bizim için geçerli değil. Biz öyle düşünmeyiz. Allah'ın yolunda adımlarını atmak isteyen kişi, yoluna devam etmek isteyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka yardım alır. Ve de engellerinin yok olduğunu görür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, huzur namazı nedir? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Ne? Anlayamadım. Ne?
1: Huzur namazı muhterem efendimiz.
0: He, huzur namazı.
1: İnşallah muhterem
0: Allah
1: efendimiz.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazın adı. Herkes huzur namazına ulaşamaz. O Allah'ın en yakınları için geçerli olan bir namazdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, fizik vücut teslimi nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Fizik vücut teslimi, ruhun tesliminden sonraki safhayı ifade eder. Ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, en sonra da iradenin teslimi gelir. Şimdi nefsin teslimi, ondan sonra da iradenin teslimi gelir. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Herkes bir anda ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edemez. Bu sıralama önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi olarak kendisini gösterir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Yeter ki kişi Allah'a teslim olmayı dilesin. Yardımı mutlaka Allah'tan alır. Allah Teala aynen şöyle ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle bir şey ruhun Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, acaba Allah bir insan çok kötü de olsa, çok büyük günahlar da işlese, insanlar tarafından sevilmese de neden o kişiyi yine de kendisine davet ediyor ve neden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Acaba Allah bir insan çok kötü de olsa, çok büyük günahlar da işlese, sevilmeyen bir kişi de olsa neden kendisine davet edip Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor o kişinin muhterem efendimiz?
0: Güzel. Sevgili kardeşlerim, Allah cezalandırmak istemez. Allah, insan adını verdiği ve ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanın mutlu olmasını ister sadece. Bu, Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbindeki her şey bilindiği cihetle insanlar için çok kolay bir şey olmayacaktır. Çünkü gizlemekte olduğunu zannettiği başkalarından gizleyebildiği şeyleri Allah'tan gizlemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir duanın yani Allah'a ulaşma dileğinin bütün ibadetlerden üstün olması nasıl gerçekleşiyor muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın ibadet adını verdiği sistemler insanlara göre değişiklik gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanlarla aynı anda konuşur. İstediği an binlerce, yüz binlerce kişiyle Allah Teala aynı anda konuşur. Bütün insanlar Allah tarafından cennete girmeye layık olması için hedefe ulaştırılmak istenir. Allah Teala ister ki insan adı verdiği ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanın cennete girmesini ister Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar yaptıkları yanlışlarla nefslerinin istekleri şeytan tarafından sık sık Allah'ın hedeflerinden uzaklaştırıldığı cihetle insanları negatif istikamette derecat kazanmaya ulaştırır. Yani bir başka ifadeyle negatif dereceler kazanmaya. Her an derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette Allah-u Teala'nın istediği şey zikir, çok zikir ve daimi zikir olarak üçe ayrılmıştır. Ancak daimi zikrin sahipleridir ki her an derecat kazanırlar. Allah Teala bu istikamette onları hedeflendirmiştir. Onlar başkalarıyla konuşurken bile iç dünyalarında zikredebilen insanların da var olduğu bir bütün teşkil ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala düşünün ki yarattığı bütün mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmüştür. Allah'ın ruhu sadece insanlarda vardır. Öyleyse insan dışındaki mahlukatın böyle bir hedefe ulaşması Allah Teala tarafından uygun görülmemiş. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Düşünün sevgili kardeşlerim, sadece insan var. Allah'ın ruhundan üfürdüğü mahluk olarak. Biz sadece onun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala bu sebeple ortadaki hakikatleri dikkate aldığımız zaman en çok insanı seviyor demektir. Ve buna dayalı olarak da insana doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Şu anda sizinle bir ruhsuz konuşuyor. Çünkü yıllarca evvel Allah'a ruhumuzu teslim ettik. Bütün insanlardan Allah'ın istediği de budur.

0: için hiçbir engel yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe aldım, olağanüstü mutluluklar yaşadım. Daha sonra bu mutluluğun seviyesi düştü. Yine de mutluyum fakat eskisi kadar değilim. Acaba bir şeyleri eksik mi yapıyorum muhterem efendimiz?
0: Evladım zikirlerini arttırman lazım. Arttırdıkça güzellikler artacaktır. Aa benim, ben bu kadar zikrediyorum, babana yeter diyorsan o senin bileceğin iş. O zaman ilerleme bekleyemezsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz namazlarımı kılmak ağır geliyor. Kolay kılabilmem için ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Namazı zevk haline getirmen lazım. Allah Teala namazı insanları sıksın diye, huzursuz etsin diye farz kılmamış. İnsanlara mutluluk versin diye farz kılmış. Siz de namazınızı kılarken Allah'ı düşünmeyi usul haline getirmelisiniz. Eğer düşündüğünüz Allah ise o zaman huzursuzluğunuz asla tahakkuk etmez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir insanın mürşidini bulma yolları nelerdir? Hacet namazı sonrasında mürşidini göremezse kişi ne yapmalıdır muhterem efendimiz?
0: Tekrar hacet namazı kılmalıdır. Ertesi akşam gene göremedi, gene kılması lazım. Peki nereye, ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala'nın mürşidini göstersin. Kişi eğer hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa eksiklikleri var demektir. Onları düzeltmeye çalışsın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, evimde huzur ve bereket yok. Bütün kötülükler beni buluyor. Ben bu durumdan nasıl kurtulurum muhterem efendimiz?
0: Allah'ın yolunun gereklerini yerine getirerek. Zikrini arttıracaksın evladım. Başka bir yolu yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, anlattıklarınız çok güzel şeyler. Bu anlattıklarınızı yaşayamamamızın tek sebebi şeytan mı muhterem efendimiz?
0: Güzel söyledin. Tek sebebi değil ama sebeplerden bir tanesi o. Sebeplerden bir başkası da nefsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşamadan ölürse ne olur? Yine cennete gider mi muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer cennet, birinci kat cennettir. Evet evladım.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz şüpheden kurtulmak ve Allah'a ulaşmayı dileyebilmek için ne yapmam gerekmektedir muhterem efendimiz?
0: Şüphe şeytanın insana verdiği, onu hedefinden soğutmaya çalışan, hedefinden uzaklaştırmaya çalışan bir engeldir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bileceksiniz ki dünyadaki en büyük düşmanınız şeytandır. Siz Allah'ın yolunda olduğunuz için sizin başaramamanız istikametinde her şeyi dener, her türlü hileyi kullanmaya çalışır. Bütün gücüyle sizlerin Allah'ın yolundan sapmanız için gayretlerin sahibi olur. Ama yolunuza devam etmeniz şart. Bunun için de zikirlerinizi mutlaka yapmalısınız. Bir problemle karşılaşırsanız bize ulaşın, biz size onun çözümünü veririz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Rabıta neden yapılır? Bize bir tesiri var mıdır muhterem efendimiz?
0: Rabıta herkesin yapabileceği bir şey değildir. Rabıta Allah ile konuşmak istikametinde bir olaydır. Herkes Allah ile konuşamaz. O olgunluk seviyesine ulaşması şarttır.

0: Ama ulaşmak isteyen için de gayret ederse ulaşmamak söz konusu olmaz. Allah Teala mutlaka ona yardım eder. Vazgeçmemesi şartıyla Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmeliyiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz için bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize ayrı ayrı selam ediyoruz. Hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeylere baktığımız zaman bunların zaten her zaman bizim tarafımızdan, Allah dostları tarafından söylenen şeyler olduğunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Allah bu istikamette herkese lazım gelen en güzel şeyleri mutlaka ulaştırır. Allah'ın istediği tek şey sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasıdır. O insanların hedeflerine ulaşmasını, mutluluğu yaşamasını her zaman ister. Ama bunun gerçekleştirilmesinde kişinin rolü esası oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmaz. Allah Teala ne istiyor bu istikamette? Allah Teala'nın istediği şey açık ve bellidir sevgili kardeşlerim. Bütün insanları hedefe ulaştırmak ister. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha bir mutluluğu yaşamak için birlikteyiz. O mutluluk ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şeydir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah hiçbirinizden mutluluktan başka bir şey istemez. Onun istediği tek bir hedef vardır. Bütün insan olarak yarattığı mahlukatının mutlu olması. Bütün Kur'an insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Ve onun dizaynına riayet edebilen bir insanın mutlu olmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. O bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, mutluluk garantisidir. Mutluluğun başlangıcı ve en son noktasına kadar devamı o statü içerisinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Sizin mutluluğunuz. Kur'an sizin mutluluğunuz için, bütün insan oğullarının mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş bir kainat kitabıdır. Zamanların bütününe hükmeder. Zamanların bütününü muhtevasına alır. Muhtevasına almadığı hiçbir şey yoktur. Şöyle diyor Allah-u Teala, biz bu kitapta her şeyi zikrettik. Biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi muhtevidir. O Allah'ın kitabıdır. Allah'ın son peygamberine, son nebisine, son nebi resulüne indirdiği, kainatı kıyamete kadar götürecek olan son şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlık için çıkarılmış mutluluk kitaplarının en muhteşemidir. Allah'ın mutluluk kitabı. Hedef, mutluluk, saadet. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin bu dünyada mutlu olmanız, mutlu bir hayattan sonra bilmeniz ve kıyametten sonra da yeniden diriltildiğinizde mutlaka Allah'ın cennetine gitmeniz, ondan sonra da sonsuz bir hayatı orada yaşamanız. Sevgili kardeşlerim, zaman bir bumerang gibidir. Hani böyle atarsınız da döne döne döne döne gider, tekrar atanın eline geri döner bir silah vardır. Güney Afrika silahı, bumerang. İşte o bumerang gibi zaman geçmişten geleceğe doğru akar, sonra geri dönüp başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına ulaşır.
bize göre daha kıyamet kopmamıştır. Allah'a göre ise koptuktan sonra başa dönmüştür. Allah Teala'nın indinde bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü cennete gidecekler olanları ve cehenneme gidecek olanları ayırmış Allah Teala. Cennete gidecek olanların kader hücrelerini zemin kattan 7 kat yukarıda 50'ye koymuş. Cehenneme gidecek olanların da kader hücrelerini zemin kattan 7 kat aşağıda siciline koymuş. Öyleyse her şey olmuş bitmiş. İşte şeytanın kıyamet günü söylediklerine gelin bakalım. Diyor ki İblis, beni siz ne diye kınıyorsunuz diyor. Allah size vaatte bulundu, o Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım diyor. Ben de vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim, vaadimden caydım. Beni diyor ne diye kınıyorsunuz diyor siz. Ben size zorla mı yaptırdım o yaptığınız kötü şeyleri? Hayır. Size diyor teklifte bulundum. Siz de diyor o teklifi kabul ettiniz. Ve kendi iradenizle o hataları işlediniz diyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. İnsanların kendi iradeleriyle işlediği hatalar. Şeytan sadece bir sebep, sebebe götüren ama cehennemde olacağı da kesin. Çünkü bunları cehennemde söylüyor, beni kınamayın diyor, beni levmetmeyin, nefsinizi levmedin diyor. Peki hangi hedefle yola çıktı İblis? Bakalım hangi hedefle yola çıktı, ne diyor Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar tehir et, beklet. Bana o kadar zaman ver kıyamet gününe kadar. Eğer beni bana o zamanı verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin her birinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerin üzerine oturup sana ulaşmaktan onları men edeceğim. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis ne yazık ki sözünü yerine getirecektir. Bu sözün gerçekleşeceği Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şeytan İnsanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler Allah'a kul olmuşlar. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar, yani 72 fırka şeytana kul olmuşlar. Öyleyse bir tek sebep ayrımı yapmaya yeterli oluyor. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime konuyla alakalı can alıcı ayet. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِينَ. Diyor ki Allah Teala, onlar yani sahabe tağuta kul olmaktan, kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar.
Niçin? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse bütün insanlar gibi sahabe de başlangıçta tağuta kuldu. İnsan ve cin şeytanların kuluydu. Sonra Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanların hepsi tağuta kul oldular diyor. Öyleyse orada tağuta kul olmayanlar için, Allah'ın kulu olanlar için, olabilenler için sadece bir alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı buradadır. Cennetin anahtarı o da buradadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennet ve dünya müjdesinin sahibi olurlar onlara. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde, 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz olay, sahabenin Allah'a yönelmesi, münip olması. Peki, acaba Allah Teala Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse burada başka bir kelimeyle aynı şey anlatılıyor. Amin olmak, kullanılan kelime amin olmak, anlatılan şey ise aynı. Cennet müjdesine ve dünya müjdesine ulaşmak. Ve amin olmak kulu takva sahibi yapıyor. Amin olmak ne demek? Amin olmak takva sahibi olmak demek. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular diyor. Peki münib olmak, o da takva sahibi olmak. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine ileyhi ve yettekûhû. Ona yönel, yani Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olmak. Öyleyse ne oluyor? Allah'a
yönelerek gerçekleşiyor. Allah'a münip olarak. Peki Yunus suresinin 63. 62. ayet-i kerimesindeki durum ne? 63. ayet-i kerimesindeki durum ne? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Öyleyse bu da Allah'a yönelmek, bu da Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak. Dikkat edin, ikisi de kurtuluşun birinci basamağı. Çünkü ikisinde de eğer olmasalardı, Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, gidecekleri yer cehennemdi. Onlara korku yoktur, cehennem korkusu yoktur, onlar masumda olmazlar. Neden ya Rabbi herkesi cennetine gönderiyorsun da bizi göndermiyorsun diye masum olmazlar onlar diyor Allah Teala. Yani bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem ve masum olacaklar. Diğerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ve kumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Müşriklerden olsa ne olacak kişi? Cehenneme gidecek. Cehenneme gitmekten onu kurtaran, ilk etapta, birinci basamakta kurtaran, en alt kademede kurtaran şey, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Böyle başlıyor her şey sevgili kardeşlerim. İşte amen olmak, işte takva sahibi olmak, işte münib olmak. Üçü de aynı şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyen için böyle bir şey mümkün değildir. Takva sahiplerinin hepsinin yedi takva kademesinden hangisinde olursa olsun kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muradı ne? Kur'an'ı indirmekten muradı ne? Din vaz etmekten, din koymaktan, din insanlara indirmekten muradı ne? Sadece insanları mutlu kılmak. Öyle bir mutluluk reçetesi düşünün ki, insanların yaşadığı devir ne olursa olsun, o insanları mutlaka saadete ulaştırabilsin. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıncaya kadar bütün zaman dilimlerinde insanlar hep yaşamışlar. Ve yaşadıkları bütün bu binlerce yıllık zaman dilimlerinde hep aynı dini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslim edilmesini oluşturan ve iradenin teslimiyle yedi safhada son bulan kainatın yegane dini, Arapça ismiyle, Kur'an'daki ismiyle hem İslam dini hem gene Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyormuş insanlardan? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğunu. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini teslim etmelerini, iradelerini teslim etmelerini emretmiş Allah Teala. Sadece Allah Teala'nın
Allah'a yönel diye emri var.

Diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَب۪يلَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel. O kadar. Sonra bu yolun arkası sırat-ı müstakimdir diyor. Sen de sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a yönelmemizi emrediyor. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi minibine ileyhi ve yettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Her şey buradan başlıyor. Peki sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı da Allah-u Teala farz kılmış. İşte bu konuda iki ayet rahat rahat söylenebilir. Birisi Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani zikirle Allah'a ulaşılabileceği, zikir nefs tezkiyesine sebebiyet veriyor ve kişinin ruhu da nefs tezkiyesine paralel olarak bu paralellikte 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'a vasıl oluyor. Nefs tezkiyesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek ispat ediyor bize. Allah'ın Kur'an'da nerede açık ve kesin bir emri varsa o bir farz hüküm doğurur. İşte Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bunun bir emir olduğu, farz olduğu kesinlik kazanıyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel teslimini içeriyor. Başka var mı? Zariyat 50 var. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. Allah'a kaçarak sığın. Öyleyse hem Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diye farzlar koymuş, hem Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edin diye farzlar koymuş. Peki bir insan nelerini Allah'a teslim edecek? Ruhunu bir, fizik vücudunu iki, veçhini yani veçhini fizik vücudunu iki, nefsini üç ve de iradesini dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor mu? Tabii emrolunuyor. İşte Allah Teala onu söylüyor. Baştan sona kadar Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil bütün teslimler var mı? Bir ayette toplanıyor mu? Toplanıyor. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabl an yetiyakum el azabe summe la tunsurun. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ne zaman? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a, ona teslim ol. Allah'a ruhunu teslim et, Allah'a fizik vücudunu teslim et,
Allah'a nefsini teslim et ve Allah'a iradeni teslim et. Hepsi bir arada. Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Bu da ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'laştırmakla başlayan, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle devam eden ve tamamlanan bir bütündür. Allah Teala devam ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol ve sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olma ki o yolların her biri seni fırkalara ayırır, sizleri fırkalara ayırır diyor Allah Teala. Demek ki sadece sırat-ı müstakim fırkalardan sağlam olanı, tek yol sadece sırat-ı müstakim. Sadece o Allah'a ulaştırıyor. Sadece onunla insanlar hidayete eriyor. Ve devam ediyor Allah Teala onu söyledikten sonra, fırkalara ayrılırsanız diyor takva sahibi olamazsınız. Allah'ın sizin yerine getirmenizi emrettiği Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. O vasiyetle size emretti diyor ama eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman onu yerine getiremezsiniz neticesi çıkıyor. Öyleyse Allah Teala bu iki grup ayette dört teslimi de almış devreye. Nisa 58'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emaneti emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğu. Bütün emanetler, o emanetlerin hepsinin birden sahibi olan Allah'a teslim edilecek. Allah emreder diyor size bunu. Ye'murukum. Size emreder. Öyleyse bu da üçüncü bir ayet daha bütün teslimleri birden içeriyor.

Bakara Suresi 208. ayet-i kerime, öyleyse hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütünü ihata ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir yerde daha Allah Teala Yunus Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerinde hem Allah'a ruhu ulaştırmayı hem de iradeyi de Allah Teala'ya teslimi beraberce ele almış. Diyor ki Allahu yedidu aleyhisselamu ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade. Allah selam yurduna veya teslim yurdu manasına giriyor, davet eder. O selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi oraya ulaştırmak istiyorsa, o selam yurduna ulaştırmak istiyorsa, onu sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığı kesin. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan sırat-ı müstakim diyor. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Görülüyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah selam yurduna da dese, teslim yurduna dese aslında belli ki kendi zatına davet var ve sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim yola gideceklerine göre mutlaka burada Allah'ın zatı söz konusu. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerimede onlara ahsen-i hüsna var diyor Allah Teala. Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyade diyor. Onun ziyadehu. Onun daha ötesi de var diyor. Yani Allah'a ulaşmak, ötesi ise en son nokta Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Sonuna kadar bütün muhtevayı almış ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya eyyetü en nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. فَتْهُلِي فِي اِبَادِهِ وَتْهُلِي جَنَّتِي. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, اِرْجِوِي اِلَى رَبِّكِ Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, فَتْهُلِي فِي اِبَادِهِ. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütün muhteva söz konusu, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, sonra da kişinin fizik vücudunda nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi, cennetin en üst noktasına kadar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel bir dizaynla yaratan Allah'tır. Ve daveti kendisinedir. Lehu davetül hakkı diyor Allah Teala. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir.
Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir davet söz konusu, mutlulukların en doruğuna varıncaya kadar, en üst noktasına varıncaya kadar, iradenin de teslimine kadar her şeyi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Muradı şu dünya hayatını yaşarken ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadarını, en çoğunu gerçekleştirmek suretiyle hem dünyada Allah'ın bizim için nasip kıldığı bütün mutlulukları yaşamak hem de ahirette mutlaka cennete gitmek. 7 kat cennetten birinciden itibaren bütün cennetlere davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün bu teslimleri açık bir şekilde emrettiğine göre, üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Muradı bu teslimleri gerçekleştirmemiz, arkasından da mutluluğu yaşamamız. İşte bu kadar. Teslimleri gerçekleştirmek ve mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzellik içerisinde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliyor musunuz? Bütün mutluluklara layık görüyor insanoğlunu. Ve de burada Allah-u Teala'nın cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adını verdiği iki grup mutluluk var. Hepsini farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirerek sonuna kadar gitmek, iradeyi de Allah'a teslim ederek mutlulukların en büyüğünü yaşamak, irşat makamına ulaşıp. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın açık davetiyesi söz konusu, mutluluğun her türlüsüne davet. Yeter mi? Yetmez. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir demiştik. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır, garanti de veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime. Dalalette olanlar, kim dalalette kalmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette kalan, kalmayı isteyen, dalalette olan kişi dalalette bırakılır. Ama kim Allah'a yönelirse, münip olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlardır. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Burada Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanmış. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.
Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş olay? Allah Teala garanti veriyor. Sizin diyor göreviniz sadece bana ulaşmayı dilemek. Gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz halletmeyeceksiniz diyor. Ben halledeceğim diyor. Sizi kendime ulaştıracağım. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte açık ve kesin bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Öyleyse Allah'ın garantisindesiniz. Siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse Allah Teala hepinize mutluluğu garanti ediyor. Ama diyor sizin serbest iradenizle bir karara varmanız lazım. Bu kararı hem kalbinizde göreceğim hem de dilinizden işiteceğim diyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer, dilinizle diyor bana ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz benim için bir şey ifade etmez diyor. Ben diyor kalbinizde olan bir şeyin dilinizden bana ulaşmasını istiyorum. Kalbinizde olan bu talep, talebin sahibi olduğunuzu, bana ulaşmayı dilediğinizi, dilinizde iradi yapınızın ağzınızdan şekillenerek ikrar şeklinde bana ulaşmasını temin eder diyor. Emin olurum ki diyor Allah Teala, siz iradeniz mutlaka bana ulaşmayı diliyor. O zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Yapının muhtevasında insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu kendisine ulaştıracak. Ne yapar? O kişiye fırkanlar verir. O kişinin bir defa daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennete girmesini temin eder. Çünkü verdiği fırkanlarla bütün günahlarını örter kişinin. Sonra mürşidine ulaştırır onu. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülükesini bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Bitti. 21. basamakta Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala'nın mutlaka sözünü yerine getireceğini ifade eder. İşte Allah-u Teala sözünü yerine getirdi. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. 3 merhale. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ve 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok olması. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruhun Allah'a ulaşması. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Burada o kişinin cennet saadeti kıyametten sonra garanti ediliyor. Peki ya dünya saadeti? Bu noktada kişi dünya saadetinin de %51'ine sahiptir. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %100 afetler varken bu kişi kulvara girmiştir. İnsanların arasındaki yarışa katılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Bu ulaşmakla o kişi dünya saadetinin yarısını elde eder. Neden? Çünkü bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu Allah'a geri dönmüştür, ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir müesseseye dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mükafatı mutlaka Allah Teala'dan almaktır. Allah buraya kadar garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. 21. basamakta ruhunu kendime ulaştırırım. Arkadan da mutlaka ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. Kişinin mutluluğu %50'yi mutlaka aşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dünya mutluluğunun da yarı yarıya kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Bir dilek üzerine, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kulun yaptığı ne? Bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın yaptığı ne? O kişinin o dileğini mutlak olarak gerçekleştirmek. Gerçekleştirince o kişi birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ehil olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennete ehil olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Üçüncü kat cennet garantide kişiye. Allah garanti etmiş. Peki dünya mutluluğuna gelelim. Ahiret mutluluğun üçüncü kat cenneti, tamam. Ama dünya mutluluğunda sonuç nereyle alakalı? Dünya mutluluğuna baktığımız zaman bunun %51'e kadar ulaştığını görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi hangi ölçüde afetlerden kurtulursa kişinin mutluluğu da o ölçüdedir. Afetler dünya mutluluğunu yaşamanıza engel olan en büyük düşmanınızdır. Ve nefsinizin içi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz teskiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini teskiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi mutluluğu için. Ama neden? Çünkü Allah'a ezelde söz vermiştir. O kişinin ruhu, o kişinin nefsi teskiye olacağına dair. Öyleyse söz vermişse sözünü yerine getirecek ve Allah'ın kendisine vaat ettiği mutluluğu mutlaka kişi yakalayacak. Söz vermiş Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek istikametinde, Allah'a ulaşmak istikametinde söz vermiş. Nefsini tezkiye etmek istikametinde söz vermiş. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bir bütüne ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ve muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından bir garanti altına alınmıştır. Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Ya bundan sonrası? Bundan sonrası sizin Allah ile olan ilişkilerinizin yeni bir veçesine dayalıdır. Allah'ı kendinize vekil tayin edeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamada Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir ve öyle bir sonuç ulaşacaktır ki bu, mutlaka Allah-u Teala'nın indinde bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Bundan sonrası içinde kişi şöyle bir düşüncenin sahibi olmalıdır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dedi. Ve ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğim için, sadece bunun için Allah beni kendisine ulaştırdı. Bunun için bana namazı sevdirdi, orucu sevdirdi, zikri sevdirdi. Bütün ibadetleri sevgili kıldı ve beni o hedefe Allah ulaştırdı diye düşünecek kişi. Madem ki durum böyle ve Allah-u Teala'nın emri madem ki Allah'ı kendine vekil et, ben Allah'ı kendime vekil ederim ve fizik vücudumda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Eğer kalbimde olan bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsam, o zaman Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine teslim alacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde %80'den fazla nur biriktiği bir noktaya kişiyi Allah-u Teala mutlaka ulaştırır. Eğer o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmişse. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kendisine vekil tayin ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, Allah o kişinin vekili olur. Bir başka ifadeyle, belki bir karşıt unsur, Allah da o kişiyi kendisine vekil tayin eder. Ve kişi

ve Allah-u Teala bu telefonun kalbinde mutlaka görecek, o kişiye mutlaka yardımcı olacaktır. Bu kişi mutlaka zikrini arttıracaktır. Önce bu kişi zikir arttırmak suretiyle Allah'ın katından bir taht alacaktır. Sonra günün yarısından daha fazla olacaktır zikri. Günün yarısını aşacaktır. Ve dünyaya dönük değil, Allah'a dönük bir hüviyeti oluşacaktır kişinin. Peki, bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbinde artan zikirle zahit olan bu kişinin nefsinin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. Bu noktada fizik vücut nefsin kalbinde olan %80'den fazla nurun dizaynına kendisini mutlaka hazır kılar. Ve de bu noktada Allah'ın bütün istediklerini bu kul gerçekleştirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Emrettiği her şeyi yapar. Daha daimi zikre ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır ama nefsinin kalbinde de nurlar %81'i geçmiştir. Geri kalan %19 karanlık o kişiyi hiç ırgılamaz. Ve de o kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir. Her şeyin en güzelini tatbik eder. Ve de fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra geriye daimi zikir kalır. Daimi zikir dik yokuştur. Kim daimi zikri aşabilirse bundan sonraki sonsuz mutluluğa ulaştırır kendisini. Hem cennet saadetinin bütününe hem dünya saadetinin bütününe ulaşır. Cennet saadetinin 5. katı onundur. Daha sonra irşada ulaşacaktır. 6. katı onun olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah teslim edecektir. 7. katı da onun olacaktır. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah sizden güçlük dilemez. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne kadar kolay olabilir yani? Sadece bir dileğinizle Allah Teala size cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya saadetinizin de yarısından fazlasını bu dünyada yaşatmak üzere bir garanti veriyor. Daha ne olsun? Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve çi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi affedersiniz, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar.

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

Öyleyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde, iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişiyi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum. Üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum. Bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca İlahiyat Fakültesi, din öğrenilen İmam Hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz doğruları söylemekte ısrar ederseniz, o zaman biz sizin konuşmanıza müsaade etmeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde çoğunluk hep yanlışın sahibi olmuşlardır. Ve dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini
Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis, o sinsi mahluk, elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor. Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sizler de Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Onlar kainatın en büyük irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Sizler de zamanınızdaki mürşitlere tabi oluyorsunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Siz de çoğunuz, çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim, 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar.
Sevgili kardeşlerim, iblis ne yapıyor? Zamanı elindeki o en güçlü silahı mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş iblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim bildiklerimizin yanlış olduğunu halk anlarsa ve biz artık bu sahip olduğumuz yerlerden ayrılmak mecburiyetinde kalırsak, böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz
ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık. Bir kılıf dikmişler, bir torba, torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri, rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçerakçı olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası oldu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden, kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar
namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah-u Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış. Hiçbir devirde. Her kavimde yaşayan resuller her devirde yaşamakta devam etmiş. Bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o resuller insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin, fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar. Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte Musevilere bakın. Hazreti Musa'dan bu tarafa, Hazreti Musa'dan evvel gelmekte olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasını yaşayan %10'dan küçük bir grup. Hazreti Musa'dan bu tarafa hep tabiiyetle gelen bir gelenek sürdürmesiyle bugüne ulaşmışlar. Onlar da sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Sizin söylediklerinizi yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar, bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca. Bizim gibi zikir yapanlar. Ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar. Aralarında çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana, diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız, diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş, o da doğruymuş, o da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar onlar sizlersiniz.
Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır. Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitaplardan okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sığınması. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş, inanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah, Muhammed Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın.
insanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir. Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa, kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz, hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman. Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman. Onların iddiasıyla hiç kimse kurtulamayacak diye düşman. İblisin bu dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes karşımızda. Bu kadar grubun arasında doğruyu söyleyen sadece biz varız. Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde şu insanlar, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin. Hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Zulüm

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbet, yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini beraberce tekrar yaşamak üzere birlikteyiz. Ve konumuz saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hedefi ne? Allah en çok kimleri seviyor? Bu en sevdiklerinin ne olmasını istiyor Allah Teala? Allah en çok insan adı verilen bu mahlukunu seviyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Ey insanlar diyor. Emrinize musahhar kıldım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. İster canlı olsun, ister cansız her şey, melekler, cinler, hayvanlar, gökler, yerler, bütün kainat hep sizler için yaratılmış. İşte Allah-u Teala sizi böylesine seviyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah için yaratıldınız. Ama Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için. Öyleyse her şey sizin için, siz Allah içinsiniz. Öyleyse sorabilir miyim? Her şey böylesine güzelken neden mutsuzsunuz? Çünkü mutluluğun dizaynını ya bilmiyorsunuz ya da onu yaşamayı henüz başaramıyorsunuz. Aslında yol son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Ondan sonra sağlam basarsanız ayaklarınızı yere, Allah'ın güzelliklerini yaşamak için çok zikrederseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bu velayet mertebesinden sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz.

0: göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
1: söz konusu olan şey mutluluk ve mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınızın dibine sermiş. İşte demiş size, işte vaad alındığınız şey budur, bu cennettir. Hadi buyurun girin içine. Kimlere diyor bunu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Vaad alındığınız cennet budur diyor. Ne olmuş bu Allah'a ulaşmayı dileyenler? Dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Ruhlarını tabi oldukları anda başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği için hafiz olmuşlar. Sonra ruhlarını alalaştırmışlar ve evvab olmuşlar. İşte cenneti Allah-u Teala lilkille evvabin hafiz diyor. Bütün evvab ve hafiz olanlar için, takva sahiplerinin hepsi için cenneti diyor, yaklaştırdık onlara diyor. İşte vaad olunduğunuz cennet budur dedik diyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun içeri girin. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için, meyaba sığınmış olanlar için ve bütün hafiz olanlar için başların üzerine devrin imamının ruhu bir muhafız olarak kimin başının üzerine geldiyse onların hepsi için diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 7 grup cennetin adı geçiyor. Bu 7 grup cennetin her biri cennetin bir katını oluşturuyor. Firdevs cennetleri, Naim cennetleri, Adın cennetleri ve diğer cennetler. 7 ayrı grup cennet, 7 tane kat. Yalnız 7. katta bir tek bir ayrıcalık, 7. katta devrin imamı için, bütün devirlerdeki devrin imamları için Allah-u Teala ayrı bir cennet oluşturmuş 7. katta. Gene 7 kat, 7. katın ikiye ayrılması söz konusu. 7. katta kimler var? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınanlar Allah-u Teala tarafından. 1. grup. Bütün kavimlerdeki, bütün devirler boyunca olan Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri, 2. grup. İkisi aynı statüde yaşıyor. Cennetlerinin farklılıkları birinin Resullerle, diğerinin mürşitlerle, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerle dolu olması ve onların yakınlarıyla. 3. safhada ise devrin imamları var. Bütün devirler boyunca, bütün peygamberler de orada. Yani Nebi Resuller de orada. Nebi olmayan Resullerden peygamberlerin bulunmadığı devirlerde ki Nebi olmayan Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler de orada. Gene 7. katta ama tamamen ayrı bir cennet. 1. grup cennet 7. kattaki ikiye ayrılıyor. Ayrı kapılardan giriliyor. 1. grupta Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri Resul olmayan evliya var. 2. grupta yine evliya Resuller ama bunlar her kavimdeki Resuller, veli Resuller. Ama bu iki grubun birlikte olan ama ayrı ayrı kapılardan girilerek ayrı ayrı yerlerde yaşadıkları bu iki grubun ötesinde ayrı bir o bina, o cennetin aynı katında fakat ondan tamamen ayrı bir yerde devrin imamlarının cenneti var. Yani rızaya ulaşmış olan Resuller
0: sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse yedi kat cennet söz konusu. Mutluluk, cennet mutluluğu kolay elde edilen, son derece kolay elde edilen bir mutluluktur. Ama yaşantısı bu dünyada değildir. Kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir, geç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. Sizin bu konudaki gayretinize bağımlı. Aklımıza hemen iblis geliyor. İblis ne yapmış? Bütün insanları cennet saadetinden men etmeyi hedef almış ve bunu büyük ölçüde başarmış.
1: İnsanların cennet saadetini yaşamaları ve dünya saadetini yaşamaları Allah'ın öğretisini öğrenmelerine bağlı. İblis insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan men etmiş. Sakın Kur'an'ı kendi başınıza incelemeye kalkmayın ha, çarpılırsınız sonra. Öyle diyor bir takım saflar. Sevgili kardeşlerim, herkes Kur'an'ı incelemelidir. Anlayamadığı yerleri de Allah kimlere Kur'an'ı öğrenmişse, öğretmişse onlardan öğrenmelidir. Bu sözümüz bir kısım din adamlarına çok ağır geliyor. Diyorlar ki o doğru dürüst Arapça bilmez. Arapça metinleri de doğru dürüst okuyamaz. Gerçekten doğru. Ne Arapça gramerini biliriz doğru dürüst, ne Arapça kelimeleri biliriz, ne de doğru dürüst okuyabiliriz. Hepsi doğru, tebrik ederiz. Doğruyu söylüyorlar gerçekten. Ama bir küçücük farklılığı unutuyorlar. Biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okuması yazması yoktu. Ama Kur'an'ı biliyordu. Ona Kur'an'ı Allah öğretmekle kalmamıştı. Onun kalbine yazmıştı. Bizim kalbimize Allah-u Teala Kur'an'ı falan yazmadı. Biz bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey de söylemedik. Ama bize hep insanlar bu konuda iftira attılar. Diyoruz ki bu ayıp bir şey değil mi? Doğru olmayan bir şeyi bize yakıştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet adı verilen mutluluk, kazanılması son derece kolay bir mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse
0: Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Girecek midir? Kesin. Ve Allah'ın evliyası olacaktır. Olacak mıdır? Kesin. Şartı var mı? Evet. Bir küçücük şart var. Eğer Allah Teala o kişiye 2-3 ayda gerçekleşecek olan böyle bir olgu için gerekli hayatı lütfetmişse. Sevgili kardeşlerim, bizim zamanımızda uslat, yani seyri sülük, 1 yılla 2 yıl arası sürerdi. Bizim seyri sülükümüz tam 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılda Allah'a ulaşabildik. Ama şimdi 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda, 3 ayda

Allah'a ulaşanlar var. Bir aydan daha kısa zamanda bile aranızdan Allah'a ulaşanlar oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennet saadetinin başlangıcı, birinci kat cennete girecek olan kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Daha üst hedeflere ulaşamadan vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için, cennete girebilmesi için Allah'ın bir kanunu var. O kişinin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu kesin olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7 ve 8'i söylemek daha kolay olacak. Çünkü ikisi birden hüküm ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle cehennem? Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacağı için onlar cehenneme gideceklerdir diyor. Peki biz bunu neye istinaden söylüyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Orada Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş bu insanlar? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Peki Allah Teala ne diyordu Yunus 8'de? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Bu Allah'ın kanunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dereceleri kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala ne yapıyor? Derhal Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Hemen o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Her biri bir ihsan, her ihsanla o kişinin derecatını arttırıyor Allah Teala. Arttırdığı kesin mi? Kesin. Nereden çıkartıyoruz bunu? Büyük suresinin 8-9-10. Ayetlerinden çıkartıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada kıyamet günü o cehennemin kapısında bekleyenler bölük bölük cehenneme gelirler.

Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani Allah kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ekinliği alıp yerine ihbat koysaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Burada Allah Teala'nın söylediği şey kesin. Kimin gözlerinden hicab-ı mestureyi almışsa, kulaklarından vakrayı almışsa, kalbinden ekinleti almışsa, yerine ihbat koymuşsa, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişse, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o kişiyi mutlaka kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden daha öteye geçiren bir özelliğe ulaştırmış. Ve kişiyi cennetin sahibi kıldığı kesin. Ne diyor? Hud suresi 29. ayet-i kerime. Ey kavmim diyor Hazreti Nuh, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse burada Allah Teala kesin hüküm koyuyor, inne diyor, muhakkak şüphesiz ki onlar amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ne olur ulaştırırlarsa? Ulaştırırlarsa Allah'ın evliyası olurlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Ne olur? Âl-i İmran 76 ve 77'de Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de ahdini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Âl-i İmran 76 ve 77'de. 198'de gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennet hazırladık. Takva sahiplerinin hepsi cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini gerçekleştirirse, tezkiye olursa, misakini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amin olanlar da mutlaka Allah'a ulaşacağına göre onların gidecekleri yer demek ki cennet. O kadar mı? Hayır, başka bir garantisi daha var Allah Teala'nın. Vel Asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun innel insane lefî insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimlerdi? Cehenneme gidip orada devamlı kalacak olanlar. Ama onlar hüsranda değildir diyor Allah Teala. İşte hüsranda olmayanlar. Hüsranda olmayanlar kimler onlar? Hüsranda olmayanlar cennete girecek olanlar. Kim aminu ise Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Bu kişi birinci kat cennete girer. Peki dünya saadetiyle arası nasıl? Arası açık. Başka insanlardan normal standartlarda hiçbir farkı yok. Nefs tezkiyesi diye bir şey hiç yapmamış. Nefsini tezkiye etmemiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işlemlerini gerçekleştirdi. Kişi ertesi gün öldü. Gideceği yer Allah'ın cenneti.
Mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine girer. Başka birisi 80 yaşına gelmiş. 15 yaşından itibaren, sorumlu olduğu andan itibaren devamlı 5 vakit namazını kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş. Hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ama kurtulamıyor, gideceği yer cennet değil. Çünkü Allah Teala kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz diyor Allah Teala. İnsan iradesine bu kadar çok değer veriyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öyle hileler, öyle desiseler vücuda getirmiş, kullanmış ki insanların cennet saadetine ulaşmalarının bütün anahtarlarını Kur'an'da var olmasına rağmen, bir, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmelerine rağmen, iki, iblis insanların gözünden saklamayı başarmış. Ve insanlar unutmuşlar. Allah'ın verdiği söz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete ulaştırmak değil, ikinci kat cennette söz konusu. Kimler için? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim o mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Peki bu kişinin dünya saadeti nasıl? Gene sıfır. Yani herkes gibi. Herkes nasıl mutsuzsa o kişi de mutsuz. Allah'a ulaşmayı dinlemiş, mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş. Ama nefs tezkiyesi yok daha. İnsanı mutlu kılacak olan şey, saadeti olgunlaştıran meyve, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Neden insanlar mutsuz sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsindeki afetlerin esiridir insanlar. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve nefsi afetlerle dolu olanın herkes huzursuzdur. Herkes sıkıntılıdır. Mutlu olduğunu iddia etse de bu bir masaldır sadece. Ona anlattığımız zaman doğru demek mecburiyetinde. Başka bir mantıki çözüm yok. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü insanın nefsinde sadece afetler var ve nefsinde sadece afetler olan bir insan söz konusu. Öyleyse nefsinde afetler olan bir insan öyle bir dizaynda, iç dünyasında bu kişi devamlı olarak huzursuz. Neden? Çünkü nefsinin %100'ü afetlerle kaplı ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. O kişinin nefsi %100 böyle. Ya ruhu? Ruhu da bunun tam aksi. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Öyleyse iki unsur birbirinin zıttı, iki ayrı temsilci. Ruh Allah'ın tarafında, nefs başlangıçta bu aşamada şeytanın tarafında. Aralarında kesintisiz bir kavga hüküm sürer. Neden? Allah'ın bir emrinin yapılması lazımdır. Nefs katiyen yapmak istemez. Ruh da mutlaka yapmak ister. İkisi birden akla ulaşırlar. Ve nefs Allah'ın emrinin yapılmamasını, akılda affedersiniz, ruh da yapılmasını ister. Karar akıldadır. Aklın verdiği kararsa onun alemdeki edindiği şuura paralel gelişir. Öyleyse
Allah'ın yasak ettiği fiillerin herkes tarafından yapıldığı, emrettiklerinin de hiç yapılmadığı bir ortamda şuur kazanmışsa o kişinin aklı, nefsin afetlerinin bütün taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri olmayacaktır. Ve kişi hep huzursuzluğu ard arda yaşayacaktır. Her seferinde ya Allah'ın bir emrine itaatsizlik edecektir ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği bir dizaynı gösteriyor. Allah'ın emrinin tersi veya yasağının işlenmesi. Sonuç mu? Bunu yapan bir kişiye Allah-u Teala azap verir. Dünya üzerindeki. Bu dünyadaki azaptır. Arkadan da ruh nefse azap verir, huzursuzluk verir. Kişi hem o işlemi Allah'ın bir emrine karşı gelmişse o işlemi yaparken huzursuz olur. Hem de arkasından Allah ve ruh nefsi ve o kişiyi azaplandırır. Bu kadarla da bitmez. O kişi kabre girdiği zaman yaptığı bütün bir hataların bedelini bir defa daha ödeyecektir. Biz şu anda dünya saadetinden bahsediyoruz. Neden insanlar iç alemlerinde huzursuz, bu sebeple huzursuz, devamlı bir kavga üzere yaşıyorlar? Nefsle ruh hep birbirinin tersi şeyleri söylüyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. İkisi de kendi dediklerinin olmasını istiyor, vazgeçmiyorlar. Devamlı çatışma var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, orada mutsuzluk vardır. Ve kişi mutsuz, iç dünyasında mutsuz. Peki dış dünyasında durumu ne kişinin? Gene mutsuz. Çünkü bu kişi nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlardan üstün olduğunu, onları inciterek ispat etmeye çalışıyor. Onlara ters davranışlarda bulunuyor, üstünlüğünü ispat etmek için. Onları kırıyor. Kendisine kötü davranan bir kişiden mutlaka intikamını alıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi başkalarına yanlış davrandığı için, onların kalplerini kırdığı için daha bu noktada huzursuzdur. Çünkü yaptığı her kalp kırış işleminden sonra Allah-u Teala'nın ve ruhunun azabı o kişiye ve nefsine gelip ulaşacaktır. İki defa huzursuzluk yaşayacaktır kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu huzursuzluğu yaşadıktan sonra o hakaret ettiği, kötü davrandığı kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. Fırsatını bulduğu takdirde mutlaka intikamını alacaktır. O kişi intikamını aldığı zaman başlangıçta ona hakaret eden kişi bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak düşünecek. Başlangıçta kendisinin yaptığı o kabalığı, çirkinliği hiç düşünmeden kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek ve mutlaka o da ondan intikam almak isteyecektir. Karşısındaki kişi kendisine intikam aldığı zaman zaten kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisine intikam alınmıştır, yani kendisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Bu onu yeterli miktarda üzer. İkinci defa huzursuz. Başkasının kalbini kırdığı, ona kötü davrandığı zaman Allah-u Teala'nın ve ruhun kendisine ve nefsine verdiği huzursuzluk sebebiyle kişi huzursuz. Ondan sonra o kötü davrandığı kişi kendisine intikam aldığı zaman gene huzursuz, kendisine yapılmış bir haksızlık sebebiyle, o olayı bir haksızlık kabul ettiği cihetle. Sonrası mı? Evet, sonrası da var. Sonra kendi de o adamdan intikam almak isteyecektir ve intikamını mutlaka alacaktır. Yeniden bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ve ruhu ona
azap edecektir ona ve nefsine. Peki bu kişi intikamını alamazsa ne olacak? Karşısındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor. Alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi oluşacak. Kişi şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacak. Ama gene huzursuz. Hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep mutsuz. Dış dünyasında da mutsuz. Peki Allah ile olan ilişkileri nasıl? Berbat. Allah neyi emretmişse, akıl öyle bir ortamda şuurlandığı için Allah'ın emirlerini yerine getirtmiyor fizik vücuda. Kişi her seferinde içinde bir huzursuzluk, eziklik hissediyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyor. Her işledikten sonra da gene sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Öyleyse bu kişi hep mutsuz. İç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Hele dış dünya ile olan ilişkilerinde intikamını alsa da huzursuz, intikamını aldığı zaman günah işlemiş olacağı için, alamasa da huzursuz, stres oluştuğu için, stres sebebiyle huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her tarafta Allah'ın yoluna girememiş olan insanlarda huzursuzluk kol geziyor. İşte böyle bir dizaynın yaşanması söz konusu. İnsanlar dünya saadetini yaşamıyorlar. Nereye kadar? Tabi oldukları güne kadar. Tabi oldukları güne kadar o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese de, 10 tane ihsan alsa da Allah-u Teala'dan, nefs tezkiyesi oluşmadığı için o kişinin dışarıdaki insanlardan bariz bir farkı yok. Başka insanlar gibi o da huzursuz. Ama ne zaman ki 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirir, 10 tane nimet alır ve nefs tezkiyesine başlar. Bu kişinin dünya saadeti bundan sonra ulaşacaktır. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Ölse mutlaka birinci kat cennete ulaşacak. Bu kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı, tabi oldu. Orada ölse, tabi oluştan sonra ölse mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacak. Ama her ikisinde de dünya saadeti yok. Cennetin ikinci kat saadetinin sahibi kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, arkasından hiçbir amel yapamadan ölmüş. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya saadeti hayır. Başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. Ama sevapları günahlarından fazla. Nefs tezkiyesine başladı kişi. Ne olur? Nefs tezkiyesi yaptı, nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girdi. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. Kişi zikir yaptıkça fazıllar kalbine dolar. Zikri bitince iman kelimesinin çektikleri iman kelimesiyle beraber kalır. Çekemediği fazla olanlar geriye dönerler, Allah'ın katına geriye dönerler. İşte böyle bir çekim müessesesi sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1, %2, %3 nur birikimi oluşmaya başlar. İşte böyle bir ortamda İlk %7 fazilet birikimi olduğu zaman kişi nefse emmare edilir. Nefsinin kalbinde artık %7'si Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek
istemiyor. Bu temizlenmenin, nefs tezkiyesinin ilk merhalesidir. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin %7'si faziletlerdir. %2'si de daha evvel değişen rahmettir. Öyleyse %2 rahmeti bir kenara koyalım. Değişiklikler %7, %7 fazıllar üzerinden gidecektir. Kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi. Nefsin kalbindeki ikinci bir %7 daha afet olmaktan çıkmış, fazilet haline dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Ruh da ilk %7 nur birikimine birinci kata, ikinci defa ruh %7 nur birikimine ikinci kata ulaşmış. Ve bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Kişinin zikri her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik zikir yaparken kişi büyük zevkler yaşamaya başlıyor. Allah ile baş başa geçirdiği saatler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Kişi üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Daha sonra bu kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor, kalbinde fazilet birikimini. Allah'tan razı oluyor. Her geçen gün doğru davranışlarının oranı giderek büyüyor. Ve altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da o kişiden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. Tezkiye, nefsin kalbindeki faziletlerin, nurların karanlıkları yani afetleri aşması halidir. Nefsin kalbindeki %49 fazilet, %2 rahmetle nurların toplamı %51'e ulaşıyor. Karanlıklarsa, afetlerse, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen bu karanlık kesimse şeytanın merceği. Şeytan onlara sadece tesir edebiliyor, nefsin afetlerine. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nuru oluşturduğunuz gün ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Oluşmak, faziletlerin %50'den fazla oluşması ve ulaşmak. Aynı anda teşekkür eder, ruhunuzun Allah'a ulaşması. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar başlangıçta %100 idi. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmekte idi. Ama şeytanın devamlı tesirine açık olan bir nefs kalbi taşıyan bu kişi
Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman şeytanın o kişinin kalbindeki hakimiyeti sona ermiştir. Nefsin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan artık nefsin sadece %49'una tesir edebilir. Nefsin geri kalan kesimi ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle donatılmıştır. Yani 200'lük bir dizaynda 251'i Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, 249'u getirmiyor. Öyleyse üstünlük artık tamamen öbür taraftadır. Şeytan her geçen gün biraz daha mağlup, biraz daha perişan. Bu kişi dünya saadetinin %50'sini, %50'sinden fazlasını yaşar. Eğer ruhu da devreye katarak bir hesap yaparsak, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51, ruhun kalbindeki nurlar da %100, öyleyse 200'de 151'i nefs ve ruh toplamının Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse sadece o kişinin davranış biçimlerinin az bir kısmı negatif istikamette görünüyor. Bütün bir toplam üzerinden giderseniz 200'de sadece 51'i. Yalnız nefs açısından devreye girerseniz %51'i. Ama o 51'i destekleyen, 51 nuru destekleyen %100 ruh da onunla beraber. Onun için kişi Allah-u Teala'nın evliyası oluyor. İşte böyle bir nokta, ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaştığı noktadır. Sevgili öğrenciler, burası dünya saadetinin yarı yarıya elde edildiği yer. Ruhu da devreye koyarsanız, 4/3 elde edildiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman görüyorsunuz ki cennet saadetlerinin 3.'süne bir insan aşağı yukarı ciddi hiçbir gayret sarf etmeden ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri onun için bir zevktir. Kişi o zevki yaşar. Zikir yapmak zevktir, oruç tutmak zevktir. Çünkü açlık hissetmez kişi. Zikir yapmak zevktir, büyük zevkler yaşar zikir yaparken. Allah ile beraber olduğunu hisseder. Her şey adım adım zevke dönüşmektedir. Ve hataları giderek azalmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi yoluna devam ederse fena, beka, züht makamlarını aşacaktır ve muhsinler makamına ulaşacaktır. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman o kişinin dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Cennet saadeti ise artık 3. kat cennet değildir, 4. kat cennetin sahibidir kişi. Öyleyse cennetler kişinin şu dünyadaki eylemlerine göre, tatbikatına göre, amelü salihatına göre şekilleniyor. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kişi %90'dan fazla nuru nefsinin kalbinde toplamıştır.
Bu durumda bu kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ve bu kişi dünya saadetinin %90'ından daha fazlasına sahip olmuştur. Dördüncü kat cennette onundur.

Sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala'nın zemin katı gösterecek. Sonra birinci kattan itibaren 7 tane gök katını gösterecektir. Birincisi Ulul Albab makamıdır. İkincisi Salah makamı, İhlas makamıdır. Ve Sittetül Müntaha'ya kadar İhlas makamında Allah Teala gösterir. Kişinin Salah, İhlas makamının sonunda cennet saadeti 5. kat cennet saadetini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği noktaya kadar 5. kat cennetin sahibidir kişi. Bu kişi Ulul Albab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra ölmüş olsaydı gene 5. kat cennetin sahibi olacaktı. Daimi zikir 5. kat cennet için kesin bir işarettir. Öyleyse kimdir 5. kat cennetin sahipleri? Hikmet sahipleridir, hayır sahipleridir, tezekkür sahipleridir. Sonra bu kişi 5. kat cennetin sahibi olduğu zaman dünya saadetinin %90'ına falan değil, %100'üne artık sahiptir. Hem ruhu %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Hem nefsi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Kişi bu sebeple iç dünyasında da dış dünyasında da, yani başka insanların ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de, hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde, yasaklar cephesinde %100 saadeti yaşıyor. Bundan sonra kişi daha 4 mertebe kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır ve 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra irade teslimine hazır hale geldiği için iradesini Allah'a teslim edecektir 5. mertebede. 5. kademesinde salah makamının ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi hüviyetine, bir mürşit hüviyetine konulacaktır. Sabrın sahibi olacaktır. İrşad makamının sahibi olacaktır ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. %100 dünya saadetiyle birlikte. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadeti, işte dünya saadeti. Öyleyse nedir dünya saadeti? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi bu iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir dünya mutluluğunu yaşayan sonsuz bir mutluluğun sahibi kılması dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah-u Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmedi. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daimi zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın beş şartını yeterli

gören bir insan. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabi neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci katta birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında yedi tane alemden geçip Sitetil Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar.
Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh, Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri, o ruhu dünya hayatını yaşarken, kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef, Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi tane safa oluşturur.
Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütününe kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı denedikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını artırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede
her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve sitetin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudunun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Doyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek
insanları kurtarmak demek. İrşad etmek demek başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradenin teslimi, yedi. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Bunlar irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah-u Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah-u Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var.
Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Bu beş şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar, nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah Teala'nın bizden ne istediği. Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesine teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor.
Nefsin teslimin gerçekleştiren kişi 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz salih amel ve nefsin ıslahı. Bu suallerle ilgili, konularla ilgili muhterem hocamız her zaman olduğu gibi suallerimize cevap verecek, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, hamd eder, şükrederiz, sen de iyisin inşallah.
0: Hamd eder, şükrederiz muhterem hocam. Bugünkü konumuz salih amel ve nefsin ıslahı. Salih amel denilince muhterem hocam, kişi ve topluma yapılan faydalı işler diye biliniyor. Salih amel nedir muhterem hocam, bize açıklar mısınız?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman salih amel nefsi ıslah eden ameldir. En şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Nefsimiz başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehez. Salih amel ibadetlerin sultanı zikirle Allah Teala bu afetleri faziletlerle değiştirmemizi istiyor. Kim 19 afetin yerine 19 fazileti gerçekleştirirse, kalbini 19 faziletle müzeyyen kılarsa o kişi salih amelle nefsini ıslah etmiştir. Islah-ı nefs, nefsin ikinci bir ruh haline gelmesi demektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Nefs arasında 12 tane farklı özellik vardır. Bu 12 tane özelliği sırasıyla sayalım. Başlangıç noktasında ahsen olan, ıslaha muhtaç olmayan ruhtur. Nefs dizayn edilmiştir, ruh bize üfürülmüştür. 2. Nefs tezkiye ve tasfiye olmakla emredilmiştir. Ruh Allah'a dönemiyle mükelleftir. 3. Nefs başlangıç noktasında yapısındaki 19 afetle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiille işleyen nefse emanetidir. Ruh ise yapısındaki 19 haset sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. 4. Nefs 19 afetle mücehezdir. Ruh 19 tane hasretle mücehez. 5. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. 6. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emre aleminde fizik. 7. Nefs azap görür, ruh azap eder. 8. Nefs şer işler, zulmeder, ruh şer işlemez, zulmetmez. 9. Nefs cennet veya cehenneme gider, ruhun cennet ve cehennemle alakası yok, ruh Allah'a döner. 10. Nefsin serbest iradesi var, ruhun bir cüz'i iradesi yok. 11. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. 12. Nefs çift yönlü değişebilir bir yapıdadır. Yani ıslah olduğu zaman tıpkı ruh gibi olur. Ruh ise tek yönlü bir yapıya sahiptir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, nefs tezkiyesi yapacak olan kişilerin hangi kalp şartlarına sahip olması gerekir?
1: Nefs tezkiyesini yapacak olan bir insanın 7 tane kalp şartının sahibi olması lazım. 1. O kişinin kalbindeki ekineti Allah'ın almış olması ve ihbatı konması lazım. 2. Kalbin Allah'a dönmesi lazım. 3. Kalbe giden nur yolunun açılması lazım. 4. Kalbin mührünün açılması lazım. 5. Küfür kelimesinin dışarı alınmasının 6 ve imanın yazılması lazım 7. 7 tane kalp şartının sahibi olması gerekir. Ayetleri gösterecek olursak ne görüyoruz? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde ekinetin alındığı ve ihbatın konulduğu özelliği veriyor. 2. Allah Teala kalbin Allah'a dönmesinden bahsediyor. Kaf 33, Enam 125 nur yolunun açılmasından bahsediyor. Öyleyse ekniyetin alınıp ihbatın kovulması 2, kalbin Allah'a dönmesi 3, kalbe giden nur yolunun açılması 4. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikre başlarsa sadece huşu sahibi olur. Ama huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah ona mürşid gösterir. Allah-u Teala'dan mürşidini gören bir insan ne yapması lazım? Arkasından mutlaka Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Mürşide tabiyetle birlikte üç tane kalp şartı daha gerçekleşir. Kalbin mühürünün açılması, küfür kelimesinin dışarıya alması ve imanın yazılmasıyla yedi tane kalp şartının sahip olan herkes eslah-ı nefse başlayabilir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bu anlatmış olduğunuz kalp şartları, başlangıçta kişi ne yapması lazım bu şartlar oluşması için?
1: Bu şartların oluşması için o kişinin mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kalben ulaşmayı dileyen kişide dört tane kalp şartı, mürşidine tabi olan kişide üç tane kalp şartı, İkisinin toplamından yedi tane kalp şartı oluşur ki yedi kalp şartının sahibi olan kişinin nefsi ıslah edici amellere başlayabilir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amel-i salihatle birlikte amenü kelimesi çok geçiyor. Bu amenü kelimesine Allah'a inanmak olarak inanıyorlar. Amenü kelimesi nedir? Amenü nedir? Bize açıklar mısın inşallah?
1: Amin olmak Allah'a inancı ihtiva ediyor. Hemen her Allah'a inanç sahibi olan kişi aminüdür değil. Bir, Allah'ın varlığına kişinin inanması lazım. Allah'ın varlığına inanan kişi Allah cihetiyle inanç sahibidir. İki, ruhun Allah'a ulaşmasına inanması lazım. Yine inanç sahibi bir mümindir. Farz olduğuna inanması lazım ruhun. Yine inanç sahibidir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi kesinlikle mümin olmuştur. İradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği, kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah bu dileği kimin kalbinde görürse geri kalan o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de zikir yaptıkları halde kalpleri katılaşan insanlardan bahsediyor. Kalpleri katılaşan insanlar kimler muhtemelen?
1: Ayet-i Kerime'de bildirilmiş Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde وَاَيْلِمْ لِلْقَاسِتِينَ قُلُوبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların van haline. İşte onlar apaçık delalet içindedirler. Öyleyse zikretmesine rağmen kalbi kararan kişi kimdir? Delalette olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Fatır Suresinin 37. ayet-i kerimesinde orada feryat ederler. Bizi geri döndür, yapmış olduğumuz salih amelden başka salih amel yapalım diyorlar. Bu insanlar yapmadıkları salih amel nedir Muhterem Hocam?
1: Ayet-i kerimeye baktığımız zaman onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizi buradan çıkar, cehennemdedirler. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapalım. Şimdi bunlar ne yapmışlar bu cehenneme gidenler? Müddessir suresine bakalım. Fatır 37 kalsın. Kullu nefsin mimma kesebet rehinetin ila ashabil yemin fi cennet etesavülüne alel mücrimin. O cehenneme giren mücrimler bakalım ne yapmışlar. Alel mücrimin. Ma selakum kisakkal, sizi cehenneme götüren şey ne? Kalu lem nekum minel müsellin. Demek ki bunlar namaz kılanlardan olmamışlar. وَلَمْ نَكُمُتْمُنْسْ مِسْكِنْ Ve bunlar zekat vermemişler. وَنَكُنُ مَعَ الْحَادِنِينَ Ve bunlar dedikoduyla meşgul olmuşlar. وَنُكَزِبُ يَوْمُ الدِّينَ Din gününü yalanmışlar. Yani cehenneme girenlerin ameli bu. Ayetleri söyledik mi? Cehenneme gidilen ameli lem nekum minel müsellin. Müddessir suresindeki ayet-i kerime biz namaz kılanlardan değildik.

0: Müddessir 41'i aç bakalım. Evet, şimdi 43'te bizi buradan çıkar, işlemediğimiz salih ameli işleyelim. Onları bu cehenneme götüren şey ne? Namaz kılanlardan olmadıkları için, namaz kılmadıkları için. Bu bir. 44, zekat vermedikleri için. 45, batılla, dedikoduyla meşgul oldukları için. Bidatlerle meşgul oldukları için. 46, din günün yalanlıkları için. Öyleyse dört negatif amel sebebiyle cehennemi hak etmişler. Yapmadıkları ne? Yapmadıkları salih amel. Bunları yapmışlar, bunlarla cehennemi hak etmişler, cehennemdedirler. Şimdi o cehennemde olanlar bizi buradan çıkar, ne yapalım? Salih amel işleyelim, yani zikredelim. Allah razı olsun. Allah Teala da diyor ki: "Emrükümünüz ve ma yetezekkeru fiha men tezekkere ve ca'akum nezir." Size öğüt alabilecek kişinin ömrünü vermedik mi? Ve nezir size gelmedi mi? Onlar diyorlar ki evet geldi. "Fezuku femal lizalimine min nesir." Artık bu noktadan itibaren zalimler için bir yardımcı yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Konumuzu halka sorduk müsaadenizle.
0: İnşallah.
2: Biz Kur'an-ı Kerim'i inceledik. Burada salih amel diye bir kavram var. Bu salih ameli işleyenler kurtuluşa ulaşıyorlar. Allah onları cennet müjdesi veriyor. Salih amel sizce ne olabilir?
3: Güzel ahlak. Allah'a inanç.
4: Sevgi, saygıdır.
5: İyi insan demek mi?
6: İbadettir, daha ne olacak ki?
7: Dürüstlük, doğruluk. Yani üzmeyeceksin. Kırmayacaksın kimseyi.
8: Kur'an okumak. En doğrusu Kur'an okumak. Ve faiz yememek yani.
6: Yani namaz. Yani namaz kıldıkça gerisi geliyor.
9: İnsanların dinin emrettiği vecibelerini dünyada yerine getirmeleri diye biliyorum.
2: Allah Teala Kur'an'da bu salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu, bunun bir şifre olduğunu, siz Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikrettikçe o kendi katından nurları nefsinize indirdiğini söylüyor ve nefsinizi ıslah ettiğini, ıslah edici amel. Günümüzde de iyi işler işlemektir. İyi işler yapmaktır da diyorlar. Sizce hangisi daha mantıklı?
10: Her ikisi de. Hem iyilik yapmak, zor durumda olan insanlara yardım etmek veyahut da en ufak bir şey bile hani belki sizi şeyden, o sırat köprüsünden daha kolay geçmenize yardımcı olabilir. Hem diğer taraftan Allah Allah diyerek de Allah yolumuz açık eder. Her türlü işimiz rast gider.
3: Allah-u Teala'nın hangi, yani 99 adı var zaten. Hangisini zikretsen hepsi de Allah-u Teala'yı zikretmek demektir.
11: Genelde cuma günleri yapıyoruz.
2: Evet. Namazdan sonra?
11: Namazdan sonra, namazdan önce.
8: 99 ismini Allah-u Teala sayıyoruz yani.
12: Beyninden Allah kelimesini ayırmıyorsun. Çünkü Allah'la devamlı Allah Allah diyerek dediğin zamanları başka bir şeyi düşünemiyorsun. Sadece o şeyi düşündüğün için o araya bir şey giremez zaten. Şeytan bile giremez.
5: Şeytana girme şansı yok.
12: Onun bile girme şansı yok.
6: Nefsimizi temizle ederken sen zaten Allah'ın yolunda gidersen o nefis temizlenir ki. Yatıyor Allah, kalkıyoruz Allah her şekilde.
7: Yani çok zor şeyler bunlar yani.
2: Zikir yapmak.
7: Tabii ki. Günümüz şartlarında da biraz zor herhalde yani. Yapamıyoruz. Yapsak da ne bileyim dışarı çıktığın zaman günahlarla baş başasın.
13: İsmini her zaman zikretmemiz lazım. Yani bakmayın hani biz gerçekten Allah'tan korkan insanlar değiliz. Hani diyoruz ya biz Allah'tan korkuyoruz. Gerçekten biz Allah'tan korkmuyoruz.
2: Kehf 110'da Allah diyor ki kim Allah'a ulaşmayı isterse o salih amel yapsın. Yani Allah'ın ismini zikretsin. Hani bu ermiş evliyalar Allah'a ulaşmışlar ya. Evet. Bunlar gibi bizim de Allah'a ulaşmamızı istiyor Allah Teala.
9: Yani bütün müminlerin en büyük arzusudur Allah'a ulaşmak.
7: O eski zamanlardaymış herhalde. Şimdi görüyorsunuz nelerle mücadele ediyoruz yani. Her tarafımız şeytan dolu.
12: Her zaman diyoruz zaten Allah'ım işte bizi hayırlı yerlerden nasip et. Yani cennetinde bizi ödüllendir.
6: Ulaşmamız ama ölmemiz. Ölünce ulaşacağız başka şekilde. Bilmiyorum.
2: Salih amele başlamak için mürşidin önünde tövbe etmemiz gerektiğini söylüyor Allah. Kasas 67'de bunu bu şekilde ifade ediyor. Ne düşünüyorsun?
10: Bence öyle kimseye gerek yok. Dilimizden Allah ismini, Peygamber Efendimizin sünnetlerini, bunu Kur'an'ımızda bize emredilen şeyleri, her şey orada yazıyor zaten. Onları okuyup da her şeyi yaptıktan sonra kimsenin önüne gidip de zikretmeye veya kimseden akıl almaya hiç gerek yok. yani.
12: O zaman o kişinin söylediğini yapmış oluyorsun. Sen kendin Allah için yaptığın zamanları daha sevap olur. Ama o kişi dediği için yaparsan olmaz.
6: Mürşidin önünde. Ya tövbe sadece ona şart değil ki. Her zaman tövbe edebiliyoruz. Namazda et, bir camiye gittiğinde et.
7: Tabii ki isterim, istemez miyim? Olsun mürşidim. Hep onlarla haşır neşir olayım. Onların içinde kalayım.
6: Ben ilk defa duydum. Onu da nerede bulacağız mesela? Hani olduğu yeri bilsek, nerede yapabileceğimizi bilsek gideriz. Niye gitmiyoruz Allah için? Her yere giderim ben.
1: Tırım hocam, izleyicimize salih amel nedir diye sordu kardeşimiz. Salih amel güzel ahlak, iyi insan olmak, Kur'an-ı Kerim okumak, Allah'ın emirlerini yapmak, namaz kılmak diye tarif etti. Bu izleyicimiz salih ameli nasıl yorumladı, doğru yorumladı mı, açıklar mısınız?
0: Şimdi Kur'an ne diyor? Bu kardeşiniz böyle söylüyor. O zaman bakalım Kur'an nasıl bir tarif vermiş. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِيْكَا رَبِّهِ Kim Rabbine ulaşmayı dilerse فَلْيَعْمَلْ عَمَلَ صَالِحًا Öyleyse salih amel işlemeden ruh Allah'ın zatına ulaşır mı? Şimdi hemen Kehf 110 ile Fatır 18'i birlikte zikredersek مَنْ تَزَكَّى فَاَنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِ Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur وَاِلَى اللّٰهَ الْمَس۪يرِ Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. O zaman burada ruh nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşıyorsa, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse salih amel işlesin. O zaman salih amel nedir bu iki ayetten? Nefsi tezkiye eden, nefsi ıslah eden ameldir. Kur'an bunu söylüyor. İşte iki ayet-i kerime. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimede nefsi tezkiye eden, nefsi ıslah eden amel salih amelse, yani zikir salih amel olarak kaydediliyorsa, ki hemen bir ayet daha ifade edelim. Rahat 28. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرِ اللّٰهِ Öyleyse nefs tezkiyesi neyle gerçekleşir? Zikirle. Salih amelle Allah'ın zikri. Bu üç ayet-i kerime bize bunu söylüyorsa, o zaman biz de Kur'an'ın ifade ettiğini söylüyoruz. Salih amel nefs tezkiyesini sağlayan, nefsi ıslah eden ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Kutlu hocam, nefsi tezkiye eden salih amel zikirle oluyor. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman hemen Allah'ın esmaları insanlar aklına geliyor, onu söylüyorlar. Allah'ın esmalarıyla nefs tezkiye olur mu? Allah'ın esmalarıyla zikrin arasındaki fark nedir mi?
0: Yani esma zikri var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de esma zikrinden bahsediyor. Şimdi hemen ekranda yansıtalım. Haftalık esma zikrini Efendimiz de bize ders olarak vermiş. Pazartesi günü hangi esmalarla zikretmemiz gerekiyor? Salı günü hangi esmalarla zikretmemiz gerekiyor? Çarşamba günü hangi esmalarla zikretmemiz? Perşembe hangi esmalar? Cuma hangi esmalar? Cumartesi hangi esmalar? Pazar hangi esmalar? Haftalık çekilmesi gereken esmalar ve bu esmalar karşılığındaki sayı miktarı kadar tekrar edersek bu esma zikridir. Bu esma zikri nefsimizin sadece o noktadaki afeti, mesela bir misal vereyim size, nedir o? Sabırsızlık. Pazartesi günü pazar için çekilmesi gereken esmalara baktığınız zaman es-sabur var. Şimdi sabırsızlık afeti şiddetli olan kişi bundan kurtulup bir denge noktasına ulaşmak istiyorsa, o zaman bu afetin tesirinin azalması istikametinde 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 519 kere Es-Sabur çekmesi lazım. Esma zikri bu şekilde nefsimizin ıslahında yardımcı oluyor. Asıl nefs ıslahını gerçekleştiren Allah ismidir. Lafzayı celal Allah isminin tekrarı sadece bir afet üzerinden değil, afetlerin %100'ü üzerinden etki sahibidir. Dolayısıyla Allah lafzayı celalın zikri var. En büyük olan odur. Esma zikri var. Bir de Kur'an-ı Kerim tilavetinin zikri var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz ben cuma namazından sonra Allah'ı zikrediyorum diye ifade etti. zikri ne zaman yapabiliriz muhterem hocam?
0: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müzemmil 8'e göre beni zikredin diyor. Ashab 41'e göre Allah-u Teala beni çok zikredin diyor. Çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içinde en az

0: Allah Teala ayet-i kerimede söylüyor. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yakşan azir rahmani nukayitlehu şeytane. Kim zikretmiyorsa şeytan ona tesir ediyor. Ama zikreden kişiye şeytanın tesir etmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Allah'ın yoluna girersek, Allah'ın emirlerini yaparsak zaten nefsimiz temizlenmiş olur, tezkiye olmuş olur dedi. Bu ifadeyi yorumlarımız.
0: Hayır. Bugün insanlar diyorlar ki ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şahide gidiyorum. Bu vasıtların birilerinin hiçbirisiyle nefsin ıslahı gerçekleşmez. Nefsin ıslahını gerçekleştiren yegane vasıta Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra 12 tane insanda tabi olduğun mürşide bağlanıyorsun ve onun verdiği zikir dersi, o reçeteyi hayatına tatbik ediyorsun. Salih amel zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüzde İslam'ın 5 şartını yaşayan insanlar, salih ameli, işte kişilere ve topluma faydalı iş yapmak, cami yaptırmak vesaire, çeşme yaptırmak gibi ibadetleri zannediyorlar. Mürşide tabi olup zikretmekle nefs tezkiyesi yapmıyorlar. Bu insanların tehlikede olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Elbette. Gerçekten de bir vazifemiz, sosyal varlık olarak başka insanlarla birlikte yaşıyorsak, onların ihtiyacı meyanında hangi hizmeti yerine getirsek, bu bizim için faydadır. Bizi mutlu eder. Onlar için de bir faydadır. Ama bu bize derecat kazandıran, bizi mutlu eden bir amel olmasına rağmen nefs tezkiyesini sağlamıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde namaz insanları kötülükten, fuhuştan, münkerden alıkoyduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zikrinin en büyük olduğunu söylüyor. Namaz ve zikrin insana faydası nedir muhterem hocam?
0: Zikrin insanlara faydası, bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin ıslahının yegane vasıtası zikirdir. Namaz da bir çeşit zikirdir. Ama burada insanı kötülükten, fuhuştan men eden namaz, Peygamber Efendimiz'in namazıdır. Çünkü bu ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. İnne salate tenavun al fahşai vel münker. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüzde günahların içerisindeyiz. Bu durumda nefs tezkiyesi yapmamız çok zor dedi izleyicimiz. Daha önceki kavimlerde böyle zor durumdalar mıydı? Günahların içindeler mi?
0: Bir kere nefs tezkiyesini yapan Allah-u Teala'dır. Bizden istenen, nefsimizin tezkiye olabilmesi için istenen şey ne? Kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak ve zikir dersini yapmak yeterli gelir. O zikri bize sevdiren de Allah'tır. Öyleyse 7 kademede nefs tezkiyesini Allah-u Teala'nın herkese bir ikramıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, takva nedir diye sorduğumuz zaman Allah'tan korkmaktır diyorlar. Bu ifadeyi ve de takva ile nefs tezkiyesinin arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız?
0: Şimdi insanların kavramlara verdiği tanım ile Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği tanım birbirinden farklıysa Allah'ın verdiği tanım doğrudur bizim için. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala takva için ne diyor? 7 sabah takva var. 7 sabah takva hemen ekranda gösterelim inşallah. Şimdi buradaki 7 sabah takvada 1. sabah takva sahibi olmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 1. safa takva sahibi olamaz. 2. safa takva Maide 35'e göre mürşidimize tabi olmamız lazım. O zaman mürşidine tabi olmayan hiç kimse 2. safa takva sahibi olamaz. 3. safa takva ruhun teslimi gerekli. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimse 3. safa takva sahibi olamaz. 4. safa takva fizik vücut teslimi, muhsinlerden olmak lazım. Onu yapmayan 4. safa takva sahibi olamaz. 5. safa takva daimi zikir. 6. sabah takva ihlas, 7. sabah takva iradenin teslimini gerektiriyor. Şimdi burada Allah Teala 7 sabah takvayı bir bir Kur'an ayetleriyle açıklamış. Şimdi bu 7 sabah takvanın içerisinde Allah'tan korkmak yok. Tam tersi sevginin kaybedilmesi korkusu var ve Allah Teala bizden 7 sabah takvayı yaşamamızı istiyor ayetlerle. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimize Allah'a ulaşmayı diler misiniz? Dilemek istiyor musunuz? Diliyoruz, dilemek isteriz diyorlar. Fakat Allah'a ulaşma dileğinin ne olduğunu tam idrak edemiyorlar muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neler yapar, neler değişir muhterem hocam?
0: Şimdi ekrana yansıtırsak, herkes üç vücut ve serbest iradeyle yanlatılmıştır. Bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bir fizik bedenin sahibiyiz.

0: Bu fizik beden içerisinde Allah'ın zatından üflenen bir ruhumuz var. Bedenle aynı simetriye sahip. Bir de berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ruh 19 tane hasleti mücehez, en ahsen, ıslaha muhtaç olmayan Allah'ın emrinden bir vücudumuz. Nefs ise 19 afetle mücehez, 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak suretiyle ıslaha %100 muhtaç olan bir vücudumuz. İşte bu dizaynı açıkladıktan sonra fizik vücut Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Nefs Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. İrade Allah'a ulaşır mı? Hayır. Öyleyse bizde mevcut olan ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz Allah'a ulaşamaz. O zaman biz de insanlara diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman neyimiz Allah'a ulaşıyor? Allah'ın zatından üfürülen ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi diyecek ki ya Rabbi bana üfürdüğün ruhu emrine uygun olarak ben de hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Kişi bu dileğin sahibi olduğu zaman Allah Teala diline mi bakıyor yoksa kalbine mi? Kalbine bakıyor. Bu dileği kimin kalbinde görürse o zaman o kişi onu kendi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Dolayısıyla bu Allah'ın garantisinde. Sadece Allah'ın istediği şey ne? O kişinin kalpten ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, mürşitsiz nefs tezkiyesi olmaz. Mürşide tabi olmak gerekir diye söylediğimiz zaman mürşide gerek yok. Peygamberimizin sünneti var, Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıklamış Allah-u Teala diyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor muhterem?
0: Şimdi nefs tezkiyesi mürşide gerek yoktur diyorsa mürşide tabi olduğumuz an neler gerçekleşir ona bakalım. Mürşide tabi olduğumuz an Allah Teala bize 7 nimet veriyor. O zaman mürşide gerek yoktur diyen kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmez. Devrin imamının ruhu yerleşmese o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmaz. Rahman 33. Mürşide tabi olduğumuz an ikinci nimet kalbimize iman yazılır. Kalbimize iman yazılmadıkça Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde kesinlikle mağfiret gerçekleşmez. Bu ikinci nimet. Üçüncü nimet, günahlarımız sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadıkça. Furkan 70'te, yani seyyiatın hasana tebdili olmaz. Mağfiret gerçekleşmez. Mağfiret olayı gerçekleşmezse, Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre ruh vücuttan ayrılmaz. Ayrılmıyor ve yükselmiyor. Dördüncü nimet, ruhun vücuttan ayrılması. Kişi bu tövbeyi yapmadıktan sonra işte ruh vücuttan ayrılmaz. Nebe 39. Beşinci nimet, o kişi mürşidine tabi olmasa, zikretse kesinlikle derecat kazanabilir, huşu sahibi de olmayabilir. Derecat kazanır, huşu sahibi olur ama asla ıslah edici amellere başlayamaz. Ancak ıslah edici amellere başlayabilmesi mürşidine 12 tane insanla tabi olmasını gerektirir. Bu da 5. nimet. 6. nimet ne? 6. nimet o kişinin kalbindeki faziletlerin toplanmasına paralel iradesi güçlenir. İrade güçlenmedikçe o kişinin derece sistemi değişmez. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz mürşide tabi olduğumuz zaman mürşidin söylediklerini yapmak durumundayız. Ama biz kendi içimizden Allah için yapsak daha iyi olur, daha iyi bir insan olursa.
0: Hayır, mürşidin dediklerini yapmak daha iyidir. Çünkü mürşid 7 safayla Allah'a teslim olmuştur. Biz henüz 19 afetin sahibiyiz. Mürşid ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşid fizik mürşidine tabi olmuştur. Mürşid ruhunu teslim etmiştir. Mürşid fizik ucunun teslimini yapmıştır. Daimi zikre ulaşmıştır. Nefs teslimini yapmıştır, iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani 7 safa teslimle mürşit Allah'a teslimdir. Şimdi 7 safa teslim ve mürşit Allah'a teslimse, o 7 safa Allah'a teslim olan kişiye itaat nasıl? Hevasına tabi olan kişiye itaat nasıl? Hiçbir zaman mukayese edilemez. Allah'ın bizden istediği 7 safa teslimle Allah'a teslim olana itaattir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz mürşidin önünde tövbe yapmamıza gerek yok. Camide, evde, her yerde biz tövbe yapabiliriz dedi. Mürşid önünde yapılan tövbeyle kendi kendine yapılan tövbenin arasındaki fark nedir Muhterem Hocam?
0: Kendi kendine yaptığın tövbede sadece o tövbe size kabul ederse Allah derecat kazandırır ve münferit bir günahtan dolayı derecat kazanırsınız. Ama eğer mürşid önünde tövbe yaparsanız o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Furkan 70'e göre Allah-u Teala sevaba çevirir. Yani mürşid önünde yapılan tövbeyle mağfiret gerçekleşir. Mağfiret günahların sevaba çevirmesidir. Mağfiret aynı zamanda şefaattir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Şefaat gerçekleşir. O zaman bu tövbeyi yapmayan, mürşid önünde bu tövbeyi gerçekleştirmeyen hiç kimse şefaate nail olamaz. İşte Müddessir suresinin 46, 47 ve 48. ayet-i kerimeleri. Ölümüne kadar mürşide tabi olmayı yalanlayan bir insan ölüme kadar tabi olsa o zaman فَمَا تَنْفَوْ شَفَاتِ شَافِينَ Şefaatçilerin şefaati onlar üzerinde gerçekleşmez. Yani günahların sevaba çevrilmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, nefs tezkiyesi zikirle oluyor olduğunu söylediniz. Zikir farz mı? Çok zikir farz mı inşallah?
0: Hepsi farz. Zikir de farz. Müzemmil 8. Çok zikir de farz. Ahzab 41. Daimi zikir de farz. Nisa 103. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de emir kipiyle anlatılan her şey farzdır. Allah Teala emrediyor. Beni zikret diyor. İsmimle zikret diyor. Allah Teala beni çok zikret diyor. Allah Teala beni otururken, ayaktayken, yani su yatarken daima zikret diyor. Öyleyse üç halin üçünde de hepsinde zikir farz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Günümüz İslam tatbikatında nefs tezkiyesini zikirle yapılmıyor. Zikir farzların arasında yok. Zikir yapmıyorlar. O zaman nefs tezkiyesi yapmaları zor diyebilir miyiz bunların?
0: Mümkün nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Ama her zikirde nefsi tezkiye edemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zikri asla nefs tezkiyesini sağlamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen, kalpten dileyen kişinin zikri onu huşu sahibi kılar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiş hem de 12 tane Müslümanına tabi olan kişinin zikri ıslah-ı nefsi gerçekleştirir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz mürşide ulaşmak isterim ama nerede bulacağımı bilemiyorum dedi Muhterem Hocam. Mürşidi insanlar nasıl bulabilirler inşallah?
0: Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacak. Bakın 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknaz. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknaz. Yine dördüncü rekatta İhlas ve Reknaz okunur ve kişi mürşide ulaşmak istiyorsa el aşar Allah'tan mürşidini talep eder. Yatağını kıbleye göre dizayn eder. Sağ taraf üzere zikirle yatar. Allah-u Teala kalpteki bu talebi görmüş ve 12 tane ihsanı ona vermişse mutlaka mürşidi gösterir. Gösterdiği mürşide de kişinin gidip tabi olması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'deki 7 salih amelle birlikte 7 cennet katlarına 7 salih amel yapanlar nasıl gider Muhterem Hocam? Açıklar mısın?
0: Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle gerçekleşir. Cennetin aliyetin. 7 kat cennet. İkinci kat cennet, cennetil firdevs. İslah edici amellere başlamakla gerçekleşiyor. Üçüncü kat cennet cennetil hul. Nefsin %50 bir oranında ıslahıyla gerçekleşiyor. Dördüncü kat cennet, cennetil gurafa, nefsin %81 oranında ıslahıyla gerçekleşiyor. Beşinci kat cennet, cennetin mava, nefsin %100 ıslahıyla gerçekleşiyor. Altıncı kat cennet, cennetin naim, nefsin üst seviyede müzeyyen olmasıyla gerçekleşiyor. Ve yedinci kat cennet, cennetin an, bütünüyle salih kul olmakla elde edilen bir mükafattır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Mutlaka
0: bunları hocam ekranda gösterdik mi? Evet, tamam inşallah. Allah razı olsun.
1: Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de ruhun ıslahı olarak geçmiyor. Fakat nefsin ıslahı geçiyor. Nefsin ıslahı üzerimize farz mı Muhterem Hocam?
0: Evet, ıslahı nefs. Kesinlikle Allah Teala bize farz kılmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neyin teslimi? Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Nefsin, ruhun teslimi nefsimizin %51 oranında ıslahıyla. Fizik vücut teslimi nefsimizin %81 oranında ıslahıyla. Nefsin teslimi nefsimizin %100 ıslahıyla iradenin teslimi yine salih kul olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, nefsimizin tezkiyesi 14. basamakta başlıyor. Burada neler gerçekleşiyor Muhterem Hocam?
0: 14. basamakta başlayan nefsimizin ıslahı, 7 nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Islah-ı nefsin vasıtası zikirdir. 15 bin zikirle ne yapıyor kişi? Birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %7. Ona nur oranı %7. İkinci nefsi levame 17 bin zikir, nur oranı %14. Üçüncü nefsi mülheme 19 bin zikir, nur oranı %21. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, nur oranı %28. Nefsi raziye 23 bin zikir, nur oranı %35. Nefsi marziye 25 bin zikir, nur oranı %42. Ve nefsi tezkiye 33 bin zikir, nur oranı %49. Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ıslah edici amelin vasıtası zikri belli oranlarda arttığımız zaman kalbimizde biriken fazıl miktarı ile paralel 7 kademede nefsimiz tezkiye oluyor. Aynı zamanda 7 kademede nefsimizin tezkiyesiyle paralel nefsimizin manevi kalbi %49 ıslah olmuş oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Furkan 70 ve Mümin 7'deki mağfiretle nefsi ıslah edici amelin arasındaki ilişki var mı?
0: Bu Furkan 70'teki salih amel, Mümin 100'ün yerindeki olay, mağfiret, ikisi birlikte gerçekleşiyor. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba işlenmesi mağfirettir. Zikir dersini mürşidine alan kişinin yaptığı zikir de salih ameldir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, mürşidimize tabi olduktan sonra almış olduğumuz 7 nimet, salih amele başlamayan kişiler alabilirler mi bu nimeti?
0: Hayır. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin 7 nimeti Allah'tan alması mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, nefsi ıslah etmek için 14. basamakta gerçekleşiyor. 14. basamağa kadar neler gerçekleşiyor 1. basamakta? Anlatır mısın?
0: İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveni var. 1. basamakta Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama genellikle bu değerlendirme Kur'an hükümlerine göre yanlıştır. Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. O zaman Allah Teala'nın ilmine ihtiyacımız var. 2. basamakta şura 13 devreye giriyor. Şeriat kitaplarında bildirilen hükümler. Bu şeriat kitaplarında bildirilen hükümlere göre Allah bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı kalben dilememizi ve bu minval üzere de Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştırması gerekiyor. 3. basamakta kim Allah'a ulaşmayı Ankebut 5'e göre dilerse 4. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve 5. basamakta varsa engelleri baş gözünde hicab vermiş süre basarası yüzlerinden kışa atadı perdeyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı Semih Asas'ın mühürünü açıyor. 7. basamakta kalpteki ekineti ve ihbatı koyuyor. Böylece 7 furkanın sahibi olan kişinin kalbine tegabun 11'e göre Allah hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah Teala o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala nur yolunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikirle kalbine nur ulaşıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişi söz konusu ve Bakara 45'e göre huşu sahibi olan kişi hacet namazı kılarsa Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 14. basamakta tabi oluyor ve böylece Allah'tan 7 nimet alıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, rahmet, fazıl ve salavat nurlarının nefsimizdeki işlevi nedir Muhterem Hocam?
0: Rahmet taşıyıcı görevini görüyor. Fazıl kalpte kalıcı, salavat bağlayıcı. Dolayısıyla 3 nurun birden görevi var. Allah Teala ulaşmayı kalben dileyen, zikre başlayan herkesin kalbine nur 21'e göre rahmet ve fazlı gönderiyor. Fazıllar iman kelimesi kalpte yazılı olmadığı için giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve bu sızıntı sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Ama huşu sahibi olan kişiye kişi perşembe mürşidini gösterdiği zaman 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişiye ilaveten fazıl ve selavat, rahmet ve selavat da geliyor. Her ikisinde de taşıyıcı olan rahmettir. Ulaşmayı dileyen kişiye rahmet taşıyıcıdır. Mürşidine tabi olan kişi için de rahmet taşıyıcıdır. Neyi taşıyor? Rahmet selavatı taşıyor, rahmet fazlı taşıyor. Fazılları niçin bizim için gerekli? Kalpte toplanması için. Selavatın fonksiyonuna kalpte toplanan fazlıları karanlıklar dışarı atmak istiyor. Selavat buna mani oluyor. Onun için selavat bağlayıcıdır, fazlılar kalpte kalıcıdır, rahmet taşıyıcıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Kutram Hocam, nefsini bilen Rabbini bilir. Kişinin var ise marifeti, nefsini Müslüman etsin sözlerini yorumlar mısınız?
0: Nefsini ıslah etsin. Uslu değil delidir halka sarhoşluk satan. Yani deli olan kişi, ulaşmayı dilemeyen kişi, akletmeyen kişidir. Uslu değil delidir halka sarhoşluk satan. Yani ulaşmayı dilemeyen kişi ne kadar vaizlik verse dahi bu Allah'a göre akletmeyen birisidir. Nefsinin Müslüman ismi var ise kerameti. O zaman en büyük keramet nedir? En büyük keramet nefsin tezkiye tasfiyesi, nefsin ıslahıdır. Nefsin Müslüman edilmesi daha Allah'a teslim edilmesi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yedi kademede nefs tezkiyesini anlatır mısınız Murtaz
0: Hocam? Yedi kademede nefs tezkiyesini anlattık. Bir kere daha anlatalım. Neyse. Nefsi emmarede 15 bin zikir, %7 fazıl birikimi, nefsi levamede, evet, nefsi emmare 15 bin zikir, nefsi levame 17 bin zikir, nefsi müleme 19 bin zikir, nefsi mutmainne 21 bin zikir, nefsi raziye 23 bin zikir, nefsi marziye 25 bin zikir ve nefsi tezkiye 33 bin zikir. Yani zikir ıslah edici ameldir ve Kur'an'daki karşılığı zikirdir. O zaman 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbi %49 ıslah olmuş oluyor. %49 da karanlık. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Riyazet ve mücahede salih amellerin yardımcıları mıdır Muhterem Hocam?
0: Elbette. Riyazet ne? Mücahede ne? Mücahede nefsimizin bize yaptırmak istemediği bir şeyi irademizi devreye koyarak ona zorla yapmak. Riyazet ne? Nefsimizin afetlerinin talebi olan, yasak ettiği bir şeyi nefs istemesine rağmen irademizi devreye koyarak ona yaptırmama. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, nefs tezkiyesi yapan kişi başkaları için yaşaması lazım diyor Efendimiz. Başkaları için yaşamak nedir Muhterem Hocam?
0: Başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. İşte Allah-u Teala'nın üç cihetiyle üç alemimizde mutlu olmamızı istediğini buyuruyor. İç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın tamamen sona ermesi, Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiiller işlememek. İç dünyamızdaki arınma oranında biz dışımızdaki insanlarla olan kavgamızı da bitiriyoruz. Başkalarıyla olan kavgamızın bitmesi onları mutlu etmek. Sizin birisiyle kavganız varsa siz onları mutsuz ediyorsunuz. Ama eğer onlarla kavganızı bitirmişseniz, o zaman siz onları mutlu eden birisisiniz. Dolayısıyla kim başkasını mutlu eder? Nefse ruhun kavgasını bitiren, iç dünyasında mutluluğu yaşayan çevresindeki insana mutluluk verir. Dolayısıyla başkaları için yaşamak, etraftaki insanları mutlu etmektir. Başkaları için yaşayan kişi kimdir? Nefsini tezkiye ve tasfiye eden, ıslah eden kişidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Nefs tezkiyesini anlattığımız insanlar benim kalbim temizdir diye şeytanın terkiniyle böyle söylüyorlar. Bu insanlar neler söylemek istiyor?
0: Allah Teala nefsi dizayn etmiş. İki ayet-i kerimede bunlar, insanların böyle söylememesini emrediyor. Nisa 49 ve Necm 32. Benim kalbim tertemizdir demeyin. Nefsi size veren 19 tane afetle mücehez kılan Allah'tır. Allah Teala takva sahiplerini biliyor. Öyleyse Nisa 49 değil, Necm 32. Evet, Nisa 49. Görüyorsunuz burada açıkça ifade var. Neyse ben hiç kimseye Allah-u Teala kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedi. Benim kalbim tertemizdir diye değil. Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. Allah onun nefsini tezkiye eder. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yedi kalp şartına sahip olmayan insanlar Hucurat 14'teki gibi kendilerini mümin zannediyorlar. Bu insanlar kendilerini mümin olduğunu bilebilirler mi? Nasıl öğrenebilirler mi?
0: Mümin olmaları söz konusu değil. Çünkü kalbe imanın yazılmasıyla birlikte ıslah edici ameller gerçekleşiyor. Ne zaman kalbimize iman yazılıyor? Mürşide tabi olduğumuz an. Öyleyse mürşide tabiyet ne gerek var diyen hiç kimse kalbine iman yazılmaz. Çünkü tabiyetle birlikte kalbe iman yazılır. Bu ihtiyacı duymayan ne gerek vardır diyen kişiye Allah-u Teala tabi olanların kalbine iman yazdığı gibi onun kalbine imanı yazmıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, ıslah, salah, salih arasındaki bu ifadeleri açıklar mısın?
0: Islah, 14. basamakta başlayan, salih, 27. 28. basamakta iradesini teslim eden bir yapıya sahip. Hem başlangıcı var hem de sonu itibar ediyor inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'a kalpten ulaşmayı dilemek farz mı üzerimize inşallah?
0: Allah-u Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de bu dile getiriliyor. Ve Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor burada. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, öğrendik ki nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Mürşide tabiyet farz mı Muhterem Hocam?
0: Mürşide tabiyet de farz. Her şeyden evvel sahabenin hepsinin nefsini tezkiye eden kimdir? Ki can serberi Peygamber Efendimiz. Ve sahabe Bakara 151'e göre onların nefsini tezkiye eden Peygamber Efendimiz ise 7 kademedeki tezkiyeyi Peygamber Efendimiz sağlamıştır. Dolayısıyla mürşide tabiyet farz. Şayet nefs tezkiye olmasaydı sahabenin ruhları Allah'a ulaşamazdı. Enam 71 teslim olamazdı. Şayet nefs tezkiyesi olmasaydı kesinlikle sahabe 3. safa kul olamazdı. Şayet sahabe nefs tezkiyesini yapmasaydı 3. safa felah olmazdı. Şayet nefs tezkiyesini yapmasaydı 3. safa sırat-ı müstakim olmazdı. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin gerçekleşebilmesi Kur'an-ı Kerim'de sahabenin 12 tane insanla mürşidimize tabi olması neticesinde gerçekleşmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Taha 120'deki salih amelin muhtevasını açıklar mısın?
0: Taha 120'de neyi?
1: Taha 120'yi açıklar mısın inşallah?
0: Burada salih amel geçmiyor.
1: Kardeşimiz onu sordu ama Taha 120'yi açıklar mısınız?
0: Şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir satana delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Burada iblisin Adem babamıza nasıl vesvese verip onu cennetten ayağının kaydırdığını ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz bitti. Son olarak salih amelleri.
0: Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. İki cihan saadetinin anahtarı salih ameldir. Salih amel olmadan iki cihan saadetine ulaşmak mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Nefsin afetleri ve zulmani güçlerin tesirleri arasındaki farklılık. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Nasıl başlamış olay? Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış. Adem Aleyhisselam Allah Teala tarafından yaratılıyor ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onu diyor, yarattım. Ona hayat verdim. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Allah-u Teala'nın emri gelir gelmez bütün melekler emre derhal itaat ediyorlar. Ama meleklerin arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan emre itaat etmiyor. Biliyorsunuz biz insanlar, Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Organik hale dönüşebilen topraktan. Topraktan yaratılan mahluklarız. Ve sevgili kardeşlerim, cinlerse enerjiden yaratılmışlardır. Dumansız ateş olarak geçiyor. Aslında o devirde tarifi en güzel şekilde yapılmış. Enerjiden bahsediyor Allah-u Teala. Ve şeytan diyor ki, sen onu topraktan yarattın, beni ise dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis fizik vücutlardan bahsediyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmasının arkasında ayet-i kerimenin içinde geçen asli özellik var. O asli özellik Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ruhuna sahip olmasıdır. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edilmiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhuna secde ediliyor. Herkes kendisindeki ruhun kendi ruhu olduğunu düşünür. Benim fizik vücudum, benim ruhum, benim nefsim diye insanlar düşünürler. Halbuki evet, nefsler bizim, fizik vücutlar bizim. Ama ruhlar bizim değil. Herkesin ruhu sadece Allah'ın ona verdiği bir emanettir. Tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi gereken bir emanet. Peki dönecek mi? Şartlar ne olursa olsun mutlaka dönecek. İnsan eninde sonunda ölür. Eğer şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu konudaki temel emrini yerine getirmezse ve öyle ölürse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmeden ölürse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ya da Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse,
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o ruha biz kendi ruhumuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü Allah Teala bize onu emanet olarak vermiştir. Ama bizim vücudumuzun şeklindedir. Gördüğümüz zaman bizim ruhumuz olduğunu derhal görürüz. Çünkü fizik vücudumuzun hüviyeti neyse, saçının sakalının her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Öyleyse hepimiz ona rahatlıkla kendi ruhumuz diyebiliriz. Diyebiliriz ama konunun aslına ulaştığımız zaman farklı bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü o ruh bizim ruhumuz değildir. Bize verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki nankördür ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, iki vasıf veriliyor. Bu iki vasıf nefsimizin vasıflarıdır. Nefsimizin vasıfları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimiz, Allah ile bir yakınlığı, bir kurbiyeti oluşturuyor. İşte ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla bir insan söz konusu. Ve Allah-u Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi üzerine, şeytana sorduğunda emrime rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Ya İblis! Diyor Allah Teala. İblis de onu söylüyor. Sen onu çamurdan yarattın, beni ise enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala'nın secde edin emri ona üfürdüğü ruh sebebiyledir. O ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde onun fizik vücuduna secde değildir. Ondaki Allah'ın ruhuna secdedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a geri dönmekle, döndürmekle, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde yapmanız lazım gelen şey, ilk işlev ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudunuz nefsinizin ötesinde bir varlık daha taşır. Onun adı nefstir. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler bütün güzellikleri içerir. Sevgi, dostluk, cömertlik, bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Nefsiniz ise %100 afetlerden oluşur. Nefsinizin kalbi, öfke. Ruhunuzda sükunet var, nefsinizde öfke. Kin, nefsinizin afetleri. Dostluk, ruhunuzun hasleti. Düşmanlık da nefsinizin afeti. Bunun karşılığı da dostluk, sevgi. Nefretin
Nefsinizdeki nefretin karşılığı ruhunuzda sevgi olarak, sevmek olarak tahakkuk ediyor. Böylece nefsiniz %100 afetlerden oluşan bir hüviyet taşır. Her afet sizi mutsuz kılacak olan bir vasıtadır. Ne kadar nefsinizin afetlerine tabiyseniz o kadar negatif bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak hepinizin görevi. Böyle bir saadet müessesesi sizlerin gayretiyle yaşanır. İşte eğer bir insan nefsindeki afetleri yok etmezse, o zaman ömür boyunca bir kavganın içinde yaşayacaktır. Nefsi afetlere dolu, Allah neyi emretmişse onu yapmamayı emreder nefsin afetleri. Ruh ise hasretlerle dolu, Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmayı ister. Gelelim Allah'ın yasaklarına. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onları yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse ruh asla onları yapmak istemez. Öyleyse iki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır demek mecburiyetinde. Çünkü yapısı ona göre. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü iş dünyalarında devamlı bir kavga vardır nefsle ruh arasında. Birinin istediği şey ötekinin mutlaka reddetmesi gereken, reddettiği bir husustur. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister. Hasletler buna göre yaratıldığı için. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Muhtevasını oluşturan afetler Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için, karşı olduğu için. Bu vasıfta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir müessese söz konusu. İşte bütün insanlar için nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan bir hüviyettedir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir niteliktedir. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerine nefsiniz karşı çıkacaktır. Bir insan eğer mutsuzsa mutlaka nefsi sebebiyle mutsuzdur. Aslında nefsine, nefsinin afetlerine tesir eden kuvvet şeytandır. Şeytan o kişiye devamlı olarak telkinlerde bulunur. Kişi o telkinlerin kendi düşüncesi olduğunu zanneder. Ve de kendi düşüncesiyle hataları işlediğini, kendi düşüncesiyle günahları işlediğini zanneder. Yani kendi düşüncesinin ona bunu telkin ettiğini, onun da gerçekleştirdiğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala ile olan kişinin ilişkisinde muhteva çok değişik bir görünümde. Realitede bütün yanlış şeyleri insana yaptıran, evvela teklif eden, sonra da bu teklifin etrafında ağını giderek daraltan ve alternatifleri çoğaltan, her biri Allah'ın emrine karşı bir ayrı cepheden kişiyi kandırmaya çalışan hep iblistir. İşte iblis bir arenada, serbest standartlarda biz insanlara tesir etmeye çalışır. Bizim de ruhumuzun hasletleri buna mutlaka karşı çıkar. İçimizde bir mücadele cereyan eder.
Bu normal bir yapıdır. Herkes iç dünyasında kendisini zannettiği sesler işitir. Birisi şeytanın sesidir. Ama kişinin sesini, kendi iç sesini öyle bir taklit eder ki insan gerçekten kendi sesi zanneder. İç sesiniz sessiz sestir. İşte şimdi içinizden dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin bakalım. Görüyorsunuz ki tekrar edebiliyorsunuz. İşte o ses iç sesinizdir. İblisin taklit ettiği de odur. İçinizdeki ses. Sesin aynını duyuyorsanız, onun kendi sesiniz olduğunu zannetmeniz gayet tabidir. Ve de insanlar hep bu sebeple aldanırlar. Çünkü şeytan ustalıkla onların iç sesini taklit ederek kendi düşüncelerine insanları alet eder. Sonuç mu? Sonuç mutlaka huzursuzluktur. Mutlaka mutsuzluktur. Ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsanız, Allah zikir yapmanızı emretmiş, yapmıyorsunuz. Zekat vermenizi emretmiş, vermiyorsunuz. Oruç tutmanızı emretmiş, tutmuyorsunuz. Allah Teala'nın emirleri neyse o emirleri yerine getirmemeniz için şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizi tesir edebilirse o zaman Allah'ın emrini yerine getirmek yerine şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. İşte insanlar böyle bir aldanışın içinde devamlı oldukları için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar şeytanın kuludurlar diyor. Allah'ın kulu değildirler. İşte bundan kurtuluşun reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan o an kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini mutlak olarak keser. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman keser ve kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Ne zamana kadar keser ilişkiyi, şeytanla ilişkiyi? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Veya daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah ile ilişkileri bu standart içinde. Şeytan insana tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerinin tamamen tersini insana yaptırmayı başarır. Veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri o kişiye işletmeyi başarır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar kişi. Şeytanın onun farkına bile varmadığı bir şekilde korkunç ve kurnaz taktikleriyle. Bu şeytanın direkt tasallutudur. Bunun daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. Büyü yoluyla veya cinleri insanlara saldırtacak olan hüddam ilmiyle ne yazık ki bir takım cinci hocalar meşguldürler. Onların gayesi sadece para kazanmaktır. Kim bir cinciye giderse, benim falancayla aram açık, ona büyü yap derse, onun üzerine cinleri saldır derse, cinci hoca o adamdan para alarak cinleri veya şeytanları o kişinin üzerine saldırtır. Bu zulmani tesirdir. Ve kişiyi üst seviyede rahatsız eden çok çirkin bir şeytani tesirdir. Şeytan sonsuz ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Kıyametten sonra da cehennemde yaşamaya devam edecektir. İşte bu
çok uzun ömrü sebebiyle İblis bütün insanların yaşadığı devirlerde hep var olacaktır. Kıyamete kadar insanların arasında onları yoldan çıkarmak için, onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmek için, onlara Allah'ın yasaklarını işletmek için devamlı faaliyette olacaktır. Cehenneme atılacağı güne kadar da bundan vazgeçmesi söz konusu değildir. Zulmani olaylar büyü şeklinde tecelli edebilir. Şeytan büyü atlı yani sihir atlı bir müesseseyi öğretmiştir insanlara. Onlar da insanlık tarihi boyunca birinden diğerine devredilerek bugüne kadar ulaşmıştır. İster bir insana büyü yapılsın, o büyük bir huzursuzluktur. İster o kişinin üzerine cinler saldırtılsın, o da bir büyük korkunç olaydır. Her ikisi de insanı ciddi surette rahatsız eder, huzursuz eder ve kişi mutsuz bir insan olur. Allah'ın istediği o kişinin mutlu olmasıdır. Şeytanın istediği de mutsuz olmasıdır. Şeytan o öğrendiği bu ilimle, büyüyle, hüddamla insanları devamlı rahatsız eder. Sevgili kardeşlerim, cinler de insanlara büyük ölçüde rahatsızlık verebilen süfli cinler olabilir. Bir de ulvi cinler söz konusudur. İnsanlara büyüden nasıl kurtulacaklarını öğreten ulvi cinler de söz konusudur. Nasıl insanların arasında Müslümanlar varsa, İslam dininin müntesipleri, Hristiyan dininin müntesipleri, Yahudi dininin müntesipleri, aslında hepsinin başlangıç noktası nasıl İslam'sa, bugün de cinlerin arasında İslam'ı, Yahudilerin dinini, Hristiyanların dinini ya da başka bir ifadeyle kainatın tek dinini, iki tane din hiç olmadı. Onlardan daha evvel gittiğimiz zaman Hazreti İbrahim'le karşılaşırız. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşamıştır. Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın büyüsü, şeytanın hüddamı insanlarla cinler arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyar. Şeytanlarla işbirliği yapan cinler, insanları rahatsız etmek konusunda şeytan tarafından teçhiz edilirler, görevlendirilirler. Ve insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar. Cinler, insanları başarabilirlerse intihar etmeye sürüklerler. Böyle bir dizaynda insanların huzursuz olmaları söz konusudur. Cinler onları devamlı kandırarak onların intihar etmeleri için elinden gelen bütün gayretleri sarf ederler. Büyüyle yapılan bir tesir, cinler o kişiyi rahatsız edecek bir hüviyette değildir. Büyü bir dua türüdür, beddua türüdür ve büyünün kendisine has vasıfları vardır. O vasıfların ne olduğunu cinci hocalar bilirler. Ve de bu insanlar ne kadar hazin bir tecellidir ki
Birisinden para alırlar, bir diğerine büyü yaparlar. Kendisine büyü yapılan kişi gelir, gene aynı cinci hocadan kurtuluşu için devreye girmesini ister. Ondan da para alarak bu sefer de onu iyileştirmeye çalışır. Öyleyse bir emme basma tulumba bütün büyücüler, cinciler tarafından şu anda işletiliyor. Şeytanın emrinde olan insanlar da var. Bir de bir kısmı diyorlar ki biz kara büyü yapmayız. Cinleri insanların üzerine saldırtmayız. Biz büyüyü çözeriz. Cinler de insanlara negatif tesirlerde bulunuyorlarsa o cinleri de bu tesirden men ederiz. Böyle cinci hocaların da var olduğunu söylüyor cinci hocaların kendileri. Hangi ölçüde doğruyu yansıtıyorlar orası bilinmiyor. İnsan demek ki dış tesirlerle mutsuzluğu yaşayabilir. Hüddam, cinlerin saldırısı ve büyü. Bunların üçü de insanları sıkıntılı hüviyete sokar. Sevgili kardeşlerim, bir de nefsimizin afetleri var, bizi huzursuz eden. Oradaki muhteva nefsimizin afetleridir. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetler nefsimizin kalbini işgal etmiştir. Ve ilacı Allah-u Teala'nın yoluna girmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yoluna mutlaka girmiştir. Kalbinden sıcacık bir talep Allah-u Teala'ya ulaşırsa ya Rabbi ben de senin bugüne kadarki o binlerce on binlerce evliyan gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhunu sana ulaştıran bir evliya olmak istiyorum. Veya ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şu dünya hayatını yaşarken. İkisi de aynı taleptir sevgili kardeşlerim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. İşte dizayn böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bütün insanlar mutluluğu yaşamak isterler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda mutlak olarak yardımcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun yolunu seçmiştir. Mutlaka saadete ulaşacaktır. Yani ruhunu 5-6 aylık veya 7-8 aylık bir zaman zarfında Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu devre onun hayatının en mutlu günlerini teşkil edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar mutsuzluğa imzalarını atanlardır. Mutsuz olmayı ondan kurtulmak konusunda Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ki hem zulmani güçlerden, şeytandan, onun büyüsünden,
ve Hüddam'dan, yani cinlerin insanların üzerine saldırılmasından insanlar hep rahatsızlık duyarlar. Hüddam ilmi cinleri insanların üzerine saldırtma ilmidir. İşte insanın mutsuzluğunun diğer sebebi nefsinin afetleridir.

Eğer bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri andan itibaren onlara güddam tesir edemez, büyü tesir edemez ve şeytanın hiçbir ilacı onlara tesir etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Mutsuzluğun sebebi hüddam olabilir, büyü olabilir. Ve şeytanın bizatihi negatif davranışlarla kişiyi rahatsız etmesi olabilir. Hepsi kişiyi mutlak olarak huzursuz kılar. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi böyle bir tehlikeye maruz kalamaz. Dikkat edin, bir kişiye büyü yapıldıktan sonra o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girerse, ondaki büyü yok olmaz. Yola girmek o kişinin üzerindeki büyüyü çözebilecek olan bir olay değildir. Mutlaka büyücülerin devreye girip yapılmış olan o büyüyü bozmaları söz konusu olur. İnsanların şunu ayırt etmesi lazım. Mutsuzluğun kaynağı büyü müdür? Hüddam mıdır? Yoksa başka bir olgu mudur? İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem hüddam gibi, büyü gibi negatif faktörlerden mutlak olarak kendisini kurtarmış olur. Hem de nefsinin afetleriyle nefs tezkiyesi yoluyla mücadele edeceği için afetlerin giderek azalması en az %50'den fazla azalmasını o kişi rahatlıkla temin edebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde toplanmaya başlar ve bunlar mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde nefsinin kalbinde %50'den fazlasını işgal eder. İşte o kişi yarı yarıya dünya saadetini yaşayacak hale gelmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zülmani tesirlerle, nefsin afetleri sebebiyle huzursuz olmayı aynı şey zannetmeyin. İkisi birbirinden çok farklı. Mutsuzluğu zülmani tesirlere bağlayanlar nefs tezkiyesini devreden çıkarmış olanlardır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı zaten ona ne büyü yapılabilirdi ne de idam yapılabilirdi.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok zikredin. Mutlaka mürşidinize tabi olun. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanlar da, olmayanlar da. Herkese açık bir şekilde kurtuluşun reçetesini veririz. Bunun için buradayız. Bütün insanlığa açık bir kapımız var. Öyleyse sakın büyüyle, güdamla, şeytanın oyunlarıyla ilgilenmeyin sevgili kardeşlerim. İlmi nücum da bir zulmani olaydır. Sevgili kardeşlerim,

tezkiyesini mutlaka gerçekleştirin. Allah Teala'nın huzurunda sizlere sonsuz mutluluklar dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha, as-salavat, Allahümme Rabb, salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyâken a'budu ve İyâken estaîn, nasrâten müstakîm, sırâten lezzîne, râlihim ve râlihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle ve onunla, Yüce Rabbimizle birlikteyiz. İşte şu dünya adı verilen gezegende bir insanı en çok mutlu eden şey Allah ile bile olmaktır. Osmanlı zamanında bile olmak, beraber olmak anlamında kullanılmaktaydı. Allah ile bile olmak, Allah ile beraber olmak. O kainatın neresinde olursanız olun, sizinle beraberdir. Bütün söylediklerinizi işitir. Ve ister ki cevap verdiği zaman siz de işitebilirsiniz. Ama işitebilmeniz bir gayretin neticesinde tahakkuk eder. Allah-u Teala karşılıksız bir hediye vermiyor sevgili kardeşlerim. Bunun adına liyakat deniyor. Neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin arkasından gelen iki müessese. Kim niye ne kadar layık olursa Allah-u Teala ona ondan o kadar verir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Zikrinizi arttırın. Ne kadar zikrinizi artırırsanız o kadar mutluluğa ulaşırsınız. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. O sizi, hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki öyle bir dünya kurulsun, öyle bir dünya kurulsun, herkes herkese dost olsun. Herkes birbirini sevsin. İşte dünyada verilen bu gezegende Mihir Camiası, Mihir Vakfı'nın mensupları sizler sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşayabilenlersiniz. Allah-u Teala şu dünya üzerinde birbirini seven bir toplumu bize nasip kıldı, hamdolsun. Her zaman elmaların içinde çürük elmalar da bulunur sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah-u Teala öyle bir olaylar dizisi oluşturur ki çürük elmalar bir bir sağlam elmalardan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Onların ayrılmasını biz istediğimiz için değil, kendi dilekleriyle kendi yollarını seçerler ve bir daha dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adım adım yönlenirler. Sevgili kardeşlerim, onlara şu açıdan çok acıyoruz. Onlar cehennemi görmediler. Nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Cehennemi de belki bu dünya gibi bir şey zannediyorlar. Ama biz oradaki işkenceleri gördük sevgili kardeşlerim.
insanlara zebanilerin yani cehennem bekçilerinin nasıl azap verdiklerini gösterdi Allah Teala bize. Bu korkunç bir sahneydi. Ömrümüz boyunca aklımızdan çıkması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan cenneti de gösterdi. Cennetleri demek daha doğru olur. Her birinin ayrı özellikleri var. İşte bu dünyada cennetteymiş gibi yaşamak mümkün mü? Mümkün. Neye bağlı? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi adı verilen iki temizlik dizaynına bağlı. Zikir adlı bir müessese bunun oluşmasını temin eder. Zikir, zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafi zikir ise Allah'ın isminin diye sessiz olarak zikredilmesidir. Bu sessiz zikir hatta dili ve dudakları kımıldatmadan da kişinin iç sesiyle Allah'ı tekrar etmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşte daimi zikre ulaşanlar gece yatarken onu tahakkuk ettirirler. Yani diye Allah'ı o kelimeyi Allah kelimesini tekrar ederek hep hatırlarında tutarlar. Dil kımıldatmadan da Allah ismi kişinin iç sesiyle tekrar edilebilir. İşte eğer sevgili kardeşlerim Kabe'yi sağınıza alarak yaptıysanız ve sağa döndüyseniz yüzünüzü Kabe'ye çevirmiş olursunuz. Ekvatordan, ekvator çizgisinden 5 derece güney. O kadar. 360 derecenin sadece 5 derece güneyi orayı vurur. Yüzünüzü demek ki vücudunuzu sağa çevireceksiniz. Sağ omuzunuzun üzerine yatacaksınız. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah kelimesini iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan söylemeye başlayacaksınız, tekrar etmeye başlayacaksınız. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük. Kulağınızda kalbinizin atışlarını derhal duyarsınız. Kalbiniz diye atar. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek atar. Birisi toplar damarların getirdiği kanı ifade eder. Diğeri dağıtıcı damarların dağıtmasını. İkisi birbirinin ardından gelecektir. Kalbiniz çift olarak atar. Çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar eder. E sizin için de uyuduğunuz zaman uyumadan evvel yüzünüzü kıbleye dönerseniz, yatağınızı ona göre dizayn ederseniz, yüzünüzü kıbleye dönerseniz ve pozisyonu bozmadan uykuya dalarsanız, bir gün uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye yani diye attığını göreceksiniz. İşte sizi dünyada en çok mutlu edecek olan şey zikri daimdir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde daim zikre ulaşırsanız hiçbir afetin kalması
mümkün değildir. Siz, nefsinin kalbi sadece hasletlerden oluşan bir insan hüviyetine girersiniz. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Siz herkesi seversiniz. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir çevre oluşur aklınızda. Ve size kötülük yapanları da affetmeyi usul haline getirirsiniz. Hiç kimseye karşı kin tutamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında Allah'ın sevmek fiili yer alır. Allah'ı ne kadar çok severseniz, insanları da o kadar çok seversiniz. Ve Allah size öylesine büyük bir sevgi verir ki, onları affedersiniz. Onlar, yani başkalarına kötülük eden herkes, aslında başına ne geleceğini bilmeyen bir zavallıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ne yazar? Sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuza kadar ulaşan, trilyonlarca yıl sürecek olan bir cennet hayatı veya cehennem hayatı. Cennet hayatının ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir tarafa bırakalım. Ama şu cehennem hayatı var ya sevgili kardeşlerim, her gün bitip tükenmek bilmeyen işkenceler, acıktıkça, susadıkça yerinden oluşan suları içmek, boğazınızı neredeyse parçalayacak olan şeyleri yemek ve sonsuza kadar buna devam etmesi, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öbür taraftan dünyadaki en güzel nimetleri Allah-u Teala'nın size ikram ettiği cennetin içerisinde, cennetlerin içerisinde 7 ayrı kat cennet söz konusu. O cennetin içinde sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, cehennemi seçenler ne kadar büyük bir yanlışlık yapıyorlar. İşte Osmanlı bunun farkındaydı. Osmanlı bütün tebaasına dinin bir zevk olduğunu sadece söylememiştir. Tatbikatını yaptırmıştır. Herkes tasavvuftaydı. Hani hatırlayacaksınız anlattığımız o fıkrayı, birisi aklına koymuş, demiş ki ben bütün Allah'ın evliyasını yazacağım. Bir kağıt almak üzere, bir defter almak üzere bakkala giriyor o zaman. Defterler bakkallarda satılırdı. Bana diyor bir defter verir misin? Bakkal gülümseyerek defteri alıyor, veriyor ona. Sonra da diyor ki beni de yaz diyor. Şimdi bu adam bakkala hiçbir şey söylememiş. Bakkal onun Allah'ın evliyasını yazmak istediğinin haberini Allah'tan alıyor. Ve diyor ki beni de yaz. Sürpriz bu kadar değil. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, böylesine güzel bir dünyada yaşıyordu Osmanlı. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı
bütün tebaasını tasavvufta yaşattı. Bir taraftan askerler, Yeniçeriler, Hacı Bektaş'ı veliye tabiydiler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş'ı veli diye devamlı köstler çalınırdı. Her tarikat ayrı bir grubu muhtevasına alırdı. Kadiriler, Nakşiler. Her türlü tarikat mensubu hiçbirbirinden ayrılmazlardı. Birbirlerinin en büyük dostları, onlar da ayrı ayrı tarikatlara mensup olan insanlar, birbirlerini en çok sevenlerdi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah için yaşıyorlardı. Allah için başkalarına hizmet etmeyi şeref bilirlerdi. Bilirlerdi ki kim bir başkasına yardım ederse, kim bir başkasının derdine deva olursa, o ona yaptığı, ona verdiği mutluluğun iki katını yaşayacak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzeldi ki her şey. O alemde, Osmanlı'da yani, sabah ezanları okunmadan evvel kalkıp bir süre zikretmek, yarım saat olabilir, bir saat olabilir, iki saat olabilir, insana göre değişir. Erkenden kalkarlardı. Zikirlerini yaptıktan sonra sabah namazını kılarlardı. Teheccüd namazı kılarlardı evvela. Sonra sabah namazını kılarlardı. Sonra büyük bir mutlulukla işlerine koşarlardı. Yatmazlardı. Yatmazlardı deyince, bütün gece yatmazlardı demiyoruz. Erken yatılırdı ve herkes zikirle uyumanın metodunu öğreniyordu. Ve zikrederek uyurlardı. Sonra da ona göre uyanır, tavanda uyanır ve teheccüd namazını kılarlardı. Teheccüd namazı biliyorsunuz gece saat 12 ile sabah namazının başlangıcı arasında kılınan namazın adıdır.

Eğer bir insan dilerse bu namazı borçları olduğu takdirde 4 rekatı mesela öğle namazının borcu olarak kılabilirdi. İkinci 4 rekatı mesela ikindi namazının borcu olarak kılabilirdi. Son 3 rekatı akşam namazının borcu olarak kılabilirdi. Veya bu şekilde zamanında bu görevlerini yapamayanlar ki bu 5 vakit namazının dışındaki namaz, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti ve kuşluk sünnetiyle 7 rakamı gerçekleşir de Osmanlı'da. 7 Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi Allah'a teslim etmeye kadar kişi 7 tane kademe yaşardı Osmanlı'da. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. 3. Dördüncüsü fizik vücudun teslimi. 5. Nefsin teslimi. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuh ile tövbe etmeden demek ki son nokta. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve 7 iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak. Bu da kişiyi salih yapar. Muhlislerden sonraki son kademe salihlerin kademesidir. Salah makamına ulaşanların kademesidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir Osmanlıyız. Safına kadar bir Osmanlı. On dört asırlık ceddimizi hamdolsun ki biliyoruz. Elimizde bunun çizilmiş olan isim statüsü var. Babadan oğula geçer ve de bize kadar gelmiştir. Bozoklağından başlayan ve Osman Bey zamanında Osman Bey ile beraber olan Evranos Bey'i muhtevasını alan soyadımız da Evranos oğlu buradan gelir. Yani Osmanlı'nın başlangıcı olan Osman Bey'den bu tarafa Osmanlıyız. Bununla da en büyük iftiharı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, soy kütüğümüz bir bütün olarak mevcuttur. Herkes görebilir. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Kanımız saf Osmanlı kanıdır. Belki de Osmanlı'yı bu sebeple bu kadar seviyoruz. Mümkündür. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen Allah'ın yarattığı o muhteşem yaratma dizaynın içinde sadece bir tek yıldızdır. Düşünün, bugünün teknik vasıtalarıyla varılan sonuç 100 milyar galaksinin mevcut olduğu, her bir galakside de ortalama iki rakamda öyle, ortalama 100 milyar yıldız olduğu şeklinde.
100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Ve kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yaratırsa böyle yaratır. Biz ona hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Hayran olmak bunların son safhasıdır. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a hayran olamazsınız sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Önce mürşidimize tabi olduk. Sonra Allah Teala ruhumuzu ulaştırmamızı sağladı. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim aldığını söylüyor Allah Teala. Ve bu devrin imamı o biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size yüzlerce defa anlattığımız 7 kat göklerin hepsini Allah Teala bize yüzlerce defa gösterdi. Şimdi de sizlere anlatırken gene görerek konuşuyoruz. Birinci gök katında neler olduğunu, ikinci gök katında neler olduğunu, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katın 7 tane aleminde neler olduğunu biliyoruz. Görerek biliyoruz. Buradaki gözlerle değil, buradaki gözle görerek biliyoruz. Biz onu görmek yetkisinin sahibi değiliz. Bunu bize hediye eden, ihsan eden Yüce Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse ne söylüyorsak sözümüzün arkasındayız. Ölene kadar hiçbir şeyimiz değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşıyoruz. Ve şu canımızın da zerre kadar bizim için bir önemi yok. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bize şu andaki kainattaki en büyük görevi vermiş. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kainatın merkezi bu dünya. Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Seni bu dünyaya değil, seni diyor alemlere rahmet olmak üzere yarattı. Bu dünyadaki devrin imamıydı, o bir peygamberdi. Nebiydi. Ve seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor Allah-u Teala. Alemlere rahmet olacak kişi bu dünyanın dışında hiçbir insan adı verilen mahlukun yaşadığı gezegende oluşmaz. Bu dünya bu sebeple kainatın merkezi hüviyetindedir Allah ile ilişkiler açısından. Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız'da dünyada verilen bu gezegene indirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevdikçe sevilirsiniz. Ve de bu sevilmeden büyük mutluluk duyarsınız. Allah'ın sizi sevdiğini Allah size mutlaka hissettirir. O bir insana verilecek olan hissiyat, hissedebilmek,
Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Yani bir süre sonra Allah'ın söylediklerini işitebilen bir kalbe sahip olacaksınız eğer zikirlerinizi yeterli seviyeye çıkartabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevmek var. Allah'ı sevmek, başka insanları sevmenin de esasını teşkil eder. Allah'ı seven herkesi sever. Ne diyordunuz? Yaratılanı sevdik, Yaradan'dan ötürü. Yaradan'ı sevdiğimiz için diyor, Yaratılanı da severiz. Sevdik diyor. Sevgili kardeşlerim, işte her devirde bir kişi bir sırra sahip olur. O sırrın muhtevasını Allah ona yaşatır. Ne diyordu Yunus? Bana bende deme. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben diyor, bende değilim. Onun için bana bende olduğumu, benim içinde ben olduğumu söylemeyin diyor. Bir ben vardır bende. Benden başka bir ben daha var diyor bende. Benden içeri, benim içimde. İşte o Allah. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne diyor? Sen bensem, ben de sensen, sen bensen, ben de sensem, bu ayrılık nicedir diyor. Onlar vahdet-i vücut sırrının sahipleriydi. Bu devirde de Allah-u Teala bizi vahdet-i vücut sırrının sahibi kıldı. Bu devrin imamı sıfatıyla. Sevgili kardeşlerim, belki anlattıklarımı anlamanız çok zor. Olabilir. Ama bunlar Allah'ın bütün insanlara hediye etmek için hazır olduğu Allah'ın en büyük nimetleri. O zaman bu nimetleri Allah'ın ikramından almak istemeyenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka iç dünyasında mürşidini aramak ihtiyacını hissedecektir. Allah hissettirecektir. Mürşidi mi? Ezelde tayin edilmiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini buldurur ve büyük bir sevgiyle kişi gider, aşk ve şevk ile mürşidinin elini öper, mürşidine tabi olur, mürşidinin emrine girer. Bu onun ruhunun vücudundan ayrılma noktasıdır. O dergâhtaki kafileye katılır. Hangi kafileye? Allah'a ulaşmak için yola çıkan o dergâhın ruhlarının kafilesine. Bir de 7 tane gök katını aşacaktır. Diğerleriyle beraber evvela 1. kata çıkacaktır. Daha yukarı çıkamayacaktır. Bir süre oranın dizaynını aldıktan sonra 2. kata çıkmak imkanına sahip olacaktır.
Orayı tamamladığı zaman üçüncü kata çıkmak imkanına sahip olacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Aşağıki katlarda birer alem söz konusu ama 7. katta 7 tane alem söz konusu. Çıkış dikeydir, 7. kattaki yolculuk yataydır. Onun için sırat-ı müstakim adlı sistemin bütünü 2 yatay, 2 dikey, 4 ayrı yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi mürşide tabi olduysa o mürşidin dergahından Devre-i İmam'ın dergahına kadar o kişinin ruhu bir yatay yolculuk yapar evvela. Ana dergahta erkekler grubuna katılır. Hanımlar da hanımlar grubuna katılır. Mutlaka ana dergaha yani Devre-i İmam'ın dergahına ulaşmak söz konusudur. Yolculuk oradan yapılır. Birinci gök katına kadar yukarıya çıkanların hepsi yolculuğunu tamamlar. Ama birinci katta kalacak olanlar orada secdede kalırlar. Sonra ikinci gök katına çıkılır. İkinci gök katında kalacak olanlar orada kalırlar. Diğerleri üçüncü gök katına çıkar. Üçüncü kattakiler katta kalacak olanlar orada kalırlar. Dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta kalanlar orada kalırlar. Beşinci kata çıkılır. Beşinci katta kalacak olanlar kalırlar. Altıncı kata çıkılır. Altıncı katta kalacak olanlar kalırlar. Yedinci kata çıkılır. Yedinci katın yedi aleminde kafilenin geri kalanları birer birer kalırlar. En sona kalanlar da zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamak üzere 7. katın 6. alemine ulaşırlar. 7. katın 7. alemi Sitet-i Münteha'dan sonra insan ruhunun Allah'a ulaşması ile tamamlanan indi ilahidir. İnsan ruhlarından sadece bir kişi hazır olan zikrini tamamlayan kişi Allah Teala tarafından evvela Sitet-i Münteha'ya ulaştırılır. Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak sonsuzluğa Allah'ın zatına ulaşır kişi. Allah'ın zatında kişinin ruhundan bahsediyoruz. İfna olur, yok olur. Bu Allah'ın zatında fani olmaktır adına fena fillah denir. Allah'ın içinde fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar güzellikleri yaşayıp, bu kadar büyük mutlulukları yudum yudum içtikten sonra dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizlere sesleniyoruz. Bugün bu görev bize verilmiştir zamanımızda. Devrin imamı görevliği bize verilmiştir. Bu Allah'ın tercihidir. Sevgili kardeşlerim, bu seçim bizim seçimimiz değil, bu Allah'ın seçimi. Biz dinsiz büyüdük. Bizim zamanımızda dine hiç önem verilmezdi. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda Kur'an öğrenenler, öğretenler karakola çekilip onlara dayak atılırdı. Tekkelerin hepsi birer birer kapatıldı. Benim ilkokulu okuduğum, birinci sınıf okuduğum yer
Adı Kediler Tekkesi'ydi. Bizim çocukluğumuzda 1500'den fazla din adamı asıldı. Sadece Allah'ın evliyası oldukları için. Sevgili kardeşlerim, ca güzelliği yaşayan, tasavvuf adı verilen, Kur'an'ın bütün yaşamının adı tasavvuftur. Kur'an'ın bütünü 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşur. Ve de Allah-u Teala'ya bunları bize yaşattığı için Allah-u Teala'ya görevlerin en büyüğü olan devrin imamlığı görevini bize vermesi sebebiyle, bize tevdi etmesi sebebiyle sonsuz şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Biz onun kölesiyiz. Hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Var olmakla, dünyada hayat olarak bu hayatı yaşamakla ölüm arasında bir büyük farkın olmadığını en iyi bilenlerdiniz. Öyleyse eğer adına mutluluk deniyorsa o mutluluğu en üst boyutta yaşayan biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın dostu olmak bedavadan gerçekleşmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu dostluğa sahip olurlar ve bu bir garantidir. Allah Teala burada garanti veriyor. Diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlara düşen görev Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ın bu konudaki yardımı ise o kişiyi kendisine ulaştırmaktır. Kim dilerse sadece bu dileği o kişinin Allah tarafından kendisine ulaştırılması için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka mürşit sevgisi verir Allah Teala. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği sevgi, mürşidi gördüğü zaman ona büyük bir sevgi duyar ve hürmetle onun önünde eğilerek onun ellerinden öper. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki bütün insanlar için söz konusu olan mutluluk bu talebin arkasında yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Bu ulaştırmanın sonucu, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşamasıdır.
Sevgili kardeşlerim, bu yarım yaşama biteceği oluşturacaktır. Bu netice kalıcıdır. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Bu dileği o kişinin gayretiyle tahakkuk eder. Böyle bir gayretin başlayabilmesi ise bir dileğin mevcut olmasını gerektirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma nefsin kalbinin yarısı Allah'ın nurlarıyla dolacağı için o kişi için bir mutluluk vesilesidir.

Öyleyse hepimiz için bu muhtevada bir dünya hayatı söz konusu olacak. Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevince insanları seveceğiz. Biz insanları sevdiğimiz zaman onlar da bizi sevecekler. Bazıları öylesine şeytanın tesiri altında kalabilirler ki sadece onlar bizi sevmeyebilirler, nefret de edebilirler. Ama biz onları tüm bunlara rağmen gene severiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese hep sevgi bazında realize edilir, gerçekleşir. Öyleyse siz de Yunus gibi yapın. Yaratılanı sevin, yaratandan ötürü. İnsanları sevin, Allah'ı sevin. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ve o zaman insanları seversiniz. Bu sevgi herkese açık olur. Kimseden nefret edemezsiniz. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştığınız zaman afetler tamamen tükeneceği için herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha

كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعملون بالمعرفة وينهون عن المنكر أولئك المفلحون. İçinizden bir ümmet olsun, hayra davet eden. يدعون إلى الخير يعني الله دعوت إذن يعملون بالمعرفة وينهون عن المنكر معرفة أمدن منكر أذن نهيدن İşte onlar felaha erenlerdir. Çünkü kişi Allah'a davet edildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun ilk adımını atacaktır ve Allah Teala onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah'ın evliyası yapacaktır. Allah kendisine davet etmişse bu aynı zamanda mürşide davettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan almanız söz konusu değilse o zaman Allah'a ulaşamazsınız. Ne kadar çok insana doğruyu iletebilirseniz o kadar çok insanı kurtarmış olacaksınız. İşte 7 Safa daveti görüyoruz. Enfal 24, 1. Safa davet, Yusuf 108, 2. Safa davet, Yunus 25, 3. Safa davet, Nahl 125, 4. Safa davet, Haç 67, 5. Safa davet ve Kasas 87, 6. Safa davet, Fusilet 33, 7. Safa davet. Ayetler kesinlikle hep daveti ifade ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Bu davet aynı zamanda tebliğdir de. Allah beni dua edici olarak gönderdi, beddua edici değil. Allah Teala beni rahmet edici, lanet edici olarak değil. Öyleyse görüyorsunuz ki üç açıdan Resulullah'ın görevleri söz konusu. Ama bunların başında da Allah'la dostluğun gerçekleşebilmesi, tüm insanların Allah'a davet edilmesine bağlı. Allah'a davet eden, nefs hasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Evet, gerçekten de 14 asıl evvel Yusuf 108'e göre Allah ve Resulü, Allah Resulü ona tabi olan sahabe kul hazi sebili ed'u ilallahi ala vesiretin ene ve men ettebani ben ve bana tabi onlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yunus 25 Allah ve ila darü selam Allah Teala teslim rıdı olan zatına davet ediyor. O zaman dinin temelinde Allah'a davet var. Davet yoksa Allah'a ulaşma dileği de yok. Mürşide tabiyet de yok. Ruhun teslimi de yok. Hiçbir şey yok. İkinci sual, bir insanın hayatı boyunca Allah'a davet edilmeme ihtimali var mıdır? Hayır. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُلُونَ بِالْمَعْرِفِ يَعْنَا الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ İçinizden bir ümmet olsun, hayra davet etsin, Allah'a davet etsin ve marif ve müslim mükerrenlerine yetişse onlar felaha erenlerdir. Mu'minin suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala münekede tabi ila sirat-ı müstakim. Sen sirat-ı müstakime davet ediyorsun. Ya sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı müstakim Enam 87-88'de münavahum ve zürriyetum ve ahvanum ve sebeynahum ve deynahum ila sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakim oluşturduk. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dinini bu yolla hidayet erdirir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Elem yetikum nezir.

0: Sizi uyarıcılar, sen nezirler gelmedi mi? Duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Onlar da itiraf ediyor dediler. O zaman azap sözü, daha doğrusu cehennemde de itiraf ediyorlardı. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَّاقِلُونَ İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller var. Hayata getirilen bütün insanlar mutlaka ya Allah'ın cehennemine ya da cennetine gireceğine göre, dışarıda hiç kimse kalmayacağına göre, Allah-u Teala biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İsra 15. Dediğine göre olay kesindir. Ne kadar topluluk varsa hepsine Allah-u Teala Resullerini göndermiştir. Kıyamete kadar da Allah'ın Resulü insanları Allah'a davet edeceklerdir. Aksi söz konusu değil. Hürafe, tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Hayır, öyle bir şey yok. 14 yaşına kadar vefat eden herkes mutlaka gideceği yer cehennem, cennettir. Çünkü tebliğe muhatap değildir. Sorun değildir. Ama akli ve bari olup da tebliğe karşı sorumlu olan insan, tebliğ aldıktan sonra ya Allah'a ulaşmayı dileyecek ya dilemeyecek. Dileyenler Allah'ın cennetine, dilemeyenler de cehenneme gidecekleri kesin. Bir başka hürafe, tebliğe muhatap olan insanlar var, tebliğe muhatap olan insanlar var, herkes de tebliğe muhatap olur. Üçüncü sual, Allah'a davet ettiğimiz her kişinin bu davete olumlu yanıt vermesini beklemek doğru mudur? Hayır. Çünkü Kur'an'da bu konuyla ilgili ayetler var. Üç grup insan var. Tebliğe muhatap olduğunuz zaman tebliğe ilgisiz kalanlar, ulaşma dileğini dikkate almayanlar, dünya hayatının peşinden gidenler ve tebliği reddedenler ve kabul edenler. Tebliği reddedenler, ilgisiz kalanlar ve kabul edenler. Örneğin Hazreti Nuh'un yıllarca davetine çok az kişi icabet etti. Tartışma, dinde tartışma yok ve ne görüyoruz? 950 yıl Ankebut suresinin 14. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam 950 yıl kavmi içerisinde hep Allah'a davet etti. Ama çok az kişi onu işitti. Din nasihat üzere gelişir. Kur'an-ı Kerim boyunca insanların İslam'ın 28 basamağını aşmalarını, işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatan, bir de dinleyen vardır. Göreviniz bütün insanlığa onları mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Ama size düşen sadece tebliğdir. Tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlar da her zaman olabilir. Sadece tebliğe ilgisiz kalmakla yetinmeyip tebliğe karşı mücadele edenler de olabilir. İşte Haç 8'de ve minen nasi men yücadülü fillahi ve gayri amin ve la huden ve la kitabın ümünür. Bu özelliğin sahibi olan insanlar, bunlar insanlar Allah yolundan saptıranlardır. Ama bir de tebliğe muhatap olduğu zaman ilgisiz kalanlar, işte Bakara 6-7 ve Casiye 23. Bunlar da sardisiz ve körlerdir. Sardis ve körlerin ulaşma dileğine ilgisiz kalan bu insanlar hastalarına Allah engeller koyuyor. Ama karşı çıkanların huzurlarına engeller konuluyor. Saptıranların da kalbini Allah-u Teala tabi ediyor. Alimen suresinin 193. ayet-i kerimesine bakacak olursak şunu görüyoruz 193'te. رَبَّنَا اِنَّ سَمِيْنَا مُنَادِيَا يُنَادِ الْاِيمَانِ اَنْ اَمَنَا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا. Ermeni 193'te Mürşid'in 19 isminden bir tanesi de Münadi Mehdi. 19 ismine baktığımız zaman Münadi Mehdi diyor ki Rabbimiz biz işittik Münadi'ye, bir Münadi'yi Yunadil imani, imana davet edildi. Fahamenna biz de iman ettik. Fafırlana zünubena vesaire devam ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'a dostluğun temelindeki faktör Allah'a davettir. Ve bu davet birincil noktada Allah'a ulaşmayı dilemeye davet olarak kendisini gösterir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün insanlar Allah'a ulaşmaya çalışırlar. Ama bunun farklı metotlarla ulaşır.
3: Allah'a ulaşmak, Allah'a dua etmek, Allah'a her türlü ibadetle yakın olmayı anlıyorum.
4: Dua hani kapısı açık, her şekilde, her yerde, her anda duayla yaklaşabilirsiniz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a bizim takvamız ulaşır.
4: Yakarışlarımız, dualarımız, haykırışlarımız.
1: Peki sizce hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Hiçbirimiz aslında. Hani Allah o kadar fırsat verdiği halde biz fırsat buldukça ondan uzaklaşıyoruz.
2: Size şahs tamamından daha yakın diyor. Yani Allah'ı uzakta aramaya gerek. Kendi içimizde, kendi benliğimizde aramamız lazım.
1: Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş-ı Veli'ler yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ermiş evliyalar olmuşlar. Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
2: Gayet basit. O yol hiçbir zaman kapanmadı.
3: Onlar kadar olamayız ama onların yolundan gitmeyi isteriz.
4: Şu anda hani mümkün değil bizim o şekilde Allah'a yakınlaşabilmemiz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ı uzakta aramaya gerek yok. Kendi içimizde, kendi benliğimizde aramamız lazım. Allah'ı kendi içimizde nasıl bulabiliriz? Hacı Bektaş Veli hararet nardadır. Saçta değil. Keramet baştadır. Taşta değil. Ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Evet, mani hayatımıza Allah'a karşı bir hoşlanma ile başlar. Allah'tan hoşlananlar onlarla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hoşlanma 14. basamakta kesin bir sevgiye dönüşür. Sevgi bizi Allah'a ulaştırır. Ruhumuzun Allah'ın zatına yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Daimi zikir aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hikmetin ötesi Allah'ın zatının görülmesiyle hayranlığın en üst noktaya ulaştığı bir safhadır. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Yunus diyor ki Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı pür nur olur içi dışı söyler Allah deyü deyü. Evet gerçekten Allah'a kendi içimizde nasıl bulabiliriz? Sevgiyle Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar insanları Allah'a davet edecek, Allah'a çağıracak Resullerin, mürşitlerin olacağı ifade ediliyor. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kur'an-ı Kerim'de böyle mürşitlerin olacağına dair bir ayet-i şerife yok.
3: Onlara uymak Allah'a uymaktır bir yerde. Yani ne kadar onlara uyarsak Allah'a da o kadar yakın olacağım, onun yoluna gideceğim.
4: İnanmıyorum. Hiçbir tarikata, hiçbir ben hocayım diyen hiçbir insana inanmıyorum.
1: Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bize rüyamızda hak mürşitlerini göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Her şey inanç aslında. Hani şu kalpte bitiyor her şey. İnanırsan, gerçek manada inanırsan yani görebilirler.
2: Yine geldiğiniz dolayı mürşidin Allah-u Teala o ayeti şeref eder. hacet namazı. Yani bana dua ediniz. Duanız olmasa ne öneminiz var? Yani ayeti şerifedir. Mürşit yoktur orada.
3: Allah şimdi Allah dediyse doğrudur yani.
1: Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Ben şöyle söyleyeyim, mürşit olsun, hoca olsun, tarikat olsun kesinlikle saçma buluyorum. Ben tek kurtuluşun ve tek yol gösterenin Kur'an-ı Kerim olduğunu, mealini okuyarak insanlar doğru yolu bulabilir bu şekilde.
0: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerin olacağına dair bir ayet yok dedi. Durum gerçekten de böyle midir? Sevgili kardeşlerim, ayetlerde mürşitlerin 19 ayrı ismi geçiyor. Ve evet, şu anda Allah'ın ayetlerde geçirdiği bütün nebiler, Allah'ın peygamberleri mürşitlerdir. Hem Enbiya 73 hem de Secde 24'te Allah-u Teala'nın ifade ettiği imamlar Allah'ın mürşitleridir. Halife, ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Allah'ın buyurduğu halife bir mürşittir. İnsanlardan, cinlerden, meleklerden veli resuller var. Ve bütün resuller müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Hidayetçi Allah'ın Kur'an'daki bir ismidir. Nitekim Rahat 7'de اَنَّمَا اَنْتَ مِنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Her kavim için bir hidayetçi var. Münadi Alimen 193 Allah-u Teala şöyle buyuruyor. رَبَّنَا اَنَّ سَمِيْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِ الْاِمَانِ اَنْ عَمَلِ بِرَبِّكَ فَاَمَنَّا Münadi Allah'ın bir başka mürşidinin ismidir. Ehli zikir. Enbiya 7 ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ehli zikrin ibn atar. Bilmiyorsan zikir eline sorun. Ehli zikir Allah'ın mürşididir. Sadık. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesine sadıklarla beraber olun. Salih. Nisa 69 aynı şekilde salihlerle beraber olun. Alman 114 Sultan Rahman 33 Ya maşer cinni vel insi inni setatu men temzum naktir semavadi velen femüzü la temzü abi sultan. Hikmet sahibi alim Bakara 269 Zümer 9 Alimran 18 ve veliğin türevleri olan isimlerle en son Ehl-i Beyt, Ashab 33'te. Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. Ehl-i Beyt, teslimlerini tamamlamış olan insanlar. Yedi tane varis var. Allah-u Teala İlişkilerimizde bir işlem var. Bu işlem açık ve kesin. Mutlaka mürşidinize ulaşmak meclisindesiniz. Allah-u Teala sizi kim Allah'a ulaştıracaksa o velisiyi Allah'tan isteyin diyor. Tam 10 ayette mürşidine ulaşamayan bütün insanların delalette olduğunu buyuruyor. Allah mürşidler için tam 19 tane ayrı isim kullanmıştı Kur'an-ı Kerim'de. Ama hep fonksiyon aynı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefslerini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytan okul olmaktan kurtarıp Allah'a okul etmek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, tebliğ ettiğimiz insanlara dini anlatmak kadar hal diliyle örnek olmanın öneminden bahseder misiniz? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız hocam. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tebliğ ettiğimiz insanlara dini anlatmak kadar hal diliyle örnek olmanın da Elimden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Sigara içen birinin sigara içmemeyi önermesi karşı taraf üzerinde bir tesir vücuda getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın insanları Allah'a ulaşmayı davet etmesi onlarda bir tesir vücuda getirmiyor. Çünkü kendisi Allah'a ulaşmayı dilememiş, kalbinde bu talep yok. Ama başkasına Allah'a ulaşma dileğini söylüyor. Dilin söylediği kalbinde yoksa Allah katında bir himmeti yok. Kendisi muhtaç himmet bir deden nerede kaldı gayriye himmet ede. Eğer tebliğ edecekseniz tabii ki tebliği yaşayanlardan olmanız lazım. Onun için neler yapabiliriz diyorsanız onun da başlıca ilacı bir zikir yapmaktır. İki, başkaları için yaşamaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları kendisine davet etmekle aslında mutluluğa davet ediyor. Ve bu mutluluğun artması için de Allah'ı devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikreden kişi mutlu olur mu? Zikir sizin için ne ifade ediyor?
2: Zikir olarak sadece oturup Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'larını zikretmek o dar çerçevedir.
3: Allah yani kendini unutturmamak için yani yanlış yola sapmamamız için zikretmemizi şey diyor. Ne kadar çok zikir edersek Allah'ı anmış oluruz. Böylece Allah'ın sevgisini kazanırız.
4: Zikir tabii ki çok önemli. Hani yol gösterir yani. Sonuçta hayatını daha naif yaşar.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Tabii ki olur. Çünkü ne kadar çok Allah'ı anarsak sevgiyle ferahlıkla dolar. Böylece Allah'ı mutlu etmişiz.
2: İsmail Hüsna ile zikretmeleriyle yapmış olduğu fiili, hali, hareketlerini birleştiremediği sürece hiçbir şey olmaz. Sadece kendini kandırır.
4: Manada zikir ediyorsa, hani gerçek manada Allah'ı yaşamak istiyorsa yaşayabilir. Yani doğru yolu bulabilir.
1: Peki devamlı Allah zikrini yapan bir insanın çevresindeki insanlarla ilişkileri değişir mi? Davranışları değişir mi?
3: Evet, bir yerden sonra kalbi temizlikle dolar. Kötü huyları varsa unutur. Allah'a daha çok yakın olur.
4: Şöyle söyleyeyim. Allah diyen yanılmaz. Allah diyen doğru yoldan şaşmaz. Allah diyen hataya düşmez. Allah diyen harama bulaşmaz. Bu şekilde düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz Esma-ül Hüsna'yı zikretmekle yapmış olduğun hal ve hareketleri birleştiremediğin sürece hiçbir şey olmaz. Sadece kendini kandırırsın. Çekilen esmaların insanlara tecelli etmesi, insanları düzeltmesi neye bağlıdır? Yedi kalp şartı ve o kişinin yedi nimet almasına bağlıdır. Zikir ve esmalar arasındaki fark, zikir nefsimizin 19 afetine %100 tesir eden bir muteva taşır. Esma-ül Hüsna ise sadece o Esma'nın alanı içerisinde bir pozitif tesirin sahibidir. Örneğin Es-Sabur esmasını çeken bir insan, sabırsızlık afeti üzerinde bir pozitif tesirin sahibi olur. Ve bunun gibi. O halde yedi kalp şartının sahibi olmayan, yedi nimeti Allah'tan almayan bir insan, gerçekten ne kadar zikir yaparsa yapsın, o zikrin ona bir fayda sağlaması mümkün değil. Çünkü bu dileğin sahibi olmayan insanlara rahim esmasıyla Allah tecelli etmez. Ve bu insan üzerindeki pozitif tesirin, tecellinin umuruza girebilmesi zikirledir. Zikir yapsan da Allah'ın kapıları kapalıysa yardım alamazsınız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Çapar Hocamız. Hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Çapar Hocam. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah Çapar Hocamız. Davette insanları korkutmak mı daha etkili olur? Yoksa rahmetle çağırmak mı inşallah? bizleri aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu sevgili Cafer Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek. Davette insanları korkutmak mı daha etkili olur? Yoksa rahmetle çağırmak mı, yani müjdelemek mi? Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti." Hikmetle ve güzel öğütle sen Rabbin yoluna davet et. En'am 48'de ise biz Resullerimizi müjdeleyici ve harici olarak gönderdik. Ve mâ nürselü mürselîne yümbeşşenîne ve münzirîn. Müjdeleyici ve harici olarak. Ve men âmene ve aslaha ve lâ khavfun aleyhim ve lâ miyâsınûn. Öyleyse müjdeleyici ve harici. Bazı insanlar, Allah'ın insanları cehenneme atan, insanları azaba uğratan, adeta onların azabından zevk alan bir yere oturtuyorlar. İnsanları da Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah'ı sevmek asıldır. İnsan severse sevdiğine koşar, korkarsa korktuğundan kaçar. Mutluluğumuzun sırrı Allah'ı sevmektedir. En çok mutlu olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de Allah'ı zikretmektir. Öyleyse iki tür terbiye yolu var. Cezalandırmak ve müjdelemek. Tesirli olan müjdelemek. Bize düşen müjdeli yolu tutmaktır. Zaten Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Câsiye suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen bağışlamak. Allah Teala zaten mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in bir nur olması. Allah Teala evvela Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Daha sonra Hazreti İsa'ya İncil'i indiriyor. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indiriyor ve peygamberlere indirilen mukaddes kitaplar burada son buluyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem İncil'in hem de Kur'an-ı Kerim'in hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade buyuruyor. Üçünü de Allah indirmiştir. Üç dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ezeli ve ebedi dinlerdir üçü de. Ezeli ve ebedi din olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını Kur'an-ı Kerim'de esasını teşkil eder. Hazreti Musa da haniftir, Hazreti İsa da haniftir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haniftir. İşte bu üç kitabın da hem hidayet olması hem de nur olması ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de izah edilmiş durumda. Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalikel kitabı, işte bu kitaptır. La raybe fihi, onda şüphe, hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir. İşte Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir ne demek? İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması lazım. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşriken. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile yani. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve diyor namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor bir sonraki ayette onlar dinlerinde fırkalara ayrılırlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılanlar Allah'ın o tek dininde olanlar değildir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Hazreti İbrahim'in Hanif dinine mensup olmuşlardır. Ve tabi oldukları anda da ifade edildiği gibi takva sahibi olmuşlardır. Onun için Allah Teala takva sahipleri için bir hidayettir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bakara 97'de Allah Teala diyor ki kul men kâne adüven de ki kim düşman olursa li Cibril, Cibril'e, Cebrail aleyhisselama فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ Kim Cibril'e, Cebrail'e aleyhisselama düşman olursa ve o zaman اِنَّهُ مُحَقَّقْ ki o نَزَّلَهُ Allah نَزَّلَهُ onu indirdi ala kalbike, senin kalbine indirdi.
biiznillahi Allah'ın izniyle musaddikan tasdik eden lima beyne yedeyhi ondan evvel indirilenleri yani daha önceki kitapları tasdik eden ve hüden ve hidayet olan ve büşra lil müminin ve müminler için müjde olan neyse kim Cebrail Aleyhisselam'a düşman ise diyor ki bilsin ki Allah Teala senin kalbine Kur'an-ı Kerim'i o indirdi Cebrail Aleyhisselam indirdi. Senden evvel Hazreti İsa'nın kalbine İncil'i gene Cebrail Aleyhisselam indirdi. Ondan evvel Hazreti Musa'nın kalbine Tevrat'ı gene Cebrail Aleyhisselam indirdi. Burada Allah Teala'nın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine indirdi ifadesi var. Öyleyse buradaki vehüden kelimesi ve hidayet olan, hidayet rehberi olan hem hidayet rehberidir, hem hidayetçidir, hem de müjdedir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bu sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan yani Allah'a ulaşma vesilesi olan Furkan olan hakkı batıldan ayırt eden ve hüdadan beyine ispat vasıtası olan açıklama olan Kur'an onun yani bu ayın Ramazan ayının içinde indirilmiştir. Artık içinizden her kim bu aya yani Ramazan ayına yetişir de ona şahit olursa o zaman onu oruçlu geçirsin. Ramazan ayını, Ramazan ayı boyunca oruç tutsun. Bu orucun farz kılındığı ayet-i kerime. Ve kim hasta veya sefer üzere ise o tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirecek şey üzerine Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Umulur ki bütün kolaylıklara şükredersiniz. Öyleyse Allah Teala burada konunun başında açık ve kesin şekilde insanlar için bir hidayetçi olan ve Furkan olan ve hüdadan ve yine ispat vasıtası olan Kur'an onun içinde indirilmiştir. Öyleyse Kur'an'ın Ramazan ayının içinde indirilmesi ve

Burada Kur'an'ın hidayetçi hüviyetinde olduğu, hidayet vesilesi olduğu açıkça kadının ifade ediliyor. Ramazan ayı ellezî odur ki ünzile indi fihil Kur'an'ı. Onun içinde Kur'an indi. Hüden linnâsi insanlar için hidayet olan. Ve beyinatın ve beyine olan, ispat vasıtası olan. Âl-i İmrân suresinin 138. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Hâzâ beyanun linnâsi ve hüden ve mevzâtun lilmuttakîn." İşte bu ayetler beyanın bir açıklama beyandır. Linnâsi insanlar için ve hüden ve hidayettir ve mev'izatün ve bir öğüttür lilmuttakîn takva sahipleri için. İşte Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir hidayet olduğu ve bir beyan olduğu, açıklama olduğu ifade buyuruluyor. Enam 157'de Allah Teala buyuruyor ki: "Evtekulu, yoksa der misiniz veya dersiniz? Lev enne unzile aleyhinel kitabe, eğer bizim üzerimize kitap indirilseydi, le künna, muhakkak ki künna biz olurduk ehda." Hidayette olurduk, hidayete

قد جاءكم بينات ve size beyyeler geldi min Rabbiküm Rabbinizden beyineler geldi. İspat vasıtaları geldi. Ve hüden ve hidayet geldi. Bu kitapla Kur'an-ı Kerim'le. Ve rahmet geldi. Ya da bir hidayet, rahmet olan, hidayet olan ve beyine olan Kur'an geldi. Femen azlemu mimmen, o kişiden daha zalim kim vardır? Kezzibe bi ayetullahi, Allah'ın ayetlerini tekzip eden kişiden daha zalim kim vardır? Ve sadefe anha ve ondan yüz çeviren kimseden. Ve nezillezine yastifune an ayatina. Se nezillezine cezalandıracağız. Yastifune an ayatina, ayetlerimizden yüz çevirenleri süel azabi, ağır bir azapla cezalandıracağız. Nezillezine cezalandıracağız. Süel hesabı, kötü bir azapla, ağır bir azapla, bima kânü yastifûn, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır bir azapla azaplandıracağız, buyuruyor Allah Teala. Arap suresinin 52. ayet-i kerimesi ve lekad cinâhum bi kitâbin fassalnâhu alâ ilmin hüden ve rahmeten لِقَامٍ يُؤْمِنُونَ Öyle kat and olsun ki cina biz getirdik. Hum onlara bir kitabın, bir kitap fasılnahu, fasıl fasıl açıklanan ala ilmin, ilim üzere hüden, hidayet olan. Ve rahmeten ve rahmet olan. Likamin yüminun, amini olan bir kavme, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kavmine.

Melekat cinahim. Ve andolsun ki getirdik. Bir kitabın bir kitap. Fasalnahu. Onu açıkladık. Fasıl fasıl. Ala ilmin ilim üzere hüden hidayet olarak. Ve rahmeten ve rahmet olarak. Li kavmin yu'minun, iman eden bir kavim için. Amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kavim için. Araf suresinin 158. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul ya eyyuhennâsü. De ki, ey nas, ey insanlar, inni muhakkak ki ben Resulullah'ı, Allah'ın Resulüyüm. İleyküm cemi'a nillezi, hepinizin üzerine. Lehu mülkü semavati, odur ki, göklerin mülkü O'nundur. Vel art ve arzın da yerlerin de mülkü O'nundur. La ilahe illa huve, ondan başka ilah yoktur. Yuhyi, hayat verir ve yumit ve öldürür. Ve aminu billahi, öyleyse Allah'a iman edin. Ve resulihin nebiyyil, ve onun Resulüne, ki o nebidir, peygamberdir, ümmidir, okuma yazma bilmez, ellezî yu'minu billahi. Odur ki, Allah'a iman eder. Ve kelimatihi, ve onun kelimelerine iman eder. Ve tebi'uhu, öyleyse ona tabi olun. Lâleküm tehtedûn. Umulur ki böylece hidayete erersiniz. Lâleküm, böylece siz hidayete erersiniz. Öyleyse sadece inanmak değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi olmak söz konusu. Tabi olunca ne olur? Ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır o kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemişse, bundan itibaren de 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede de hidayete ermesi için insanların Resulüne tabi olmaları emrediliyor insanların.

ona tabi olun. Ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve tabiatıyla ona indirilmiş olan Kur'an'a tabi olun ki o sizi hidayete erdirir diyor Allah Teala. İşte insanları hidayete erdiren bir hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet olduğu, hidayete erdiren bir kitap olduğu bir defa daha açıklanıyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesi. Ve izâ lem te'tihim. Onu derleyip toplayasaydın bir ayetin ayetler olarak. İza ve iza o takdirde o zamanki lem tehtihim. Getirseydin olmaz mıydı bir ayetin bir ayet getirseydin düşseydin olmaz mıydı dediler. Beyza lem bir ayetin onlara bir ayet getirmediğin zaman kaldılar ki lev leştebeytaha bir ayet düşseydin o işte bir toplamak der demek. Kul de ki innema ettebi'u muhakkak ki ben tabi olurum. Ma şeye yuha ileye bana vahyedilen şeye min Rabbi, Rabbimden. Muhakkak ki ben bana Rabbimden vahyedilen şeye tabi olurum. Haza vesairü min Rabbiküm işte bu. Basiretlerdir. Kalp gözüyle görmelerdir Rabbinizden. Rabbimizden. Rabbiküm, Rabbimizden. Ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Li kavmin yu'minun. Mümin olan bir kavim için. Kur'an-ı Kerim'in indirilen kitabın bir hidayet ve bir rahmet olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor Araf suresinin 203. ayet-i kerimesinde.

Hidayete erdiren bir özelliği söz konusu. Hidayet rehberi olması, Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdiren bir kitap olması için ve de olduğu ve rahmet olduğu da bir kavim için rahmet olduğu da ifade ediyor, ediliyor. Yunus Suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühen nasu, ey insanlar, kat caetküm mev'izatun. Kat caetküm, andolsun ki size gelmiştir mev'izatun. Bir öğüt gelmiştir. Min rabbiküm, Rabbinizden. Ve şifaün, ve bir şifa gelmiştir. Lima fissudüri, fissudüri göğüslerinizin içinde, lima olan şey için, göğüslerinizin yani göğsünüzdeki hastalıklara bir şifa olmak üzere. Ve hüden ve hidayet olan ve rahmetün ve rahmet olan bir müminin, müminler için. Müminler için bir hidayet olan, bir rahmet olan ve göğüslerde olan hastalıklara, yani nefs kalbinin afetlerle tamamen dolu olması haline bir şifa. Nefsin kalbi başlangıçta %98, %100 afetlerle doludur. Sonra biz nefs tezkiyesine ve tasfiyesine, nefs tezkiyesine başlayıp tasfiyeyi de tamamlayabilirsek, %2 rahmet, %98 nurdan oluşan bir bütünle nefsimizin kalbi pırıl pırıl aydınlanır. Ruhumuzun kalbi gibi olur. Öyleyse o göğsümüzdeki hastalıkların şifası Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır. Ve bu nurların getirileceğini, geleceğini ifade edense Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tarafta insanlar zikir yaptıkça Allah'ın katına rahmet, fazl ve salavat girer. Ama onların geleceğini bildiren Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir öğüttür. Ve kalpteki hastalıklara şifadır. Ve müminlere hidayettir ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in dört vasfını veriyor Allah Teala. Bir öğüt olması, şifa olması, iki hidayet olması, üç rahmet olması, dört. Yusuf Suresi'nin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Lekad kâne fî kasâsihim ibretün li ulil elbâb." Andolsun ki onların kıssalarında, makane hadisen, hadis olan muhtevada, iftira, lekad kâne fî kasâsihim, onların kıssalarında andolsun ki vardır ibretün, ibret vardır li ulul elbab, ulul elbab için, daimi zikre sahip olanlar için onların kıssalarında bir ibret vardır. Mâkâne hadisen yüftera, uydurulan bir hadis, bir söz değildir. Ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi, ellerindekini tasdik eden, lakin ellerindekini tasdik eden bir kitaptır. Ve tafsile ve fasıllara ayıran, fasıl fasıl açıklayan,
Tafsile kulli şeyin, her şeyi fasıl fasıl açıklayan ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan likavmin yu'minun. Mümin olan bir kavme, mümin olan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Nâhl Suresi 64. ayet-i kerime. Ve mâ enzelnâ aleykel kitâbe illâ litübeyyine lehumul lezih telefu fihi ve huden ve rahmeten likavmin yu'minin.

Li kavmin yu'minun iman eden bir kavme. Nahl 89 ve yevme neb'asu fi kulli ümmetin şehiden. Min enfusihim ve yevme o gün neb'asu bahs ettik, bahs ederiz. Fi kulli ümmetin bütün ümmetlerin içinden şehiden aleyhim min enfusihim, onların işlerinden bir şahit beyaz ederiz. Vücuda getiririz. Ve cinabike şehiden ala haüla. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve nezzelna aleykel kitabe, ve senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen. Ve kulli şeyin her şeyi beyan eden ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan ve büşra ve müjdeleyen lil müslimin, Müslümanlar için. Nahl suresinin 102. ayet-i kerimesi Kul nezzelnahu nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike bil hakkı li yusebbitellezine amenu ve hüden ve büşra lilmüslimin. Kul de ki onu Kur'an-ı Kerim'i min rabbike bil hakkı Rabbinden hak olarak hak ile li yusebbitellezine amenu, amen olanlardan onu tespit edenlere, onları tespit ettirmek için, sevaz ettirmek için ve hüden ve hidayet olarak ve büşra ve müjde olarak el-Müslimin, Müslümanlara. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi Nahl 102'de hidayet ve müjde olarak diyor Allah Teala gene hidayeti ve müjdeyi vermiş. Ruhul Kudüs indirdi diyor. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi İnne hazel Kur'ane yehti lilleti hiye akvemi ve yübeşşirul müminellezine ya'melune salihate enne lehum ecren kebira. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı derse o en kuvvetli olur. Ve amel-i salihat ve nefsine sadece amel işler. Bu amelleri işleyen amel-i salihat yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Kur'an-ı Kerim burada hidayete erdiren büyük bir ecir, büyük bir müjdedir. Nemli ki hüden ve büşra lil müminin Kur'an-ı Kerim hem hidayettir hem de müjdedir. Neml 77 ve innehu lehuden ve rahmetun lil müminin. Muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir ve rahmettir müminler için. Kasas 49 Kul fe'tu bi kitabim min indillahi huve ehdâ minhuma ettebiuhu in kuntum sadikîn. De ki, eğer doğruysanız bu durumda Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Kul fe'tu öyleyse getirin. Bir kitap getirin min illahi Allah'ın katından ve olsun ehda. Hidayete ereyim. Minhuma o ikisinden ettebiuhu tabi olayım in kuntum sadıkın eğer sadıklar iseniz. Yani eğer sadıklar iseniz bu durumda Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım.

Kasas 85. İnnellezî farada aleykel Kur'an'ı. Muhakkak ki o senin üzerine farz kıldı Kur'an'ı. Le raddüke seni reddedecektir, döndürecektir. İlâ muat dönülecek yere. Ulaşman lazım gelen yere. Kul de ki Rabbi benim Rabbim alemu bilir men cae bil huda. Hidayetle geleni bilir ve men huve fi dalalin mübin. Apacık bir dalalet içinde olanı da bilir. Lokman suresinin 3. ayet-i kerimesi hüden ve rahmeten lil muhsinin. Muhsinlere bir hidayet ve rahmettir diyor Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Elem terev görmüyor musunuz? Enne Allahe sahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Allah-u Teala bütün gökleri, göklerde ve yerde olanları size, sizin emrinize musahhar kılmıştır. Ve esbega aleyhum ni'amehu ve batine. Zahireten ve batine, zahiri açık olan, apaçık olan ve batın olan, gizli olan bütün nimetleri üzerinize indirmiştir. Ve minen nasi ve insanlardan men kişiler vardır yücadiru fillahi. Allah'ta Allah hakkında mücadele ederler. Bir gayri ilmin sahipleri olmadıkları halde. Ve la hüden ve la kitab-ı münir ilmin sahibi olmadıkları gibi hidayetin de sahibi olmadıkları halde bir nurlu kitabın da sahibi olmadıkları halde Allah hakkında mücadele edip dururlar. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğu da ifade edilmiş. Hidayet rehberi olan ve nur olan bir kitap söz konusu. Fusilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki velev cealnahu Kur'anen acemiyen ve eğer biz onu kılsaydık bir Kur'an olarak acemice Arapça olmayan bir dilde kılsaydık ve kalu ve derlerdi ki levla fusilet ayatü onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Acemiyün ve Arabi. Arabiyün. Arap olana aceme mi? Yani Arap olana Arapça olmayan bir dil mi? Böyle saçmalık olur mu? Derlerdi. Kul de ki hüve o lillezine amenu amen olanlar için hüden hidayettir ve şifayun ve şifadır. Ve lezine la yu'minune ve onlar ki iman etmezler fi azanihim onların gözlerinde vakra vardır ve hüve aleyhim ama onlar amadır, kördürler. Ülâike yunâdevne min mekânin baîd. İşte onlara sanki baîd uzak bir yerden, uzak bir mekandan münadi seslenilir. Münadi olan, seslenen demek. Şura 52 ve kezalike evhayna ileyke ve tıpkı onun gibi sana vahyettik ruhan ruh vahyettik min emrina emrimizden. Ma kunte tedri mel kitabı sen kitap nedir? Bilmezdin. Velel imanı iman nedir bilmezdin. Velakin cealnahu velakin sana onu cealnahu nuren sana onu Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık. Nehti bihi men yeşayı
onunla hidayete erdirmek için men yeşayı dilediğim men yeşayı dilediğimiz kişiyi men ibad min ibadina kullarımızdan ve inneke ve muhakkak ki sen le tehdi ila sıratı müstakim sıratı müstakime ulaştırıyorsun. Celsiye suresi 11. ayet-i kerime Haza huda işte bu hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim. Vellezine keferu onlar ki kafirlerdir. Bi ayati rabbihim Rablerinin ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Lehum azabun min rizin elim. Onlar için iğrenç olanından elim bir azap vardır. Câsiye Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Haza vesaire işte bunlar basiretlerdir. Görme basiretlerdir. Görme hassalarıdır. Linnâsi insanlar için ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Likâmin yûkinûn. Yakin hasleden bir kavim için bunlar vesairu görme imkanlarıdır, basiretlerdir, görme hastalarıdır. Ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Likamin yukinun yakın hasıl eden bir kavme. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kalp gözleri açılmış. Yakin hasıl etmişler. O zaman kişinin basiret gözü açılmıştır. Bu gözleriyle görürken kalp gözüyle de görmeye başlar. Ahkâf suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kâlellezîne keferû kâfirler dediler ki lillezîne âminû onlar ki iman edenler ederler li için iman edenler için dediler ki levkâne hayren ma sebekûna ileyh. Eğer Kur'an bir hayırlı bir kitap olsaydı ma sebekûna ileyhi bizi müsabakada geçemezlerdi. Yani ona yetişemezlerdi. Ve izlem yehtedû bihi

وإذ وأضمن ki لم يهتدوا ermediler. Hidayete ermediler bihi onunla Kur'an-ı Kerim'de. Feseykulüne ve diyecekler se yekulüne se gelecek zaman ki se yekulüne diyecekler ki haza ifkun kadim. İşte bu kadim eski bir ifkun yalandır. Ahkaf suresinin 30. ayet-i kerimesi galu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina kitaben muhakkak ki biz bir kitap işittik ünzile min ba'di Musa Musa'dan sonra inzal edilen indirilen musaddikan tasdik eden lima beyne yedeyhi onların elindekini tasdik eden yehdi ilel hakkı hakka ulaştıran ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime ulaştıran hidayet eden bir kitap dinledik. Ey kavmimiz muhakkak ki biz işittik. Ve kitaben bir kitap ünzile indirilmiş min ba'di Musa Musa'dan sonra. Cin suresi 2. ayet-i kerime yehdi iler rüşdi. O gerçeğe ve doğruya ulaştırır. Fe amennâ bihi. Bu yüzden ona iman ettik biz. Amennâ biz iman ettik. Bihi ona. Ve len nüşrike bi rabbina ehada. Bundan sonra hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız. Rabbimize karşı şirk sahibi olmayacağız. Cin suresinin 13. ayet-i kerimesi ve enna lemma seminel huda amennâ bihi ve enna muhakkak ki biz seminel huda hüdadan bahseden kitabı işitince semi işittik el huda hüdadan bahseden bir şey, bir kitap. Amennâ bihi, ona inandık. Ona iman ettik. Femen yu'min bi rabbihi, kim Rabbine öyleyse kim Rabbine iman ederse, فَلَا يَحَافُ O korkmaz. Bahsen وَلَا رَحَقَ Ne eksileceğinden ne de haksızlığa uğramaktan korkmaz. Sevgili kardeşlerim, görüldüğü gibi Kur'an'ın bütünü içerisinde ne zaman Kur'an'dan bahsediliyorsa artık Kur'an için söylenen sözler onun yol gösterici olduğu yani hidayet olduğu Seminel Hüda hidayeti işittik diyor. Hüda olan, hidayet olan Kur'an'ı işiten cinlerden bahsediyor Allah Teala ve hüda kelimesini kullanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bunca ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Hidayete erdirme özelliğinin sahibidir. Öyleyse

Allah Teala bütün insanlara bu ayetlerle açık ve kesin olarak ispat etmiş oluyor bu hususu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağında size hidayeti en kısa şekilde anlatabilmeyi diliyorum. Konumuz hidayet. Hani şu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan ama sonradan unutulan ve ne olduğu belli olmayan bir kavram kargaşasına dönüştürülen hidayet. Bugün insanlara hidayetin ne olduğunu sorarsanız, size diyeceklerdir ki, hidayet doğru yoldur. Böyle söyleyenlere yanılgılarını anlatabilmek için ikinci bir sual daha sormanız lazım. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Pekala. Peki, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde başka bir cevapları yok. Gene aynı şeyi söyleyecekler. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Gerçekten sırat yol demektir. Müstakim de istikamet üzere olan demektir. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. İşte bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. İnsanın ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala Hicr suresinde sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim adını kullanıyor. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi sırat-ı İleyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir kavram var. Sırat-ı müstakim kavramı ayrı bir kavram. Hidayet kavramı ayrı bir kavram. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yol. Doğru yol mu? Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol demek konuyu sadece kargaşa haline getirmek manasına gelir. Çünkü doğru yol dediğimiz zaman bir tarif vermiyoruz. Böylece Hidayet müessesesinin muhtevası kaybolduğu gibi sırat-ı müstakimin de muhtevası kayboluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim, sırat-ı ileyye müstakim kelimesiyle açık bir şekilde ifade edildiği gibi Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde bir ifade kullanıyor. Nisa 175. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğu açık bir şekilde bir defa daha ifade ediliyor. Allah'a ulaştıran bir yol. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır.
Ama hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet çağının en önemli kavramı artık hidayettir. Türkçemizde hidayet adıyla kullandığımız kelime, Arapçada huda ismiyle kullanılır. Allah Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel huda hudallah diyor. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Açık bir şekilde Allah Teala hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir takım insanlar hidayeti menfezinden takip etmekte olduğu yoldan çıkarmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Çünkü demişler, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölmez sevgili kardeşlerim. İnsan öldüğü zaman ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. İkisi birbirinin tamamen zıttı iki olaydır. Herkesin bir yaşam süreci vardır. Bu yaşam bir gün sona erecektir. Hayatı kişinin bir gün sona erecektir. Sona erdiğinde ölüm olayı vücuda gelir. Ölümü vücuda getiren melekler, Azrail aleyhisselam ve onun etrafındaki yardımcılarıdır. Gelirler ve kontağı kapatırlar. O kişinin vücudundaki milyonlarca mitokondri artık elektrik enerjisi üretemez hale gelir. Çünkü kontak kapatılmıştır. Enerji üretilemeyince vücuttaki bütün fonksiyonlar elektrik enerjisiyle fonksiyoner halde oldukları için enerji tükendiğinde artık fonksiyonlarını eda edemezler. Görevlerini gerçekleştiremezler. İşte o zaman beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılır. Kişi bir anda ölmez. Ve de neticede ölüm olayı vücuda gelir. Ölüm, vücudun manyetik alanını kaybetmesi halidir. Vücudun artı manyetik alanı ruhu, eksi manyetik alanı nefsi kendisine çeken bir özelliktedir. Bu özellik sebebiyle ruh ve nefs fizik vücuda daima merbut, irtibatlı, bağlantılı durumda olurlar. Bu statüde
ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Dilediği an ruh vücuttan ayrılabilir. Ama bu ayrılması Allah'a dönüşü gerçekleştirebilecek olan bir ayrılık değildir. Ruh vücuttan ayrılır, dilediği yere gider ama tekrar dönüp o fizik vücuda girmek mecburiyetindedir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığında biz insanlar onu hissedemeyiz. Ruh vücuttan ayrılır, dilediğini yapar, dilediği yere gider, tekrar döner. Hiçbir günahın işlenmesinde o günaha ruhun iştirak etmesi söz konusu değildir. Günahı fizik vücudumuzla nefsimizin afetleri işlerler. Nefsin afetleri günaha yöneliktir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her birisi ayrı bir açıdan bizi Allah'ın yasaklarını işlemeye, bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yönlendirmeye çalışırlar. Böylece ya bir emrin çiğnenmesi ya da bir yasağın işlenmesi bizi günah adı verilen bir müesseseye ulaştırır. Arkasında sadece nefsimiz vardır ve fizik vücudumuzun nefsimize uyarak bu hatayı işlemesi vardır. Öyleyse nefsimiz, afetlerle mücehhez olan bu vücudumuz, Allah'ın emirlerini asla yerine getirmeyi istemez. Yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemek ister. Çünkü afetler bu hüviyette yaratılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuz canı istediği an vücudumuzu terk eder, dilediği yere gider, tekrar geri döner, vücuda tekrar girer. Ne vücudumuza girdiğini, ne vücudumuzdan çıktığını hissetmemiz söz konusu değildir. Günah işlediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan mutlak olarak ayrılır. Günaha iştirak etmez. İşte böyle bir ortamda Allah Teala ruha o yetkiyi vermiştir. Ama Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ruh için diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Görme, işitme ve kalpteki idrak etme hassalarını, fuatlerini verdik diyor. Efidet diyor, fuatler. Görme, işitme ve idrak etme hassaları verilmiş insana. Ama ruh üfürülmüş. İşte üfürülen bir ruhumuz, dizayn edilen, seva edilen bir nefsimiz ve yaratılan, halk edilen bir fizik vücudumuz var. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, halk etmiş. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı, Havva anamızı yaratmış. Ve bütün insanlar onlardan türemişler. Sevgili kardeşlerim, işte hidayet, Allah'a ait olan, bizde bir emanet olan ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a geri dönmesi işleminin adıdır. Bilerek, isteyerek insanoğlu Allah'a ruhunu ulaştırmayı Allah'tan talep ederek bunu gerçekleştirecektir.
Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı, yani hidayete ermeyi dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. İşte bunun adı hidayete ermektir. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda hidayet üzereyiz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler insanoğlu veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, gideceği yerde cehennem olur. Ama dilerse hidayet başlamıştır, hidayetin başlangıç noktasındayız ama dalaletten kurtulduğumuz kesindir. Bir insanın dalaletten kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a, ona, Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler ki aralarında fırkalara ayrılmışlar ve hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip, her grup kendi elindeki ilimle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 72 fırkaya ayrılan insanların her bir fırkasının içinde küçük bir grup vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. İşte hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzeredir. Hem de takva sahibi olmuştur. Ama dilemeyenler hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir" diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Dileseydi hidayet üzere olacaktı, hidayete ermiş olmayacaktı ama hidayet üzere olacaktı. Diledi kişi, diler dilemez Allah-u Teala'dan ona yardımlar yağmaya başlar. Ve bu kişi 14. basamakta mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. 12 tane ihsanla o kişi mürşidine ulaşır. O kişinin görmeyen gözleri açılmıştır. İşitmeyen kulakları açılmıştır. İdrak etmeyen kalbi açılmıştır. Görme hassası açılmıştır. İşitme hassası açılmıştır. İdrak etme hassası açılmıştır. Allah o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbini Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. İşte hidayetle alakalı bir ayet-i kerime burada devreye giriyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah diyor, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar diyor, göğsünü yarar ve teslime açar. Bu yardığı yarıktan o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları geçer, kalbe ulaşırlar,
Ama kalbin içine yalnız rahmet nuru sızabilir. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kıldığında da mutlaka mürşidini görür. Mürşidine ulaştırır Allah Teala. Allah ona mürşidini gösterir. Kime ulaşacaksa tabi olduğu anda Allah Teala'dan o ana kadar 12 tane ihsan almış olan bu kişi Allah Teala'dan o güne kadar 12 tane ihsan alan bu kişi o noktadan itibaren 7 tane de nimet alacaktır. Bu nimetler hidayetin ikinci bölümünün mükafatıdır. Birinci bölümü Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci bölümü mürşide ulaşmaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılıp Allah'a dönüşün, Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldiği emri verilir. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ruh vücuttan ayrılır, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taviyetle. O kişinin fizik vücudu güçlenmeye başlar afetler karşısında. Neden güçlenir? Çünkü o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine iman yazılmıştır. O kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve oradaki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak kalbin duvarına yapışır. Bu kalbin nurlar tarafından işgale başlamasının başlangıç noktasıdır. %2 rahmetten sonra artık o kalbe %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar yerleşmeye başlar. İşte bu olay olurken kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Ruhun vücudu terk etmesi, vuslata ulaşma konusundaki bir yeni başlangıçtır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan kafile halinde yukarıya doğru bir yükselme başlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını birer birer aşacaktır. Her seferinde yeniden %7 nur birikiminin o kişinin kalbinde oluşması gerekir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hususun gerçekleşebilmesi, kişinin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesiyle vücuda geliyor. Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ulaşmazsa vücudun ruhtan ayrılması, ruhun vücuttan ayrılması mümkün değil. Allah'a doğru yolculuğu mümkün değil. Hidayete ermesi de mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hidayet yoktur. Hidayet başlamamıştır. Hiç kimse kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Mürşidin önünde geçen bir tabiyet merasiminden sonra ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Yola çıktıktan sonra o ruh nefsin kalbindeki fazılların artışına paralel olarak her %7 artışında bir gök katı yükselmek suretiyle 7. gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla beraber 7. gök katında 7 tane alem aşar.
En son zikir hücrelerine gelir. Zikir hücrelerinde kendine düşen görevi yerine getirmek suretiyle Allah'ın zatına ulaşacak olan bir noktaya gelir ve de zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşır. Burası indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına yükselmesi, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında veçhinde yok olması söz konusu olur. Allah Teala Rad Suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَالِ حِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, sevgili kardeşlerim, o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi demek. O kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, teslimlerin sonuncusudur. İradenin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirmesidir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. 28. basamağın 5. kademesinde irade de Allah'a teslim olur. Ve hidayetler birbiri arkasından bir hidayet toplumu sonucuna ulaşılır. Birbiri arkasından hidayetler gerçekleşir. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin hidayeti. Hepsinin birer birer Allah'a teslimi. İşte Rad suresindeki bu 20, 21, 22. ayetlerdeki duruma bakıyoruz. Kişi böyle yaparak, iradesini Allah'a teslim ederek, iradesini Allah'a verdiği misakini bozmamış oluyor, yerine getirmiş oluyor. Ama iradenin misakinin evvelinde ruhun misaki var. Ruh Allah-u Teala'ya o kişi hayattayken ulaşılacağına dair Allah'a misak veriyor ezelde. İşte bu misak itibariyle Allah-u Teala onlar misaklarını bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sonra onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve Allah'ın emrini yerine getirirler. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar kötü hesaptan korkarlar, Rablerine karşı huşu duyarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileme huşusu, ruhunu Allah'a ulaştırma huşusu, daha sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme huşusu
Hepsi birbirinin arkasından gelecektir. Her biri ayrı bir hidayeti oluşturmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan bu istikamette bir gayretin sahibi ise, gayretin sahibi olduğu andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayeti ama birinci teslimi içerir. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah Teala şunu söylüyordu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani Allah onu hidayete erdirir diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanların bir gün Allah'ın zatına ulaşmaları söz konusu olur. İşte böyle bir olgunun gerçekleşmesi o kişi için Allah'ın bir lütfudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçecek zaman aralığında Allah Teala o kişiye yardım etmeyi garanti etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayete ermeyi dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırmaya ve onları hidayete erdirmeye garantili bir şekilde girer. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Eğer ona 6-7 aylık bir ömür vermişse. Vermemişse kişi hayatı nereye kadar devam ederse oraya kadar yürür. Ama bu kişi gene Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten cenneti hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer birinci kat cennettir ama mürşide ulaşan ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. İşte Allah Teala'nın hidayet adı verilen bir mekanizması var. Hidayeti kişinin talebi üzerine gerçekleşir. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Öyleyse çağımız hidayet çağıdır sevgili kardeşlerim. Doğru yol adıyla hüviyeti değiştirilen ve asırlar öncesinde unutulan, 500 yıldır unutulan bir hidayet kavramı Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle artık herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir noktaya getirilmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizden başka hiç kimse hidayetin ne olduğunu, Kur'an'da hangi ayetlerde yer aldığını hiç kimseye söyleyememiştir. Kavram asırlarca evvel unutulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı,
hidayeti mutlak olarak emretmek şeklindedir. Allah-u Teala herkesin hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Herkesin hidayete ermesi Allah'ın temel emridir. Diyor ki, ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim edin, teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Yani hidayete er diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın diyor Ram 130'da. Ve Müzemmil 8'de buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Fecr 28'deki irci'i ila rabbiki emri Rabbine geri döndür. Bu emir ruha verilen bir emirdir Allah-u Teala tarafından. Ruhun Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Ne nefsin ne fizik vücudun Allah'a ulaşması asla söz konusu değildir. Allah'a ulaşacak olan sadece ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ruhundan üfürmüş, bize bir emanet bırakmış ve emanetini geri istiyor. İşte hidayet. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimiyle devam eden bir silsile içinde 28 basamakta tamamlanan bir bütündür. 4 tane hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. 21. basamaktayız, 22. basamaktayız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İkinci teslim, ikinci hidayet. 25. basamaktayız. Nefsimizi daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. 26. basamaktayız. İrademizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamağın 5. kademesindeyiz. Ve böylece bütün teslimler tamamlanır. Ve hidayette tamamlanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayetin bütününe ulaştılar. İrşat makamına tayin edildiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, İster muhacirin, Medine'den göç edenler, ikisine de mutlak olarak tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hidayetin bütününü gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir Allah sohbetinde, sizlerle hidayet kavramını konuşmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını

Sevmenin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzel. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur'u, Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, İşte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman İki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz.
1: Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O, takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah, amenu olup, ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah, İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip, onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlarda kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü!
onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutlu yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amen oluyor. Ondan sonra amen olan için de Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutlular çeviren kesinlikle odur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki sözlerimize Fatiha ile başladık. Ve bugünkü konumuz da, bu akşamki konumuz da Fatiha suresi. Öyleyse bir sure olarak Fatiha'yı dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Hem başlarken Fatiha ile başlamak söz konusu, hem de bitirirken gene Fatiha ile bitirmek. Fatiha açış, fetih, kelimesini ihtiva ediyor. Fethetmek. Bir ülkenin fethi, onun işgali anlamına geliyor. Her halükarda her sohbetin başlangıç noktasında hepimiz için bir başlama sohbeti, açış müessesesi var. Ama sohbeti tamamlarken de Fatiha ile tamamlıyoruz. Bu bitişin yeni bir başlangıca ulaşması anlamına geliyor. Konu birinci etapta tamamlanıyor ve ondan sonra yeni bir dizayn başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fatiha suresi Kur'an'daki en önemli surelerden biridir. Çok şeyler içerir. Öyleyse inşallah başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan, recmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismi ile. Yani Allah'ın ismiyle başlarım. Ve Fatiha suresine giriyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepsini okuyalım evvela. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim velen dalin. Amin. İşte bu Fatiha suresi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin kelimeleriyle başlıyor. Hamd alemlerin Rabbinedir. Hamd Allah, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır.
hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Hamd kelimesiyle alemler yan yana geçiyor. Anlıyoruz ki hamd bu alemdeki fizik standartların ötesine aittir. Allah'a hamd ettiğimiz zaman Allah'ın bize verdiği fizik ihsanların ve fizik nimetlerin ötesi söz konusudur. Allah'ın katından zikir yaptığımız zaman bize gönderdiği rahmet, fazl, salavat, nurları. Allah'ın katından bizlere gönderdiği sekinet. Allah'ın bizlere gönderdiği feyz. Hepsi

Allah'a hamdolsun ki Müslümanım demek. Öyleyse hamd ve şükür müesseselerini bir araya getirdiğimiz zaman Allah'ın verdiği bu aleme ait olan fizik nimetlere ve ihsanlara şükretmemiz gerektiğini, hamdin ise bu aleme ait olmayan, bu alemin dışından gelen manevi nimetlere ve ihsana muhatap olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'a hamd etmek manevi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah'a şükretmek maddi standartlarda bir hüküm ifade eder. Allah Teala bize bu dünyada mal vermişse, para vermişse, rızık vermişse, verdiği bütün bu fizik nimetler için veya bulunduğumuz seviyeye göre fizik ihsanlar için Allah'a şükretmemiz söz konusudur. Ama alemlerle alakalıysa, bu alemin dışına aitse gelenler, o zaman Allah'a hamd edeceğiz. Allah'ın bizlere enam buyurduğu her fizik ötesi nimet, başka alemlere ait olan, Allah'a ait olan her fizik ötesi nimet veya ihsan hamdi gerektirir. Er-Rahmanir Rahim buyuruyor Allah Teala. Rahman ve Rahim olan. Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten geliyor sevgili kardeşlerim. Rahm. Ama birbirinden çok farklı manalara geliyor. Rahim kelimesi hem merhamet kelimesini içeriyor hem de rahmeti gönderen anlamını taşıyor. Rahim kelimesi de rahmet kelimesi de aynı kökten gelir. Rahim olan Allah merhamet edendir. Rahim olan Allah rahmet gönderendir. Öyleyse biliniz ki manevi tekamülünüz tamamen Allah'ın Rahim esmasına bağımlıdır. Ve Rahim esması sizi Allah'ın cennetine taşıyacak olan bütün özelliklerin sahibidir. Ama Rahman esmasının size sağlayabileceği manevi standartlarda bir şey söz konusu değildir. Allah'ın Rahman esması fiziği içerir. Allah Teala kimi vücuda getirdiyse, yarattıysa ona hava sağlar yaşaması için. Ona rızık sağlar gene yaşaması için. Bu dünyadaki kişinin varlığıyla alakalı bir olay. O kişi Allah'a inansa da,
Allah'a inan

Masada Rahman esması o kişiye mutlaka bunları sağlar. Allah'a inanmayanlar da inananlar da atmosferin havasını teneffüs ederler. Allah'ın suyunu içerler. Allah'ın vücuda getirdiği her türlü rızıktan faydalanırlar. Aralarında Allah Teala hiçbir fark gözetmez. İnsanların arasında Allah'a inanmayanlar var. Onlar da Rahman esmasından istifade ederler. Yaşayacaklardır. Allah Teala onları dünyaya getirdiyse hayatlarını idame ettirmek için gerekli standartları onlara mutlaka temin edecektir. Yedi kat atmosfer hem Rahim esmasının tecellisine muhatap olanlar için hem Rahman esmasının tecellisine muhatap olanlar içindir. Allah'ın verdiği rızık Rahman esmasının gereğidir. Herkes için geçerlidir. Putperestler de, ateistler de, şeytana tapanlar da, kim olurlarsa olsunlar, Allah'ın Rahman esmasından istifade ederler. Ama sevgili kardeşlerim, Rahim esmasıysa orada durun. Allah'ın Rahim esması inananlara geçerlidir, inanmayanlara geçerli değildir diyemeyiz. Allah'ın Rahim esması inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere geçerlidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın Rahim esmasından faydalanamaz. Peki bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'a inanan bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zikir de yapıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Rahim esması onda tecelli etmez. Yani o kişi zikir yaptığı zaman o kişinin de göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez mi? Gelir. Ama etken olmaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Rahim esmasının gereği olan rahmet ve faz o kişinin de göğsüne gelir. Ama göğsünden içeri giremez. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamıştır Allah-u Teala. O zaman Rahim esması etken değildir. Öyleyse kimde etkendir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birinde. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala tarafından seçilmişsek, o seçilenlerden biri olarak biz Allah'a ulaşmayı dilersek, ki seçilmeyenlerin dilemesi mümkün değildir. Seçilmeyenler hiçbir zaman dilemeyecekleri için seçilmeyenlerdir zaten. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür Allah'a ulaşma dileğini. Ve derhal Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. İşte Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç. Yani onlar nefslerini beraat ettireceklerdir. Nefse emareden levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye ve neticede tasfiye noktasına kadar ilerleyebileceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
gönül dostlarım. Rahim esmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim dilerse Rahim esması o kişi de mutlaka tecelli eder. Peki devam ederse ne olur? O kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kulağındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, yerine ifat koyar. Kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır kişinin. Etken bir hüviyet. Sonra Allah Teala o kişiyi huşu sahibi yapar, ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaştığı zaman, tabi olduğu zaman da bu 10 tane ihsana ilave olarak 10 tane de nimet verir o kişiye. Bütün nimetler Rahim esmasıyla oluşur. Öyleyse Allah Rahim ve Rahman esmalarının sahibidir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir Allah. Kur'an-ı Kerim'de din günü deyince hem kıyamet günü anlaşılır, hem de mürşide tabi olunduğu gün anlaşılır, hem de Enestübü Rabbiküm günü, Alübela günü anlaşılır. Ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda hep aynı cevabı veririz Allah'a. Alübela'dan beri. O gün Allah Teala bize demiş ki, ey nefsler, bana yemin verin bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Böylece yemin, misak ve ahd müesseseleri söz konusu. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu bir güzelliği ifade eder. Allah'a yemin, misak ve ahd vermişiz. Bunları yerine getirmekle mükellefiz. Ne zaman? O zaman. Elestü bi rabbiküm günü veya galü bela günü. Galü dediler ki bela, evet. Allah elestü bi rabbiküm diyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. O gün Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Öyleyse o gün din günü. Kıyamet günü, kıyamet günü de din günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün, o gün de din günü. Dinin üç ayrı cephesi, başlangıcı, sonu ve manevi tekamülümüzün başlangıç noktası. Ezelde Allah Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Kıyamet günü her şeyin sonu, kainatın sonu, kainatın yok olma noktası, yeni bir hayatın başlangıç noktası. Her ikisi de din günü. Bir de manevi tekamülümüzün, hidayetin fizik standartlarda başladığı nokta mürşide tabiiyetle gerçekleşir. O da aynı istikamette din günü olarak kullanılıyor Allah-u Teala tarafından.

Burada Allah-u Teala'nın din gününü tabiiyet günü olarak, mürşide tabiiyet günü olarak 14. basamak olarak değerlendirdiğini görüyoruz Fatiha suresinde. Din gününün sahibi dedikten sonra Allah-u Teala İyyâke na'budu diyor. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız sana kul oluruz. Allah'a kulluk 7 kademelik bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dileriz. Kuvvede Allah'a kul oluruz. Düşünce platformunda. Mürşidimize ulaşıp 10 tane ihsanla ona tabi oluruz. Kulluk fizik olarak başlar. Kulluk Allah'a teslimlerle perçinlenen bir olgudur. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Evvap kulluk. Kulluğa adım atış 14. basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, teslim başlıyor. Nefsimiz teskiye olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor, onun teslimi başlıyor. İrademiz de güçlenmeye başlıyor, onun teslimi başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak demek. İşte evvap kullukta ruhumuz Allah'a teslim olmuştur, sığınağa sığınmıştır. Peki daha sonrası konunun daha sonrasında fizik vücudumuzun Allah'a teslim var 25. basamakta. Fizik vücudumuz ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsa, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Kulluğun devamı. Fizik vücudunun teslimiyle daha üst seviye bir kulluk oluşuyor. Muhsinlerin kulluğu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz ve Allah-u Teala gök katlarını gösteriyor. Nefsimizin kalbini halis kılıyoruz. Muhlisler kulluğu, ahsen kulluk oluşuyor. Daha sonra irşada ulaşıyoruz. Azim kulluk. Daha sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve bir hakkın kulluğa, hakkül yakin kulluğuna ulaşıyoruz. Öyleyse yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Dikkat edin, yalnız Allah'a kul olmakla din günü arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Din gününün sahibi olan Allah, yalnız Allah'a kul olacağımızı söyletiyor bize. Yalnız sana kul oluruz. Yani din günü kulluğun fizik standartlarda başlangıç günü. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmak söz konusudur ve 7 kademe içerir. Ve İyyâke nestaîn diyor Allah Teala. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse Allah'a kul olmanın gerçekleşebilmesi istiâneye bağlı. İstiânesiz fizik kulluğa hiç kimse adım atamaz. İstiâne İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Neye dayalı olarak istiyoruz Allah-u Teala'nın istiâneyi? Yani hangi mürşide ulaşacağımızı bize bildiren Allah'ın bildirisi.
Bunun için Allah-u Teala'dan istiğane istiyoruz. Peki nasıl isteyeceğiz istihaneyi? Niçin istiyoruz evvela? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince istiyoruz. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amini olanlar diyor Allah Teala. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, böylece Allah'a ulaşmayı dilerseniz takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olun ve kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse birileri Allah'tan istememize vesile olacak. Allah'a ulaşmamıza vesile olacak. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan istememiz işte o istianedir. Ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İptiga etmek, istemek manasına geliyor. Allah'tan istihaneyi, Allah'tan Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istememiz emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili, sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala. Sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nasıl isteyeceksiniz Allah'tan? Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Bakara 45 ve 46. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ. Sabırla ve namazla istihaneyi isteyin diyor Allah'tan. Sabırla ve namazla istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Sizi Allah'a kul edecek olan, kul etmekte bir vazife alacak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sabırla ve namazla. Bu namaz hacet namazıdır. Tamamlayalım ayet-i kerimeyi. Vestaînü bis sabrı ve salatı inneha lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiîn. Ama huşu sahipleri için zor değildir, onlar hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse Allah'tan
sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Din günüyle başlıyor olay. Din günü kul olmaya başlayacağımız gün, fiziki kulluğa adım atacağımız gün. Ama bu iş için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte Allah Teala onu söylüyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Din günü için istihane isteyeceğiz. Allah bize mürşidimizi gösterecek ve o mürşide ulaşacağız. Ona tabi olacağız. Kimin hangi çeşmeden su içeceğine karar veren Allah'tır. Sebillerin kast edilmesi, tayini Allah'a aittir. Sebil nedir? Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar sebildir. Kişinin tabi olduğu nokta mürşidin bulunduğu dergâh değilse, başka bir yerse, o bulunduğu noktadan mürşidinin dergâhına kadar olan doğru çizgide bir yoldur. O yolda bir sebildir. Evvela onun dergâhına ulaşır. Sonra oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. Birisi sebilin, birinci sebilin birinci kısmıdır. İkincisi birinci sebilin ikinci kısmıdır. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Tabi olunan mürşidin bulunduğu yere tabi olunan noktadan itibaren birinci sebilin birinci kısmı, o dergâhtan devrin imamının dergâhına birinci sebilin ikinci kısmı, birinci sebil tamamlanıyor. Devrin imamının dergâhı altın kapıyı içerir. O dergâhtan, sadece o dergâhtan sırat-ı müstakime ulaşılır. Başka bir sırat-ı müstakim kapısı dünya üzerinde mevcut değil. Sadece bir tane. Devrin imamının dergâhı hangi dergâhsa, hangi cami ise, orası altın kapının merkezidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu devaya baktığımız zaman diyoruz ki Allah Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin bildirilmesini yalnız sen bilirsin, mürşidimizin kim olduğunu. Bu sebeple yalnız senden isteriz mürşidimizin birleştirilmesini. Bu zor değildir diyor Allah Teala Bakara 45-46'da. Ancak diyor huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç diyor, onlara zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyip de kalpleri Allah'a döndürülenler, Allah'a ruhunu ulaştıracağından yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlar, hiç kuşkusu olmayanlar ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar, buna kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlar. İnanmasaydı ne olacaktı? İnanmasaydı huşu sahibi olamayacaktı. Allah Teala asla mürşidini göstermeyecekti. Zaten Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayan bir insan bunlardan hiçbirisini yaşayamaz. Fatiha suresi onun için geçerli değildir. Allah Teala bundan sonra diyor ki İyyâke nestaîn
Daha doğrusu biz diyoruz Allah Teala'ya, ihtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Öyleyse istihane ne sağlayacak? Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dikkat edin, Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Sırat-ı müstakime ulaştığımız zaman bir, ruhumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 21. basamakta biter. 2, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 25. basamakta biter. 3, nefsimizin sırat-ı müstakimine ulaşırız. O da 14. basamakta başlar, 27. basamakta biter. 4, irademizin sırat-ı müstakimine ulaşırız. 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. kademesinde biter. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediği zaman Allah Teala Fatiha suresinde Kur'an'ın bütünü var. Çünkü en sonuncusu bir hakkın takvadır. Ve bir hakkın takva irademizin Allah'a teslimiyle noktalanır. Bu basamakların sonudur. Öyleyse Allah Teala Rahim ve Rahman'dan bahsettiği zaman konuyu başından ele alıyor. Rahim esması ne zaman tecelliye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Oradan başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'tan istihaneyi istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Rahim esması tecelli ediyor. Allah 10 tane ihsanda bulunuyor bize ve mürşidimize ulaştırıyor. Ondan sonra da 10 tane Allah'ın nimeti söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir bütünü içeriyor Fatiha suresi. Bütün bir Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle bir muhteva kazanıyor. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. O istihane var ya, senden aldığımız istihane diyoruz Allah-u Teala'ya. Bize istihaneyi isteriz senden. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Gerçekten Allah'tan istediğiniz istihane ile Allah size mutlaka hacet namazını kıldığınız zaman Bakara 45'e göre mürşidinizi gösterir. Bu 10 tane ihsan alan bir insan için geçerlidir. Zaten istihaneyi bunun için istedik. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. 10. ihsanı bizim talebimiz üzerine mürşidimizi göstermek. Mürşidimizi gösterdi. İstihaneyi istedik Allah-u Teala'dan. Hacet namazını kıldık, mürşidimizi gösterdi. Gösterince ne olacak? Ondan sonrasını orası anlatıyor. İhtinas sıratel müstakim, bizi sırada müstakime ulaştır. Nasıl ulaştıracak Allah-u Teala? Mürşidimizi göstererek, hacet namazını kıldığımızda gösteriyor. Biz de aldığımız 10 tane insanla mürşidimize ulaşıyoruz. Diz çöküp tövbe ediyoruz, el öpüyoruz ve Allah-u Teala bize 10 tane de nimet veriyor. Öyleyse birinci nimetli devrin imanının ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. Ruhumuza diyor ki sen Allah'a doğru yola çık, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Sonra kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor.
kalbimizin içine imanı yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Ruhumuz söyledik sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefs tezkiyesinde yüzde kaç nefsimizin kalbinde arınma olmuşsa o kadar, o oranda. Ve irademiz de nefsimizdeki afetler azaldıkça güçlenmek noktasında giderek gücü artıyor. Allah'ın 9. nimeti bize yaptığımız bir derecelik mükafata karşılık Allah'ın 10 katını vermesiydi başlangıçta. 10 kat ihsan vermesiydi. Burada mürşidimize ulaştıktan sonra bu 10 kat 100 kat oluyor ve nimet adını alıyor. Artık söz konusu olan şey nimet. İşte bu 100 kat nimet neyle başlıyor? Başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle. Bir numaralı Allah'ın nimeti. Ve Fatiha suresi onu söylüyor. Sıratellezine, o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala Bakara 150'de Resul gönderdiğini söylüyor nimet olarak insanların üzerine ve 151'de de bu kabilden olmak üzere yani size de gene diyor Allah Teala bir peygamber Resul gönderdik diyor nimet olarak. İşte bu nimetin fonksiyonu kişinin başının üzerinde oluşmasıdır. Önden arkaya doğru uzanarak başınızın üzerinde yer alır. İşte devrin imamı kimin başının üzerindeyse o kişi için bir nimettir. Âl-i İmrân 164'te Allah-u Teala diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beas ederiz. Devrin imamının beas edilmesi, vazifeli kılınması o halkın arasında ve başın üzerine bir nimet olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yolu. Ne oluyor? Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım bu vücuttan ayrıl. Allah'a doğru yola çık, sırat-ı müstakime ulaş. Ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşıyor. Hangi sebeple? Başının üzerinde, fizik vücudumuzun başının üzerinde nimet var olduğu için. Sırat-ı müstakim sadece başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine nimet olarak gelmedikçe o kişinin kendi ruhu sırat-ı müstakimin üzerine gelemez. Çünkü vücut daima ruh tarafından nefs kontrol edilecektir. Devamlı kontrol altında tutulacaktır. Bizim ruhumuz ayrıldığı zaman ayrılabilmesi için mutlaka onun vazifesini
en iyi standartlarda yapabilecek olan başka bir ruh gelmesi lazım. İşte o ruh, o ruh devrin imamının ruhudur ve bir nimettir. Öyleyse başımızın üzerine gelip yerleşecek. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Acaba Allah Teala kimlerin üzerine gadap duyar? Allah'ın gadabı mümin olmayanların üzerinedir. Öyleyse mümin olduğumuz noktayı hatırlayalım beraberce. Ne zaman mümin oluyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah bizi mürşidimize 10 tane ihsanla ulaştırmış ve önünde diz çöküp tövbe etmişiz, el öpmüşüz. Devrin imamının ruhu başımız üzerine gelip yerleşmiş. Ne diyordu Fatiha'da? Sıratellezine enamte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur sırat-ı müstakim. Devrin imamının ruhu da başımızdaki nimet. Tamam. Gayrül magdubi aleyhim. Gadap duyduklarımızın üzerine değildir diyor. Gadap duyduklarımız sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olamayan, gadap duyulanların kim olduğuna bakıyoruz. Gadabın kafirlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduğumuz bir nokta var. Mümin olduğumuz nokta tabiiyetten sonraki nokta. Mürşidimize tabi olduk. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Yerleşince ne olur? Bakınız ne diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte nasıl yazıyor Allah Teala kalbimizin içine imanı? Kalbimizin mührünü açıyor Allah'ın ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarı alıyor üçüncü nimeti ve kalbimizin içine Allah iman kelimesini yazıyor dördüncü nimeti. Ne oluyoruz? Mümin oluyoruz. Mümin olunca ne oluyor? Mümin olunca gadaptan kurtuluyoruz. Allah'ın gadabı üzerimize olmuyor, Allah'ın nimeti üzerimizde. Öyleyse muhteva çok geniş bir muhteva taşıyor Kur'an-ı Kerim. Zaten sırat-ı müstakim deyince ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin sırat-ı müstakimlerinin hepsi orada. Fatiha suresi gayril magdubi aleyhim den sonra veleddallin kelimesiyle bitiyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah Teala, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Mümin olmamıza sebebiyet veren, başımızın üzerinde nimet olmasına sebebiyet veren olay neydi? Mürşidimize tabiiyet. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve bu sebeple Fatiha suresi dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Öyleyse bakalım hangi ayetler? 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olduysa onlardan daha çok kim dalalettedir diyor. Yani hidayetçiye tabi olmayan dalalette diyor Allah-u Teala. 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek.
Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Tabi olanlar sadece. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Tabilerine, mürşitlerine tabi olmaları söz konusu olmadığı için Allah mürşit tayin etmiyor. Onlar da tabi olmuyorlar. Tabi olmadıkları olmayanlar dalalettedir diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Diyor ki Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Kimlerdi onlar? Tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar. Onlar dalalettiler. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Faydasız ilim üzere tabi olmayanları dalalette bırakır diyor. Tabi olmayanlar dalalette. Dördüncü ayet-i kerime. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul beas eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. Ali İmran 164, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz eden olur, odur. Bu Resul'e tabi olmayanlar apaçık bir dalalet içinde idiler diyor. Tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değildir. Oysa ki onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki: "Zalike hidallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil femalehu min hadin." İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçiye tabi olmadıkları için dalalette kalmışlardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Araf 86 diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Yani hidayetçi tayin etmeyerek, hidayetçisiz bırakarak onları dalalette bırakır. Hidayetçiye tabi olmayacakları için ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Hidayetçiye tabi olmayacak olanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler. Böyle bir şeyi dilemedikten başka başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar, Allah'a isyan edenler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlardan bahsediyor. Niçin dalalettiler? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, öyle olduğu için sırat-ı müstakime ulaşmaları da mümkün değil. Eğer hidayet üzere olsalardı, tabi olsalardı ne olacaktı? Devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. Ruhlarına diyecekti ki, hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. Ruh da vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktı.
Kişinin kalbine iman yazılacaktı ve böylece Fatiha suresi bütünlenecekti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, yani hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcelalayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken estağfirullahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'tan bize sevgi akıyor. Bizden de sizlere sevgi akıyor. Sizlerden de bize gene sevgi akıyor. İşte kainatın en güzel şeyi, bir sevgi selinin, bir sevgi çağlayanının, bir sevgi nehrinin gönüllerden gönüllere akmasıdır. Allah-u Teala'nın hikmeti, o kişiye olan sevgisinin bir işaretidir. İşte bu akşamki konumuz gene İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir konusu, hikmet. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet acaba nasıl bir müessesedir? Yolun neresinde kendisini gösterir? Buna gelin beraberce bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki, tıpkı onun gibi, yani 150. ayet-i kerimede bahsettiğimiz hikmet gibi, size de sizin içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak tayin ettik diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye birinci görev, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, size kitap öğretsin diye üçüncü görev, size hikmet öğretsin diye dördüncü görev ve size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor. Allah-u Teala'nın son nebiye, nebiler sultanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetki standartları içinde onun bir hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından yönlendirilmiş, hedeflendirilmiş bir nebi olarak hikmeti ve hikmetin de ötesini öğretmesi söz konusu. Acaba 28 basamaklık bir İslam dizaynında Vel-Asr suresinin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık dizaynında acaba hikmetin yeri neresidir? Bu ayetin Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin dizaynı içerisinde Allah-u Teala acaba nereye yerleştiriyor hikmeti? En özet şekilde hikmete doğru
baştan başlayarak yaklaşalım. Birinci basamak, olayları yaşarız. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Ve bu değerlendirmelerimiz hem düşünce platformumuzda hem de davranış biçimlerimizde Allah-u Teala tarafından takip edilir. Eğer Allah'ın hayır gördüğü biriysek, o zaman seçiliriz. Dikkat edin ki seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın söylediklerini, ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte kalın çizgilerle bu insanlar seçilmezler. Geri kalanlar seçileceklerdir. Onların kalplerinde zevk yoktur. Onların kalplerinde maraz yoktur. Seçilenlerden de ikinci basamakta insanlar seçilir. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte konumuz bu. Hikmet, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin bir yerlere ulaşmasıyla Allah'ın büyük bir lütfuna ulaşmasıyla tahakkuk eder. Bu hikmettir. Evvela ilim açısından meseleye baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerine baktığımız zaman beş ayrı kesim görüyoruz. Ve Vel-Asr suresine baktığımız zaman 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak görüyoruz. Şimdi bunların bileşkesi üzerinde harekete geçelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde 3. basamaktadır. Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamak, kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlar. İrşat makamı hidayete erdiren makamdır. 3. işlev, Allah'ın rahim esmasının tecellisinin 3.'sü kalbimizdeki ekineti Allah-u Teala'nın alması, sonra da yerine

Ve zikir yaptığımız zaman rahmet nurları gelir ve kalbimize sızar. Nefsimizin kalbinde bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. O zaman da Allah bize mürşidimizi mutlaka gösterir ve bizi mürşidimize ulaştırır. Burada Allah-u Teala'nın tam 10 tane ihsanını gördük. Ne oldu? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Dilemeden belki Safa'da, birinci ve ikinci basamaklarda gideceğimiz yer cehennem. Orada kurtuluş yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Ve Allah'a ulaşmayı kişi üçüncü basamakta diledi. Nereye ulaştı neticede? Ulaştığı yer irşat makamı. 14. basamakta kişi. Ve Allah'ın verdiği mürşit seviyesiyle mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu tabiyet ona 10 ihsanın ötesinde 10 tane de nimet sağlıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, Allah kalbinin mührünü açıyor. Nefsinin kalbinin mührünü açıyor. İki, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. 4 oldu. Allah'ın 5. nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. 6.'sı ruhunun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması. 7.'si nefs tezkiyesine başlaması kişinin. 8.'si kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması. 9.'su iradesinin güçlenmeye başlaması. 10.'su da Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Bunu da gelecek basamaklarda 1'e 700'e kadar çıkaracak. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Allah'tan 10 tane de 10 insandan sonra İrşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman 10 tane de nimet almışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki safhada Kur'an-ı Kerim kıraatten bahsediyor. Habibim sen İsra 43-44'te diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerle senin aranda hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var, gözleri perdeni. Onların kulaklarında vakra var. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet var. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bütün insanlar için gözlerde hicab-ı mestüre, kulaklarda vakra, kalplerde ekinnet. Herkes de var. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz Allah'a göre. İşte kıraat devresi bu devre. Ne zaman ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, bu noktadan itibaren kıraat bitiyor ve ayetlerin tilaveti başlıyor. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlar, onların idrakine bir şeyler ulaştırmanın zamanı gelmiş.

İşte üçüncü basamaktan üçüncü basamakta kıraata girer. Dördüncü basamaktan 14. basamağa kadar tilavet söz konusu. Ayetlerin tilaveti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Allah-u Teala onu söylüyor. Ayetleri tilavet ediyor. Anlatıyor. Manalarını veriyor. Artık manaları anlamaya başlamışlar. Ve böylece onları tabiyete doğru adım adım Allah-u Teala yaklaştırıyor ve onlar ulaşıyorlar, müşriklerine tabi oluyorlar. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olunca hikmete mi ulaştılar? Hayır. Sadece tabi oldular. Tabi olurlarsa ne olur? Nefs tezkiyesi başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin afetlerden kurtulması oranında. İrade ise afetler azalacağı için her gün biraz daha güçlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda kişi Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Kalbe ulaşan rahmet, fazl ve rahmet salavat nurları, ikişerli iki grup. Bunlardan fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanın sahibidir. Karşı kutupları oluştururlar. Bunun için iman kelimesi gelen faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. Gelen faziletlerden manyetik alan alanına girenler nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Toplanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Nefsimizin kalbinde %7'lik, 2'de ondan evvel rahmet birikimi olmuştu. 7 faziletlik, %2'de rahmet birikiminden oluşan bir nur grubu nefsin kalbinde nefsi emmareyi temsil eder. Artık nefsin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkmıyor. Nefsin bütün afetleri, nefsin içindeki her şey, her kesim Allah'ın yasaklarını işlemiyor. %9'u bundan müstesna. Onlar Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyorlar. Daha sonra kişi nefsi levvameye ulaşacaktır. Nefsini kınayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvamedeyiz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsini kınayan kişi burada artık Allah'tan ilham almaya başlayan bir kişidir. Ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu nasıl bir olgu? Nefsin kalbinde mutmainne hasıl oluyor. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu kesin olarak idrak ediyor.
ruhu dördüncü gök katında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta. Ve kişinin nefsi tezkiye oluyor. %51'i nur oluyor nefsinin, kalbinin. İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Böylece kişi Allah'ın evliyası oluyor. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakin burada tamamlanır. İlmel yakin konusu burada tamamlanır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir. Neydi birinci olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilaveti 14. basamağa kadar. Tilavetten sonra ruhun Allah'a ulaşması 21. basamağa kadar. Bu da nefsin tezkiyesi. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra kitabın öğretilmesi diyor. Kitabın öğretilmesi zaten kıraat de kitabın öğretilmesidir. Tilavet de kitabın öğretilmesidir. Bu 21. basamaktan sonraki ilmel yakin bittikten sonraki öğretim de Kur'an'ın öğretilmesidir. Ama birincisi lafızdan evvelki devre, ikincisi yani üçüncü basamaktan sonrası 14. basamağa kadar Kur'an'ın lafzının anlatılması ve nefs tezkiyesi boyunca Kur'an'ın lafzının anlatılması devam ediyor. Ama nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman ilmel yakin, Kur'an'ın lafzı olayı tamamlanıyor. Bundan sonraki kesimde ilmel yakin bitecektir, bitmiştir. Ama aynel yakinde, yani hikmette başlamamıştır. Öyleyse ilmel yakin ile aynel yakin arasında fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı olarak 4 tane makam var, velayet makamı. Kur'an'ın ruhunun 1., 2., 3. ve 4. kademelerinin anlatılması. 7 tane ruh kademesi var Kur'an'da. Kur'an'ın 7 tane ruhu var. 7. ruhu da 7 gene ayrı kademeden oluşuyor. Öyleyse Kur'an'ın 7 ruhunun 4'ü velayet makamlarının 4'ünde öğretiliyor. Fena, veka, züht, muhsinler. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Fena filah oluyoruz. Fena makamı. Sonra Allah Teala bize indi hilalen, yani Allah Teala'nın huzurundan bir taht ihsan ediyor. O tahta baki oluyor ruhumuz. Beka makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın ikinci ruhu. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın üçüncü ruhu. Ve ondan sonra muhsinler makamının sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar nefs tezkiyesindeki %51'den burada %81'e yükseliyor. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Peki aynel yakine geldik mi? Hayır, gelmedik.
Fena veka, züht ve muhsinler makamı dört makamdır. Kur'an'ın dört ruhu. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakin başlamamıştır. Bundan sonra başlayacaktır. Ama bu dört makamda kişinin kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, yani alimken arif olması mümkündür. O zaman kişi ilmel yakini aşmıştır, alim olmanın standartlarını aşmıştır, arif olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamadığı için hikmet sahibi olamamıştır. Kişinin bu dört makamın bir tanesinde kalp gözünün ve kalp kulağının açılması onu ilmel yakinin ötesine taşır. Kişi alimken arif olur. Fiziğin ötesini görmeye ve Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Burada ilmel yakin aşılmıştır. Kur'an'ın hangi ruhunda olduğu belli olmaz. Belki daha ruh Allah'ta kaybolur olmaz. Allah-u Teala o kişinin kalp yüzünü ve kalp kulağını açar. Her şey mümkün. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın ki kişi bu dört makamda ilmel yakinle aynel yakin arasında, hikmet arasında bir berzahtadır, bir köprüdedir. Köprüyü geçene kadar aynel yakine ulaşmamıştır, hikmet sahibi olmamıştır. Ama köprünün başından itibaren de ilmel yakini tamamlamıştır. İlmel yakinin bir uzantısı, kişinin irfana ulaşması ise ilmel yakinin bittiği, kişinin alimken, ilim sahibiyken arif olduğu, irfan sahibi olduğu bir noktayı ifade eder. Ama kişi kalp gözünün, kalp kulağının açılmasına rağmen daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi olmamıştır. Aynel yakine ulaşmamıştır. İşte bu nokta muhsinler makamı aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikir makamı Kur'an'ın beşinci ruhunun öğretildiği ulul erbab makamı. Altıncı ruh ihlas makamı da öğretilir. Yedinci ruh salam makamı da öğretilir. Ama ulul erbab makamı da ihlas makamı da salah makamı da hikmet makamlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala hikmetten neyi murad ediyor? Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi dört tane temel şartın sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, nefsindeki bütün afetler yok olunca Allah-u Teala'nın kalp gözünü açmıştır. Dört, kalp kulağını da açmıştır. Artık Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kişi duyabilmektedir. Kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmektedir. Fiziğin ötesine hikmetle ulaşmıştır. Niçin hikmet sahibidir bu kişi? Çünkü bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı oluşturur. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hüküm, yani hikmet sahibi olmak. Nedir ehli hayır olmak? Hayır ehli olmak demek, hayır sahibi olmak demek. Yani o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için her saniye mutlaka derecat kazanacaktır. Çünkü zikir yapıyor kişi. Gece uyurken de zikirdedir.
gündüz de zikirdedir. 24 saat boyunca kalbinin sesine eşlik etmektedir kişinin içindeki kendi sesi. Allah, Allah, Allah diye kalbin her çift atışında çifteceyle kişi Allah, Allah, Allah diye iç dünyasında devamlı bir ses yankılanmasıyla yaşar. Bu daimi zikrin işaretidir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Peki hikmet sahibi kişinin bu ehli tezekkür olması ne demek? Ehli tezekkür, müzakere etme yetkisinin sahibi olmak demek. Yani Allah-u Teala ile bir sözlü konuşma, Allah'tan sormak, cevabını alabilmek. Ulul elbab olmak. Allah-u Teala ulul elbab olmayı vasıflandırmış. Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûvîm. Ulul elbab içler için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Onlar ulul elbab kullar ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Üç hali var. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Nisa 103'te Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz. Bu farzı kim yerine getirebilmişse ki bütün sahabe gerçekleştirmiş 14 asır evvel baktığımız zaman görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayet erdiklerini, ulul elbab seviyesinde bir hidayet erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler, ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahipleri. Öyleyse daimi zikir sahibi ehli tezekkürdür. Her an Allah'a sorabilir, Allah'tan sual edebilir ve Allah'tan cevap alır. Allah-u Teala ona lütfedip cevap verir. Öyleyse bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Hem zikir açısından ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibi olduğu için, hem de Allah ile tezekkür etmek, konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Dikkat edin, ehli tefekkür bir şey düşündüğü zaman ufku hudutludur. Ufku bitince kişi orada kalır. Ama ehli tezekkür kalmaz. Nerede kalırsa Allah'a sorar, Allah-u Teala onun önüne yeni bir ufuk açar. Gene o ufukta, düşünce platformunda dilediği kadar gider. Tıkandığı zaman yeniden Allah'a müracaat eder. Allah yeniden bir ufuk açar onun son sualine cevap vererek. Böylece kişinin ufku hiç tıkanmaz, sonsuza kadar yol alır. Ehli tefekkür ile tezekkür arasındaki en büyük fark budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhtevadan bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ehli tezekkür olmak. Zikir açısından ehli tezekkür, daimi zikrin sahibi demek. Müzakere açısından ehli tezekkür, Allah'la her an konuşabilme yetkisinin sahibi olmak demek. Ve buraya damgasını vuran başka bir vasıfı var kişinin, hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi olmak nedir? Her şeyden evvel hüküm sahibi olmaktır. Kur'an'ın
hangi ayet-i kerimesine baksa, o ayet-i kerimenin eğer 28 basamakla ilişkisi varsa, hangi basamağa ait olduğunu, belki bir yukarıdaki bir aşağıdaki ayete de bakmak suretiyle, ama mutlaka bulur. İşaretler ona çok şeyler söyler. Ve kişi hüküm sahibidir. O ayet 28 basamaklık bir İslam skalasında, yelpazesinde, spektrumunda, merdiveninde nereye aittir? Hangi basamağa aittir? Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kavramlarını Allah ona öğretmiştir. Öyleyse bu kişi bir defa hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olması, onun hakim olması için yeterli boyutları kazandığını ifade eder. Yani Allah'ın indinde hakimlik etmesi söz konusu olanlardan bir tanesidir. Allah'ın hakimlik makamına tayin ettiği kişilerden kişidir. Çünkü kendiliğinden karar veremez. Mutlaka Allah'a sorar, ondan aldığı cevabı tatbik eder. Aynı zamanda hakemlik makamına tayin edebileceği kişidir Allah-u Teala'nın. Çünkü gene karar vermeyecektir kendiliğinden, hakemlikte Allah'a sorarak verecektir. Öyleyse ulu'l-elbab ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani hikmet sahibidir. Hikmetle beraber aynel yakin başlıyor. Öyleyse kimdir hikmetin sahibi? Vasıflara dikkat edin. Daimi zikrin sahibi, nefsinde hiçbir afet kalmamış olan, kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, ehli tezekkür olan, ehli hayır olan, ehli hüküm olan kişi. Hikmet sahibi olan kişinin tam 7 tane vasfı var. Bu vasıfların sahibi olan kişi hikmet sahibidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap öğretiminden sonra hikmetin öğretimine giriyor. Kitap öğretiminin 4 ruhu fena, beka, muhsinler ve züht makamında devam ediyor ve tamamlanıyor. Ne olur tamamlanınca? Tamamlanınca kişi hikmet makamına geçer ve artık o Kur'an'ın 4. ruhunu aşmıştır. Aynel yakindedir. Kalp gözüyle görebilmektedir. Aynı gözü açılmıştır. Daimi zikrin açtığı bir kalp gözü söz konusudur. Yani hüküm sahibi olmakla paralel bir dizaynda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi ulu'l-elbab makamında, hikmetin 1. makamında sadece Allah-u Teala ona sırlarından zemin katın sırrını gösterir. Devrin imamının dergahını gösterir. Oradaki altın para kümesini görür. İnsanların ruhlarının nasıl onarlık sıraları halinde, önlerinde rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle nasıl arkaya doğru onarlık sıraları halinde devam ettiğini görür. Birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisini, sol kanat velisini görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada ders verdiğini görür. İnsanların, insan ruhlarının nasıl sabah namazından sonra ana duvarın etrafında sıraya dizildiklerini ve açılan sırat-ı müstakimin altın kapısından yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini, sonra nasıl saf haline geldiklerini ve saflar halinde zemin kattan 1. kata
birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata saflar halinde nasıl yükseldiklerini görür. Üçüncü katta bu yükselme saf halinde değildir, dikey birerlik sıra halindedir. Bunu görür. Dördüncü kattan beşinci kata gene saf halinde, beşinci kattan altıncı kata gene saf halinde yükselmek vardır. Ama altıncı kattan yedinci kata birer kişi, birer kişi ulaşacaktır. Fethe nail olanların yoludur orası. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hikmet sahibi olan kişi çok şeylerin sahibidir. Ve onun için Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Çünkü kişi sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi. Peki bütün muhtevasını gördü zemin kattaki devrin imamının dergahının, sonra asma kat gibi olan kesimde devrin imamını gördü. Orada yedinci kata ulaşabilmiş olanları onun eğittiğini gördü. Böylece ulul elbab makamı tamamlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişiye birinci gök katını gösterecektir. Birinci gök katı görüldüğü andan itibaren kişi ulul elbab makamını tamamlamıştır, ihlas makamına geçmiştir. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki su arılmaları, üçüncü gök katındaki iki katlı mescidde namaz kılmayı, üçüncü gök katı ile dördüncü arasındaki mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Haram'ın aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın, diyorum Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki sıbkatullah olma, nurlanma kesimini birer birer gösterir Allah-u Teala. Sonra yedinci kata nasıl geçildiğini gösterir. Yedinci katın altın giriş kapısını ve bu kapının açılarak içeriye nasıl girildiğini, ondan sonra kişinin tavanı aşmasından sonra sağa dönmesi halinde kader hücrelerinin nasıl göründüğünü, altıgen sonsuz bir bal petekleri dizisi gibi. Ondan sonra bu bal peteklerinin üzerinden insan vücudunun sığabileceği büyüklükte bal peteklerinin her birinin kapısı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir muhteva kazanıyor kişi. İhlas makamı yedinci gök katının birinci aleminden sonuncu alemine kadar devam eder. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. İşte o ağaç. O ağacı gösterdiği zaman Allah-u Teala kişi ihlas makamını tamamlar. İhlas makamı için Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a
muhlis kullar nefslerini ihlas sahibi yapmış. İhlasa ulaştırmış, halis olmaya ulaştırmış. Muhlis kullar dinde, onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini muhlis kılmış kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hanif. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler hanif. Nefslerini Allah'a teslim edenler gene hanif. Hanif fıtratının birer muhtevası olarak bunlar gerçekleşiyor.

Öyleyse burada bir müessese var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman İhlas makamının sonuna gelmiştir kişi ve salah makamı başlamıştır. Ne diyordu Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun, bir daha değişmeyecek olan bir tövbe olsun. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla" diye Allah'tan talepte bulunurlar ve Allah'tan mağfiret dilerler diyor. İşte bu standart içerisinde kişi salah makamına giriyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kim tövbe-i nasuh gerçekleştirirse o tövbe-i nasuhun dizaynına ulaşmıştır. Değişmeyecek olan bir tövbeyi gerçekleştirmiştir. Ve İhlas kapısını kapatıp salahın kapısını açmıştır, içeri girmiştir. Bu sebeple tövbe-i nasuh salah makamının birinci makamını işaret eder. Kişi hikmet kademesindedir. Salah makamının ikinci kademesi o kişinin günahlarının Allah-u Teala tarafından örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi o kişinin başının üzerine Allah-u Teala tarafından salah nurunun yerleştirilmesidir. Salah makamının dördüncü kademesi Allah'ın o kişinin günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çevirmesidir. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilmiş olur. Hangi günahları? İrşat makamına ulaşmadan evvel, ulaştığı andaki anda zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama bu kişi irşat makamına ulaştıktan sonra da günah işlemiştir. İşte o günahlarının da önce örtülmesi, sonra sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Ve kimin günahları sevaba çevrilmişse, bu kademede sevaba çevrilmişse, o kişi irşada ulaşmış olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, bundan büyük zarar görürdünüz." Ve hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hikmetin son noktası olan irşada ulaşmışlar. Hikmetin bu dördüncü kademesi, irşada ulaşma noktası, o kişi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği hikmetin ötesini ifade ediyor. Ama Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın değil de Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, kişinin talebi üzerine iradesini Allah-u Teala'nın kabul etmesi, kendi iradesine bağlaması ve o kişiyi
Allah'ın bundan sonra devamlı emirleriyle yaşatması söz konusu oluyor. Burası hikmetin ötesidir. Allah Teala burada o kişiyi kendisine hiçbir şey yapmayacağı için, her an her şeyini Allah'tan soracağı için, Allah Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte böyle bir dizaynda kişi hakkul yakinin sahibi olmuştur. Artık aynel yakin kademesi, hikmet kademesi aşılmıştır. Hikmetin ötesine ulaşmıştır kişi. Allah'ın ulaştırmasıyla irşat makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Burada Allah'ın zatı müşahede edilir. Kişi Allah'ın zatına müşahit olur. Allah'ın zatına şehadet eder. Burası kişiyi Adn cennetlerinin birincisinin sahibi kılar. Hikmetin ötesinin gerçek makamı burasıdır. Adın cennetleri iki bölümden oluşur. Fakat birinci bölüm iki kısımdır. Birinci bölümdeki birinci kısım, bu hedefe ulaşmış olan, iradesini Allah'a bağlamış olan, Allah'ın iradesine bağlamış olan irşat makamının sahipleridir. İkinci cennet ondan daha üstündür. Çünkü bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala tarafından, Risalete tayin edilenler tarafından işgal edilir. Daha ötede, üçüncü bölümde ise, bu iki bölüm beraber mütalaa edilir, iki bölüm. Üçüncü bölümünde ise Adn cennetlerinin devrin imamları bulunurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hikmetin ötesine ulaşanlar, onlar aynel yakini, hikmeti geçenlerdir. Burası hikmetin ötesidir. Hakkul yakin. Bakara suresi 102. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakkı tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, öyle bir takvayla takvaya sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin, teslimi külli ile teslim olarak. Teslimi külli ile teslim olun Allah'a, sonra ölün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet müessesesi böyle bir müessese. Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet ehli kılması için ona sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu müşriklerden ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mutlaka ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri birlikte kıldı. Her şeye rağmen mutlu olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Teala'nın en sevdiği varlık olan insan için tek bir dileği var. Her zaman insanların dolması, iki cihan saadetinin sahibi olmasıdır. Ama başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuz. Nefsi emarenin standartları içinde hayata başlar. Allah'ın mutlu olmasını istediği varlık insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Fizik beden bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bize verilen et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Tıp fakültelerinde okuyan, mezun olan doktorlar fizik beden üzerinde ihtisas yaparlar. Ama o fizik beden berzah alemine ait olan nefsimizin de mekanı, Allah'ın zatından üfürülen ruhumuzun da bir mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz manevi kalbinde başlangıç noktasında bizi huzursuz ve mutsuz kılan şeytanın da %100 tesir ettiği 19 tane afet, hastalık vardır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Düşman olan şeytan da bu hastalıklara %100 tesir ediyor. Ama insanoğlu fizik beden ve nefsten ibaret bir varlık değil, bir de secde 9'a göre Allah'ın zatından üfürülen bir de ruhumuz var. Sümme sevâhâ ve nefâhâ fîhî min ruhî, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da nefsin afetlerine zıt yapıda 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda, bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisidir. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisidir. Neden öyle diyorum? Çünkü Allah-u Teala'nın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın emri nefsimizi evvela tezkiye etmek, afetler itibariyle %51 kontrolü sağlamak, sonra nefs tasfiyesi yaparak nefsi de ikinci bir ruh haline getirmek ve böylece iki cihan saadetinin sahibi olmak. Allah Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da amaç nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle İki cihan saadetine ulaşmak.
Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'le nefs tezkesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetinin sahibi olmak ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indiren Kur'an-ı Kerim'le de nefs tezkesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında. Hicr 9 اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ لَوْا

de nefsinin emrinde, şeytanın da nefsteki afetlere %100 tesir etmek suretiyle adeta şeytanın kulu durumundalar. Böyle olunca da insanlar hep huzursuz ve mutsuzluğu yaşarlar. Evvela kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz, nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle aklı kandırarak fizik vücuda şer işlettirmek istemektedir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Ömür boyu kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. Sonsuz bir hayatı cehennemde geçiriyoruz. Ama ruhtaki hasletler Allah Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekte, yani ruhun talepleri hep hayırdır. Nefsin talebi şerdir, ruhun talebi hayırdır. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, aklayamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. İşte nefsi emaredeki olan kişi nefsinden kaynaklanan 19 afet sebebiyle aklı devamlı şer istikametinde ikna eder ve aklı kandırarak fizik vücuda şer işletir, kişide derecat kaybeder. Ama Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhtur. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır. Ve 19 hasletin 19'u da hayrı talep etmektedir. Nefsin şerri talep etmesine karşılık ruhun da hayrı talep etmesi sebebiyle ikisinin arasında devamlı bir sürtüşme, diyalektik kavga var. Bu sebeple karardan önce diyalektik kavga sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Genellikle şeytanın da %100 afetlere tesir etmek suretiyle nefs aklı kandırır ve şerri işlemesi sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Bitiminden sonra Allah-u Teala'nın ruha verdiği yetki sebebiyle ruh nefse azap ettiği için tekrar huzursuz ve mutsuz. Allah Teala ruhumuzun bir emanet olduğunu Asaf suresinin 72. ayet-i kerimesinde bize bildirmektedir. İnne aratna emanet ala semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilna ve eşfakna minha ve hamala el insan ennehu kanu zalumen cehula. Biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o nefs, insan çok zalim ve cahildir. Nefsin 19 afetinden 2 tanesi burada zikredilmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh ruha dön, metalibini olgunlaştır. Metalip, talep tekildir, metalip çoğul. Ruhun taleplerini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Nefsin de muhtevasında 19 tane afet vardır. Bunun yerine 19 afeti tamamen kalpten temizlemek, yerine faziletleri geçirmek ki ihlasta kişi 19 faziletin sahibi oluyor. Unutma ki

Cisminle değil, nefsinle insansın. Evet, demek ki fizik vücut ve nefs birlikte Allah'ın emaneti ruhu yüklenmişler. Ve Ashab suresinin 73. ayet-i kerimesinde münafık erkek ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınlar şer işlemeleri sebebiyle Allah onları azaplandırıyor. Ama mümin erkek ve mümin kadınların da tövbelerini Allah-u Teala kabul ediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz insanlar için vaaz ettiği mutluluk, iki cihan saadeti tövbeden geçer. İki cihan saadetinin sahip olmak, dini yaşamaktan geçer. Din yoksa mutluluk yoktur. Hidayet yoksa mutluluk yoktur. Çünkü hidayet yoksa din de yaşanamaz. İşte herkesin cahiliye dönemi hayatını sürdürdüğü dönemde Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an öğretisi bir hidayet güneşi olarak karanlıkta yaşayan insanları tamamen karanlıktan nura ulaştırmış, nura gark etmiştir. Karanlık dönemin adı cahiliye dönemi ama sahabenin Kur'an'la yaşadığı yedi safanın yaşandığı dönem ise mutluluk dönemi, asr-ı saadet dönemi olarak kaynaklarda yer alıyor. Öyleyse başlangıç noktasında insanlar nefsin afetleri sebebiyle huzursuz ve mutsuz, İkisinin arasındaki diyalektik kavga sebebiyle mutsuz, karar aşamasının sıkıntı, bitiminden sonra azap. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşayan bu insanların nefsinde afetler var olduğu süre içerisinde hep devamlı etrafındaki insanlara zulmetme meyli içindedir. O zulmettiği insanlar da eli boş durmuyor. Onlar da ona zulmediyor. Bu kişi kendisine zulmeden birinci etapta yaptığı zulüm sebebiyle onu unutmuşa benziyor ama karşı taraftan intikam devreye girince bu sefer o kişi de intikam almak istiyor. Eğer muhatabı güçlü birisi ise intikamını alamadığı için evvela şuur altı birikimi kin, arkasından kin strese ve stres depresyona insanı götürüyor. İster kin, ister stres, ister depresyon insanlar için bir huzursuzluk ve mutsuzluktur. Bitiminden sonra eğer intikamını alabilirse bu sefer yine bir kere daha şer işlediği için ruh nefse azap edecektir. Yine huzursuz ve mutsuz. Allah'la ilişkilerine baktığımız zaman bu kişi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirleri itaat etmiyor. Yasak olan fiilleri işliyor. Allah-u Teala da emretmiş. Emirlerine itaat edilmesi halinde huzur ve mutluluğu yaşayacağını bize vaat etmiş. Ama isyan ettiği için bu huzursuzluğu hep yaşıyor. İşte Hazreti Ömer belki bunun bir özeti olarak diyor ki şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Mutlu olmak Allah'la bile olmaktır. Şeytan
insanlara dünya hayatıyla mutlu olacaklarını onlara zannettiriyor. Ve şu anda tek tek insanlarla konuşursanız, sokak röportajıyla onlara sual sorarsanız, mutlu olmak istiyor musunuz? Elbette kim mutlu olmak istemez ki? Ama zengin olsam ancak mutlu olurum. Bu da bende yok. Eşim bana itaat ederse mutlu olurum. O da yok. Birçok mutluluğu birçok dünyevi faktörlere bağlamak suretiyle yanlış bir zanın içinde olduğunun farkında değil. Zenginlik insanı mutlu etmez. Eşinin kendisine itaati veya başka bir şey, bunlar insanı mutluluğa ulaştırmaz. Mutluluk Allah ile olmak. Allah Teala ile bile olmakla ancak kişi mutlu olur ve hangi oranda Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarına uyan birisi isek o oranda biz mutluyuz. Öyleyse insanlar başlangıç noktasında neden huzursuz ve mutsuz slaytımıza bir kere daha göz geçirelim. Evet, insanlar neden huzursuz ve mutsuz? Nefsindeki 19 afet sebebiyle. Evet, insan neden mutsuz? Bir, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. İki, sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında ki kavga sebebiyle. Üç, Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasaklarına uymadığımız için hep huzursuz ve mutsuzuz. Ama Allah Teala insanların mutluluğu yaşaması için onları yarattığını buyuruyor. Ve mutluluk ancak Allah'ın bize farz kıldığı din ile mümkündür. Dinde de hidayet yoksa mutlu olmak mümkün değil. Günümüz din yaşantısına baktığımız zaman hidayetin yer almadığı zanlara dayalı bir din tatbikatını görüyoruz. Evvela Yahudiler dinde fırkalara ayrılmışlar. Daha sonra Hristiyanlar, en son Müslümanlar da dinde fırkalara ayrılmış durumdalar. Slaytta gördüğünüz gibi ruhla nefsin kavgasını görüyorsunuz. Kişinin çevresindeki insanlarla olan kavgasını görüyorsunuz. Burada ise Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesi sebebiyle kavgayı görüyorsunuz. Ama insan başı boş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Allah Teala katından insanları iki can saadetine ulaştırmak üzere Resuller tayin etmiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklayan Resuller görüyoruz. O Resuller insanları Allah'a davet ederler. İşte En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde biz Resulleri uyarıcı ve müjdeleyici olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Kimler için Resuller uyarıcı? Hidayeti dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için müjdeci? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Evet, gerçekten bütün kutsal kitaplara baktığımız zaman sevgi mutluluğun anahtarı olduğunu görüyoruz. Ve bütün kutsal kitaplarda
Yedi safa sevgi ve mutluluk vardır. İşte Tevrat'ta birinci safa sevgi ve mutluluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. İncil'de yine keza öyle, Kur'an-ı Kerim'de de öyle. İkinci safa sevgi ve mutluluk, mürşide tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'e göre eğer insan, eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah sizi sevsin. Öyleyse Allah'ın seven kullarından olmak istiyorsak Allah'ın bize farz kıldığı mürşide tabiyeti yerine getirmemiz lazım. Üçüncü safa sevgi ve mutluluk ruhun Allah'a teslimi. Allah-u Teala bunu herkese farz kılmış ve tek bir dilekle bunu Allah-u Teala herkese hediye etmek istiyor. Dördüncü safa sevgi ve mutluluk fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslimi. Beşinci safa sevgi ve mutluluk nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa sevgi ve mutluluk irşada ulaşmak ihlas. Ve yedinci safa sevgi ve mutluluk iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse gördüğünüz gibi kutsal kitaplarda Allah Teala'nın hepimize emri sevgiyle bütün mutlulukları yaşamamız. İnsanı mutlu edecek olan en temel uğraş sevgidir. Allah Teala Resullerin davetiyle kalplerimizi birleştiriyor. Ama sevgiyle birleştiriyor. Ve dinde fırkalara ayrılanlar, onlar birbirinden nefret edenlerdir. Ama fırka-i naciye içerisinde olan ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sırat-ı müstakimde olanlar Allah-u Teala'nın kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sevgi dostluğu, nefret düşmanlığı körüklüyor. Ve Allah-u Teala herkese evvel emirde sevgiyi öğretiyor. İşte siz birbirinize düşmandınız. Kalplerinizi Allah-u Teala sevgide birleştirdi. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte seven sevdiğine koşar. Seviyorsak o zaman Allah'a doğru ilk adımı atmamız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dilememiz gerekir. İşte kalplerin sevgide birleştirilmesi, kalplerin telif edilmesi manasına geliyor ki, Davud Aleyhisselam Rabbine olan duası çok manidar. Diyor ki Davud Aleyhisselam, Allah'ım senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini, senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan, her şeyden daha fazla seviyorum. Gerçekten Hazreti Ömer'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ya Ömer beni ne kadar seviyorsun dediğinde nefsim kadar
seni seviyorum diyor. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beni her şeyden, nefsinden de daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse gerçekten de mutluluğu yaşamak istiyorsak her şeyden önce Allah'ı en üst seviyede sevenlerden olmamız gerekir. Allah Teala'nın dizaynı bu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe iman sahibi olamazsın." Bunun üzerine Hazreti Ömer: "Şimdi seni nefsim ve dahil her şeyden daha çok seviyorum." dedi. Resulullah ise şöyle buyurdu: "Şimdi kamil iman sahibi oldun." Öyleyse her halükarda Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin de merdivenidir. Sevgi yoksa din yoktur. Din yoksa mutluluk yoktur. Korkuya dair bir din tatbikatı tamamen şeytanın insanlara kabul ettirdiği zanlar sebebiyledir. İnsanlar Allah'ın emirlerini bir kenara atmışlar, kendi düşüncelerine tabi olmuşlar. Ve böylece de dinde fırkalara ayrılmışlar. Şu anki yaşanan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi mutluluğa ulaştıracak durumda değil. İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş olmadığı gibi İslam'ın 5 şartıyla mutlu olmak da mümkün değil. Halbuki Allah-u Teala'nın hepimize farz kıldığı ve mutlak surette ulaşmasını istediği mutluluk, ahiret saadeti sadece bir dilektir. Allah'ın insanlara farz kıldığı cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu sadece bir dilekle gerçekleşir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, nedir hidayet? Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüştür ve ruhu tekrar ona teslim etmemizi emrediyor. Bütün Resuller Allah'ın zatından üfürülen ruhu tekrar sahibi olan Allah'a teslim etmek üzere Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Her şeyden evvel, her devirde, mutlak surette devrin imamı vardır. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği devrin imamı bir nebi ise asaleten devrin imamıdır. Hidayete erdiren odur. Onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasında seçilen veli resul vekaleten devrin imamıdır. Ama devrin imamlarının 5 görevinden bir tanesi ayetleri tilavet etmek, ikincisi tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizin afetlerinin yarı yarıya kalbimizden temizlenmesini bize vaat etmiştir. Ama ilk adımı bizim atmamız lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir. Öyleyse bütün Allah dostları için mutluluk bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Mutluluğa giden yol sevgiden geçer. Ve kim davete muhatap olduğu zaman daveti kabul eder, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse geri kalanını o yapmayacak. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını o kişiye hediye edecek. Öyleyse mutluluk yarı yarıya dünya mutluluğu, 3 tane ahiret saadeti, 3 tane cennet
Allah Teala'nın biz insanlara lütfudur, müjdesidir, hediyesidir. Sadece bir dilek. Bu dilek o kişinin ruhun talebine uyarak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Teala o kişinin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan insanlar hasaları ve uzuvları engelli. Evvela davete muhatap olduğu zaman daveti önemsemezse, ilgilenmezse Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. Bakara 6-7. Daha sonra irşat kademesi ayetleri tilavet ettiği zaman ahiret hayatına iman etmezse, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmezse onların da huzurlarını Allah Teala üzerine engeller koyuyor. Bir başka grup da Hac 8'de bildirildiği gibi bir ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan cahilce Allah'ın ayetleriyle karşı mücadele ediyor. İşte Allah Teala böylelerinin de kalbini tabi ediyor. Ama davete muhatap olduğu zaman kişi daveti kabul ederse, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor ve engelleri bir bir ondan alıyor. Evvela kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hasasını açıyor. O kişi işitenlerden oluyor. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan mürşidi işiten kişidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerimize farz. İşte hikmet sahibi alimi işiten kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği an hikmet sahibi alimin, Resul'ün söylediği ayetlerin manasına varıyor. Allah Teala kalbinden ekineti alıyor, fıkıh hasasını açıyor, ifatı koyuyor, o ayetleri idrak etmeye başlıyor. Baş gözündeki hicabın mesureyi alıyor, basar üzerinin kış altında perdeyi alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Dinin iki kaynağı var. Birisi Allah'ın ayetleri, diğeri de mürşit. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsanız Allah Teala bu iki kaynağa işaret etmektedir. İşte birinci kaynak, iki emanet bırakıyorum Allah'ın kitabı, sünnetim Allah'ın kitabı, ehl-i beytim. Yani din iki kaynak üzere bizi mutluluk hedefine ulaştırmaktadır. Allah'ın Resulü Allah'tan aldığı vazife gereğince ayetleri tilavet etmeye başladığı an, ayetlerin manasına varmak, kulaklardaki engellerin kaldırılmasıyla, ayetleri idrak etmek, kalpteki engellerin kaldırılmasıyla, mürşidi mürşit olarak görmek, manevi kimliğiyle bilmek, gözlerdeki engellerin alınmasıyla gerçekleşir. Başlangıç noktasında kişi sağır, dilsiz, kör ve ölü durumdayken, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah Teala engelleri kaldırıyor, işiten, gören ve idrak eden hayatta olan birisi oluyor. Allah Teala o halde bırakmıyor.
Tekabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayet de ulaşıyor. Allah Teala Kaf 33'e göre o kişinin nefsinin manevi kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Mutluluk Allah iledir, Allah'ın rahmeti iledir. İşte Allah Teala'nın 4 tane kalp şartını kendilerine gerçekleştirdiği insanlar Allah'ın ismini tekrar etmeleri halinde Allah'ın katından mutlaka hadis 16'da bildirildiği gibi rahmet ve fazıl gelecektir. Ama kalbine iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmeyecek. Sadece rahmet mühürün kenarlarından içeriye sızacak ve o kişiyi huşu sahibi kılacak. Allah Teala üzerimize farz kıldığı namaz ancak huşu içinde kılınması gerekir. İki tür namaz var. Sehv içinde namaz kılmak, huşu içinde namaz kılmak. Huşu içinde namaz kılanlar, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sehv içinde namaz kılanlar, onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte 4 tane kalp şartı ki, Hazreti Musa olsun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olsun, Allah Teala İnşirah suresinde, İnşirah 1, 2, 3, 4'te Hazreti Musa için Taha 25, 26, 27'de aynı hakikatler Allah'tan isteniyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e elem neşale kesedeke senin göğsünü şer etmedik mi? Nebiler Allah'a giden yolun bütün safhalarını vehbi olarak yaşarlar. Yani Allah'ın bir bağışı olarak. وَوَدَعْنَا عَنْكَ وُزْرَكَ الَّذِي اَنْقَدَ زَارَكَ Ve seni belini büken günahı senden almadık mı? Yani geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret etmedik mi? Sevaba çevirmedik mi? İnşirah 4 senin zikrini yükseltmedik mi? Yani daimi zikre ulaştırmadık mı? Hz. Musa aleyhisselam da aynı şeyi bir kere daha söylüyor. Rabbim benim göğsümü şer et, benim işimi kolaylaştır. Günahlarımı mağfiret et ve dilimdeki bağı çöz. Beni en üst seviyede ulaştır. İşte bir tilavetle Kur'an okumak var. Bir de hidayetle Kur'an okumak var. Allah'ın emri hidayetle Kur'an okumak. Ayetlerin manasına vararak Kur'an okumak. Onun için Yunus bu hakikati bildiği için medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Müderrisler, tilavetle Kur'an okuyanlar ama Allah'ın dostları onlar hidayetle Kur'an okuyanlardır. Gönüllere yazılır bu kitabın suresi. İşte hidayetle Kur'an okumak, mutlaka kalben ulaşmayı dilemek, 4 kalp şartının sahibi olmakla mümkündür. Yunus Emre bir kere daha alimler kitap yazar, Karayaka'ya yazar ama gönüllere yazılır bu kitabın suresi. İşte kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an 7 Furkan mürşidine ise 12 tane ihsanla tabi olur. Hacet namazının kılınması halinde Allah'ın gösterdiği mürşide gidip ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu zaman Allah Teala o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve 7 nimetin de sahibi kılar. 12 tane ihsan. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dileyen ve mürşidine tabi olan kişinin sahip olduğu 7 kalp şartı, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan kişinin Allah'tan aldığı 7 nimet, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sahip olduğu 7 inanç şartı. Bu 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında her devirde devrin imamı bir tek kişidir. Devrin imamının dışındaki
Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Vekil Mürşitlerin hepsi sadece devrin imamını temsil ediyor. İşte devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Bunların başında zahitler geliyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen ve öğreten, tebliğ eden zahitler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğreten, tebliğ eden muhsinler, Kur'an'ın ruhunu, Kur'an'ın hikmetini öğrenen ve öğreten, tebliğ eden ulelbab, muhlisler, salihler, hikmetin ötesini öğrenen ve öğreten, tebliğ eden salihler, maruf emreden, münkerden neheden veli mürşitler ve kavim resulleri olmak üzere 7 grup insan devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Evvel emirde Allah'a ulaşma dileğini farz kılmış. Tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah'a ulaşma dileğini Allah bize farz kılmış. 12 kere ruhun dünya hayatında ulaşmasını Allah Teala yine farz kılmış. Kişinin Allah'a inanması 1. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması 2. Farz olduğuna inanması 3. Ama kurtuluş için yeterli değil. Ancak 4. Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olması lazım. İşte bu kişi kimdir? Emin olan kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişidir. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kaviyen bilirler ki ölümle ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ama onlar yine kesin emindirler ki hayattayken de ruhun Allah'a ulaşması farzdır. Ve dilemesi halinde o kişi ulaştırmayacak. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve Allah Teala mürşidine tabi olan kişiye 7 vasıta emirden en büyüğü olan ibadetlerin sultanı zikri 7000 zikirle başlattırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, 12 tane insanla mürşidine tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. En üst noktada zikir, ibadetlerin sultanı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecat kazandıran şeyi, Allah yolunda şehit olmaktan daha kıymetli, altın ve gümüş infakından daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Buyurun diyor ya Resulullah. O Allah'ı zikretmektir. Öyleyse insanla Allah arasında vasıta emirlerden en üstün olanı Allah'ı zikretmektir. Hayır bize derecat kazandırıyor. Sevap bize derecat kazandırıyor. Hasenat bize derecat kazandırıyor. Ama bir de amel-i salihat var. Amel-i salihat hem derecat kazandırdığı gibi hem de nefsimizin afetlerinin azalmasına, kalpteki faziletlerin yerleşmesine sebep oluyor. İşte bu sebeple insanla Allah arasındaki ilişkide en kıymetli amel, salih amel, nefsi tezkiye eden, tasfiye eden ameldir. 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir ve 15000 zikirle nefsin manevi kalbine Allah'ın katından gelen fazıllar %7 oranda iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. Mürşidine tabi olduğu zaman Allah o kişinin kalbindeki mührü açmıştı, küfrü dışarıya almış ve imanı yazmıştı.
Allah'ı zikretmeye başladığı an Allah'ın katından gelen fazıllar kalpteki iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar ve bu birikim %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu birinci gök katına, kişi nefsi emmareye geçiyor. 17 bin zikirle nefsi mülheme, ruh ikinci gök katına, 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katına, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruh dördüncü gök katına, 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katına, 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh altıncı gök katına, 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor ve yedi alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran, kendisine ulaştıran Allah'tır. Bize düşen sadece ve sadece irademizi kullanarak ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilek bize ait, geri kalan Allah Teala'nın bize 7 Furkan vermesi, 12 tane ihsanı bize nasip kılması, mürşidi hacet namazıyla bize göstermesi, mürşidi tabiyetle 7 nimeti bize vermesi, nefsimizi 7 kademede tezkiye etmesi, ruhumuzu 7 tane gök katı yükselterek kendisine ulaştırması tamamen Allah'ın kudretindedir. Ve sanki biz bunları yapmışız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ahiret saadeti, ahiret mutluluğu cennette hayatı geçirmektir. Dünya mutluluğu da bu dünyada huzur ve mutluluğu yaşamaktır. İşte bir tek dileklimiz ki Allah-u Teala insanı ne kadar sevdiğinin kesin ispatıdır. Tek bir dilek o kişiyi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılıyor. Şimdi tekrar konferansımızın zikredersek, adını zikredersek, her şeye rağmen mutlu olmak. Öyleyse yaşadığımız olaylar ne olursa olsun Rabbimize ulaşmayı dilediğimiz an geri kalanı mutlaka Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Şu an özellikle insanların yaşadığı bir muhteva var. Dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs. Sadece fiziksel sağlığımızı tehdit etmiyor. Aynı zamanda sosyal hayatımızı, ev yaşamamızı da etkiliyor. Ve bu süreçte insanlar korku ve endişe içerisinde huzursuz ve mutsuzlar. İnsanlar yüksek düzeyde stres, korku, panik ve endişe içindeler. Uyku problemleri, beslenme sorunları, başka rahatsızlıklar alabildiğine artmış durumda. Belirsizlik, geleceğe dair yapılan plan ve programlar, aksamalar, bunların sonucu oluşan stres herkesi huzursuz ve mutsuz kılıyor. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Bu hastalıklara rağmen evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Evvela buna bir misal verelim. Genellikle birçok kötü alışkanlıklar içerisinde olan ki şu anda mübarek 3 ayların içindeyiz. Ramazan ayı geliyor. Sigara içen insanlar Ramazan'da oruç tuttukları zaman üst seviyede bir öfke ve asabiyetin içerisine giriyorlar. Yaşadıkları aile bireylerini adeta devamlı onlarla olan kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuzlar. Ama eğer farkına varabilirlerse kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala orucun açlık ve susuzluğunu onlardan alıyor. Geride kalan
Sadece orucun mutluluğunu yaşıyorlar. İşte eğer bu dünyayı kasıp kavuran korona sebebiyle herkesin huzursuz ve mutsuzluk içerisinde yaşadığı bir muhtevada, eğer o kişi akledebilirse, Allah'ın davetine uyar kalpten ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an istisnasız Rahim esması ile tecelli eder ve o kişinin ruhunu şartlar ne olursa olsun kendisine ulaştırır. Ulaştığı zaman bunun bir mükafatı var. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde ruhunu Allah'a ulaştıranlar Allah'ın evliyasıdır. Ki o ulaştırmayacak, Allah kendisine ulaştıracak. Yani Allah o kişiye kalben ulaşmayı dilemesi sebebiyle onu kendisine dost kılacak. Ve Allah'ın dostları için Allah'ın müjdesi lehumul büşra vel hayati dünya vel ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirete de müjdeler. Yani mutluluklar vardır. İşte Allah-u Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Ve ne yazık ki Kur'an'a gözlerini kapamış durumdalar. Bizi yaratan Allah-u Teala'nın mutlu olmak meyanında bize gönderdiği en son şeriat kitabı, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim, eğer öğrenebilir hayatlarına tatbik ederlerse mutlaka ama mutlaka mutlu olacaklardır. Her şeye rağmen mutluluk Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten, her şeye rağmen mutluluk Kur'an-ı Kerim'i yaşamaktan, her şeye rağmen mutlu olmak Kur'an-ı Kerim'i öğretmekten geçiyor. Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Kesinlikle. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Ve koronavirüs pozitif çıkan bireylerin duygu durumları, koronaya yakalanan evinde yalnız başına yaşayan insanların çok daha kaygılı olduğunu gözlemliyoruz. Halbuki bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Belki şu anda bizi dinleyenler, biz kim, Allah'a ulaşmak kim diye düşünebilirler. Evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmak için doğar doğmaz zatından size ruh üfürüyor. Halk arasında bir söz var. Haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Hayattayken huya bu emaneti tekrar sahibine iade etmemiz, geri döndürmemiz gerekir. Bunu yapabilmemiz, Allah'ın bizden istediği sadece ilk adım bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala kalbimize baktığım zaman bu dilek varsa, geri kalanını mutlaka Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Öyleyse her şeye rağmen herkes mutlu olabilir mi? Evet. Dünya barışının altın anahtarı. Şu an dünyada yaşayan 7,5 milyar insanın mutlak surette mutlu olması bir dilektir. Herkesin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Tevrat ayetleriyle her şeye rağmen kalben ulaşmayı dilemek mutlaka insanı mutlu eder. İncil ayetleriyle her şeye rağmen 3 tane cennet dünya saadetinin sahibi olmak mutlak surette Allah'ın vaadidir.
Kur'an ayetleriyle her şeye rağmen mutlu olmak, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak sadece ve sadece bir dilektir. Öyleyse hepinizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi ve nefsteki afetler sebebiyle yaşanan olayların negatif tesirlerini Allah'ın bizden alması sadece bir dilektir. Allah Teala yaşanan olayların negatif tesirini üzerimizden aldığı zaman geride kalan sadece mutlulukları yaşayabiliriz. Hepinizin her şeye rağmen tek bir dilekle mutlu olmanızı, Rabbinize ulaşmayı dilemenizi Efendimiz Hikmetli Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama eğer anlattıklarımdan ders aldıysanız, biz bilmiyorduk şu anda kutsal kitaplardaki davet bize ulaştı. Biz de Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Biz de tövbemizi alıp mutlulukları yaşamak istiyoruz diyorsanız, karar verdiyseniz, o zaman hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Sizden gelen suallerle devam ediyoruz. İngiltere'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Bir insan dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı? Nasıl bir yol takip etmelidir? Açıklar mısınız? Yapacağı şey, Allah-u Teala'nın inşaatla vazifeli kıldığı devrin imamının, kavim resullerin, veli mürşitlerin, vekil mürşitlerin davetine uyarak kalben ulaşmayı dilemesi, dilediği takdirde Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. Allah verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah katında söz değiştirilmez. Eğer Allah Teala Rad 27'de ve Şura 13'te bana yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. Ruhun Allah'a ulaşması 3 tane cennet, dünya mutluluğunun yarısı ise o zaman herkes ama herkes kesinlikle dünyada rahat edebilir. Ahirette de cennetlerin sahibi olabilir. Çünkü Allah Teala çok kolay bir dileğe bağlamış. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde ihlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başlarına ne gelirse gelsin onlar huzur içindelerdirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır buyuruyor. İhlas makamında kişiler gibi her olayda nasıl mutlu olabiliriz? Olayların negatif taraflarını değil, her olan yaşanan olayın mutlaka Rabbimizin bizleri mutlu kılmak istediğini, o hedefle yarattığını bilmemiz lazım. Allah her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç, daima Allah insanları mutlu kılmak istiyor. Öyleyse Allah insanları mutlu kılmak istiyorsa, her şerde bir hayır varsa, o zaman olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirmemiz lazım. Sevgi gözlükleriyle, sevgi dürbünüyle, sevgi teleskobuyla değerlendirebilirsek, her olaya sevgiyle bakabilirsek, o zaman sevgi kesinlikle mutluluğun anahtarı. Mutlaka her olayda mutluluğu yaşayabiliriz. Salah makamında, ilas makamındaki insanlar neden? Çünkü nefslerinde afetler yok. Artık ruhta 19 tane haset, nefste 19 tane fazilet. Onlar nefsteki afetleri tamamen temizlemiş, 19 faziletin sahibi olmuşlar ve Allah Teala hangi olayı, hangi hedefle vücuda getiriyorsa onlar zaten onu yaşıyorlar.
Öyleyse ihlas makamında, salah makamında bir insanın olay ne olursa olsun onu mutsuz etmesi imkanı yoktur. Fransa'dan bir izleyici muhterem hocam, Ahzab suresi 21. ayet-i kerime açıklar mısınız? Yercullah Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Allah Teala diyor ki Yunus 7-8, muhakkak ki onlar bize ulaşmayı hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmasını dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte onlar kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir, cehennemdir. İnnellezine la yercüne likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a ulaşma gününü dileyenler için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek çok zikirli ifade edilen daimi zikir irade dışı yaptığı için tesbihtir. Allah razı olsun. Balatya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam birinci suali. Bazı bilginler Ali İmran 81 ayetinde bildirilen Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Ayrıca bu ayette Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı? Var tabii. Ali İmran 81 ayet tefsirinde İslam dininin bugünkü öğreticileri diyorlar ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi idi ama aynı zamanda son resuldü. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi resul gelmeyecektir. Bu doğru değil. O son nebi ve son resuldür. Yani ondan sonra gelecek bir resul, bir Mehdi aleyhisselam hiçbir zaman olmayacaktır diyorlar. Bu ayet onun varlığının kesin delilidir. Bu iddianın sahipleri Peygamber Efendimiz'den sonra Resul de Nebi de gelmeyecektir diyenler bir sözlerinde Nebi gelmeyecektir sözlerinde tamamen haklıdırlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Resullerinin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Ali İmran 81 Nebilerin huzurunda toplamış, hepsinden yemin ve misak altı almış. Bütün Nebilerden sonra gelecek olan o diyor, sevgili din adamlarımız der ki hayır, Allah Teala tek bir Peygamber Efendimiz hariç bütün öteki Nebileri toplamış ve onları demiş ki sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. İşte o da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki bir sözü unutuyorlar. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz nebilerden onların misaklarını almıştık ve senden de Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da yani Urisa'dan da onlardan ağır bir misak aldık. Öyleyse misak alınan nebilerin arasında Peygamber Efendimiz de var. O misakta sen de vardın. Onun manası Peygamber Efendimiz'den Allah'ın hitap ettiği nebilerin içindedir. Ve bütün peygamberlerden sonra gelecek olan Resul'ün işaretine dikkat ediyor. Onun nebi olduğuna dair Allah Teala hiçbir işaret vermemiş. Sadece onun Resul olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra geleceğine göre nebi olması imkanı yoktur. Allah Teala bu sebeple açık ve kesin bir şekilde o gelecek olanın nebi olmadığını, Resul olduğunu söylüyor. İkinci sual, fitne çıkaran kimler, çıkaranlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Fitne, Allah'ın yolundan saptırmak manasındadır. Deccal fitnesi, duhan fitnesi. Deccal fitnesi, din dışı olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların vücuda getirdiği fitnedir. Fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resullerle alay edenler, zulmanimlerle amel edenler bunlardır. Kalbinde zev olanlar, Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler. Ama bir de dinin içinde fitne oluşturanlar ki, duhan fitnesi bu nevinden bir fitnedir. Allah Teala فَرْتَكُبْ يَوْمَ تَعْتِيسَ مَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ Artık göğün apaçık bir duman, fitne getireceği günü gözle. يَخْشَنَّاسَ هَذَا عَذَابٍ اَلِيمٍ İşte o fitne ki insanları büyük bir kısmını sarmıştır. İşte bunlar elim bir azaptır. Ve insanlar diyorlar ki رَبِّنْ نَكْشِفْ
İnnel azabe enne mu'minin. Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Biz mu'minleriz. Allah Teala

0: davetini kabul etmiyorlar. O Resul'ün Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyorlar. Resul'e Risalet Peygamber Efendimiz sona ermiştir. Vahiy sona ermiştir diyerek tamamen Kur'an-ı Kerim'e ters hürafelerle hareket ediyorlar. İşte o zanlara tabi olan, şeytanın öğrettiklerine tabi olan, kötülüğü öğrettiklerine tabi olan, şeytanın dostlarına tabi olanlar, bunlar fitne çıkaranlardır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, Kur'an hakikatlerine göre gizli şirk nedir? Kimler gizli şirk nedir? Kur'an hakikatlerine göre gizli şirk, kişinin hevasına tabi olmasıdır. Câsiye 23. Heva, nefsimizin 19 afetinin bütününe verilen attır. Allah Teala ayet-i kerimede hevalarına tabi olanlar. Bu şirkten kurtulmak için sadece kalben ulaşmayı dilemek lazım. Nefsin 19 afetinin toplam adı hevadır. Ama bir de ruhun 19 tane hasreti söz konusu. İşte ruhun 19 hasretinin talebi Allah'a ulaşmayı dilemek. Nefsinki ise dünya hayatı, hevalarına tabi olmak ve gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Câsiye 23. Bundan kurtulmak sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Rum 31. Münibine ileyhi vettekuhu ve akimussalâh ve lâ tekunû minel müşrikîn. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. İşte buradaki şirk gizli şirktir. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, tembel ve üşengeç biriyim. Bu durumdan kurtulabilmem için ne buyurursunuz? Allah'a ulaşmayı kalben dile, mürşidine tabi ol ve Allah Teala Necm 39'da venlensinin insan imasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse eğer mutlu, huzurlu olmak istiyorsan dört elle çalışmaya sarılacaksın. Ben tembelim demek de olmaz. Herkes ektiğini biçer. Sen eğer bir şey ekmezsen biçemezsin, mutlu da olamazsın. Mutlu olmak istiyorsan mutlaka dört elle çalışmaya sarılman lazım. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam, sabah namazına kalkmakta zorlanıyorum. İçimden boş ver sonra kaza kılarım diye düşünüyorum. Bu yanlış. Sonra pişman olup kalkıp sabah namazını kılıyorum. Öyle düşündüm diye namazım kabul olmaz diye endişe ediyorum. Hayır. Vaktinde sabah namazını kıl, şöyle ya böyle. O sonra kılarım sözü, o şeytanın sana empoze ettiği bir negatif zandır. Elbette sabah namazının vaktinden sonra bir başka namazın vakti girmediği için kılabilirsin ama Allah'ın emri vaktinde sabah namazı kılmak. Çünkü Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde namazın rükünlerinden bir tanesi vaktinde namaz kılmaktır. Ve akimus salate inne salate kana alel mu'mine kitaben mevkute. Vakitleri belirlemiş bir farzdır diyor namaz. Allah razı olsun. Hepinizin İki can saadetine ulaşmanızı, hepinizin her şeye rağmen Allah'ın sizin için vaat ettiği mutluluğu yaşamanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlik yevmiddîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lâddâllin âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere onun açıklamamızı uygun gördüğü şeyleri sizlere açıklamak için. İşte bu akşamki konumuz gönül gözü. Kalp kuzu, kalp gözü veya gönül gözü dediğimiz göz nefsimizin gözüdür. Ama nefsimizin baş gözü değil, nefsimizin kalp gözü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, kalp gözünüzün açılması ile başlar. Kalp gözü, fiziğin ötesini gördüğünüz gözünüzün adıdır. Bütün alemleri gören gözdür, Allah'ı gören gözdür. Öyleyse biliniz ki başınızdaki gözün dışında kalbinizde de bir göz var. Normal hayatınızı yaşarken başınızdaki şu gözlerle görürsünüz.

Rüyanızda aklınız nefsinizi kullanmaktadır. Nefsinizin baş gözleriyle görürsünüz. Bütün rüyalarda bildiğiniz gibi bir vücudunuz vardır. O vücudunuzla rüyaları yaşarsınız. Ve bu rüyaların görüldüğü göz nefsinizin baş gözüdür. Ama nefsinizin bir de kalp gözü var. O kalp gözünü açan Allah'tır. Dilediği zaman, layık olduğunuz zaman mutlaka açacaktır. O büyük zevki size yaşatacaktır. Bu başınızdaki gözleri kapasanız da aynı şeyleri kalp gözünüzde görmeye devam edersiniz. Başınızdaki gözleri açsanız da gene devam edersiniz. Kalp gözünün temel işareti nurların görülmesidir. Allah-u Teala'nın nurlarının görülmesi. Koyu renkler, açık renkler ve açılıp tekrar kapanan ışıklar. Sanki yavaş bir dönmeyle dönüyormuş gibi. Kalp gözünüz bütün alemleri görecek olduğunuz gözdür. Başlangıcı açılıp kapanan, hale hale olan, her rengi içeren bir nurlar demetiyle başlar. Ve o güzellikleri yaşarsınız. Kalp gözünüzün bir başka özelliği, ta uzaklardan başlayan bir tek noktadan gelen iki ışık huzmesidir. Birisi bir gözünüze gelir, öteki diğer gözünüze gelir. Kalbinizin gözlerinde bunu görürsünüz. Işık hüzmeleri çok uzaklarda birleşir. Bir tek noktadan gelir ama iki ışık hüzmesi halinde gelir. İki ışığın birleştiği yer dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Bu gözlerinizle, başınızdaki gözlerle o nurları göremezsiniz. Onlar kalbinizdeki gözlerin muhtevasını taşır. Öyleyse kalp gözümüz bazen tek bir gözün standartlarına sahiptir. Bazen iki ışık söz konusu olduğu zaman onların ulaştığı yerlerin çift olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala rüyet kelimesiyle baş gözlerinizin normal standartlarda görme hassasını anlatır. Ama kalbinizin görmesi başka bir kelimeyle ifade edilir. Bu genel çatıdır. Bazen Allah-u Teala bunları farklı istikamette de kullanabilir. Kalp gözünüzün görme hassasının adı basardır, rüyet değildir. Ama bazen
baş gözünüz içinde Allah-u Teala basar kelimesini kullanabiliyor. Genel anlamı Allah-u Teala'nın basiretten muradı, kalp gözünüzün görme hassasının çalışmaya başlaması halidir. Öyleyse kalp gözünüz var. Bu kalbinizdeki göz söylediğim gibi kalbinizden bir bakıştır. Ne gösterir Allah-u Teala? Bu nurlarla başlar her şey. Sonra daimi zikre ulaştıktan sonra İhlas makamında, evvela ulu'l-elbab makamında zemin katın sırlarını gösterir Allah-u Teala. Devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Orada altın kapıyı göreceksiniz. Sonra insan ruhlarının onarlık sıraları halinde nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Sağ kanat velisini, sol kanat velisini göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği dersleri göreceksiniz. Devrin imamının verdiği dersleri göreceksiniz. Orada sıralanmış olan cinleri göreceksiniz. İnsanların bizim şu andaki normal rengimiz gibi olan renklerine karşılık onların yeşil olduğunu göreceksiniz. Ne zaman bir yeri kalp gözünüzle görürseniz bilin ki kırmızılar yeşil görünür. Yeşiller de kırmızı görülür. Maviler sarı görülür. Sarılar da mavi. Öyleyse iki alem arasında renk farklılığı oluşuyor. Kalp gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman başka bir renk göreceksiniz. Baş gözünüze baktığınız zaman bu dünyadaki renklerin hepsini görürsünüz. Ama kalp gözünüze baktığınız zaman o renklerin farklı dizaynını görürsünüz. Söylediğim gibi, kırmızıların yeşil görünmesi gibi. Ulu'l-elbab makamından sonra ne zaman Allah-u Teala göğün birinci katını size göstermeye başlamışsa bilin ki ihlas makamındasınız. İhlas makamı göğün yedi katını da içerir. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar. Her katın ayrı özelliklerini görürsünüz. Birinci katta sadece secde edildiğini, ikinci katta ise su var olma havuzlarını göreceksiniz. Yerden 2 metre 20 santim, 2 metre 30 santim yüksekliğe kadar yükselen, bizim dünyamızda cam adı verdiğimiz şeffaf bir maddeyle yapılmış. Havuz dediğimiz zaman hep toprağın içine girmiş havuzlar düşünürsünüz. Bu havuzsa topraktan tamamen döşemeden yukarıda dışarıdadır. Camdan her insanın girebileceği, insan ruhunun girebileceği 2 metre 20 santim falan, belki 2 metre 30 santim yüksekliğinde
80 santim genişlikte eni de boyu da havuzun ebatları her bir kişi için 80 santim bir tarafı 100 santim bir tarafa gibi dikdörtgen hüviyette veya 70-90'da olabilir tahmini rakamlar. Çok sayıda bu tarzda havuz göreceksiniz yan yana, şeffaf. İçleri sarımtırak bir sıvı ile dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın lütfu keremi çoktur. Üçüncü katta iki katlı bir mescit göreceksiniz. İki katında da secde edildiğini göreceksiniz. Bu normal standartlarda mescitten sonra çok eve benzeyen ama içerisinde mescit hüviyetinde olan bir yer. Sonra bu üçüncü katın o mescidinden çıktıktan sonra kapıdan çıktığınızda sol tarafta 60-70 metre ileride mihenk menfezini göreceksiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçi boş. Genişliği de 1 metre veya 1 metre 20 santim filan. İçine girenler birbirinin ardından sonsuz hızla ikinci kattan üçüncü kata, affedersin, üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarından aşağıdadır. Kimse yukarıya bakmaz, herkes karşıya bakar. Kimsenin ayakları kimsenin başına şimdiye kadar değmemiştir. Eşit hızla hareket edildiği için böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmez. Beşinci katta Beyt-ül Makdis'in aslını göreceksiniz. Altıncı katta Beyt-ül Haram'ın aslını göreceksiniz. Neden Beyt-ül Haram daha yukarıda? Ki Allah Teala bugün de sadece bizim dünyamızın değil bütün kainatın hac yeri olarak orasını mukaddes kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade aynen geçiyor. Sadece dünyanın değil kainatın hac yeridir diyor. Hazreti İbrahim'in makamı olan o Mekke'deki mescid. Biliyorsunuz ki Hz. İbrahim ile Hz. İsmail mescidi beraberce inşa etmişler. Belki ondan çok eski devirlerde de bir takım kalıntıları olabilir aynı yerde. Bir sonra göreceğiniz yer altıncı katta göreceğiniz yer değişik bir özellik taşıyor. Kalp gözüyle zaman içerisinde siz manevi kariyerinizi geliştirdikçe Allah'a daha çok layık oldukça Allah Teala size göklere ait birçok sırrı göstererek açıklayacaktır. Sıbkatullah Mahalli
altıncı kattadır. Evvela kapısı alışmış bir kapı türü değildir. Bir duvarın içinden bir insanın geçtiğini düşünün. O insanın silüeti, başı, omuzları, kolları ve bacaklarının tam de şekillensin. Yani kişinin çevresi bir duvar üzerinde bir oyu vücuda getirsin. Böyle bir şey düşünün. İçeriden dışarıya, dışarısı karanlık, loş bir karanlık ama içerisi hep aydınlık. İçeriden dışarıya, bu kapı gibi olan yerden dışarıya beyaz, çok açık yeşil beyaz bir renkte bir nur sızıntısı var devamlı. Nur dışarıya vuruyor, ışık. Bu kapı sevgili kardeşlerim, her giren oraya girince onun çevre şeklini alıyor, silüetini alıyor. Uzun boylu iri yarı birisinin girdiğini düşünün oradan. O daracık kapıdan hiç eğilmesine gerek kalmadan o duvardan geçer. Ama geçtiği an duvar onun çevre şeklini alır. Daha sonra gelen küçük bir kişi ise, kısa boylu biri ise duvar küçülerek onun şeklini alıyor. Devamlı olarak şekil değiştiren bir özelliği var. Ve oradan sızan ışıkla oraya ulaşabilen ruhların derileri çatlıyor. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Herkesin derisi, her ruhun derisi orada çatlar, ellerinin de, yüzünün de. Ama bir gün oradakilerden birinin derileri çatlamıyor. O çatlamayacak duruma gelen kişi için hedef tamamlanmıştır. Sonuç hazırdır. O kişi

kendisiyle beraber gelenlerle beraber aşağı inmeyecektir. Her katta kadar çıkanlar, hangi kata kadar çıkabiliyorlarsa, o katta kalanlarla beraber geriye dönerler. O kişi de bir gün evvel, ki sabah namazında oraya ulaşmıştı, o günde ulaşmıştır. Ama bir evvelki gün aşağı inmiştir, ertesi gün tekrar yukarı çıkmıştır altıncı kata. Bu derisi çatlamayan kişi diğerleriyle beraber aşağı inmiyor. Cebrail aleyhisselam ona elbise giydiriyor. Özel bir elbise. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye benzer türde bir elbise. Ve bir kılıç veriyor. Boşlukta duran bir kürsünün önünde bu işlem yapılıyor. Ve kılıç verildikten sonra kılıcı eline alan bu evliya namzedi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile tavandan kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Ve yedinci kata ulaşıyor. Katlar arasındaki yolculuk sonsuz hızla uçulduğu için uzun bir süre almaz. Kısacık bir süre içinde sonsuz uzaklıktaki yedinci kata ulaşılır. Yedinci kata bir kapıdan girilir. Bu kapı fetih kapısıdır. Fetih kapısının altın olan kesimi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapı ile aynı kapıdır. Oradaki altın kapıdan yukarıya doğru yolculuk yapılır. 4 metre veya biraz daha yüksek, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri var. Kapının üzerine ne bir tokmak, ne bir kapı eli mevcut değil. Kapı otomatik bir kapı. İşte bu devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynı yedinci katın girişinde de var. Ama orada bir de ilave var. Bu kapının eşiği yere ulaşmıyor. Yerden 7 tane basamak yükseklikte. Beyaz mermerden 7 tane basamak. Bu kapının genişliği 1,5 metre çevresinde. Kapının önünde bir sahanlık var. O da 2 metre çevresinde. Ve merdivenin ve sahanlığın iki tarafında trabzanlar var. Beşinci merdivende, merdivenin beşinci basamağında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Büyük baklalar, 30 santim belki daha büyük baklalar. Trabzanların basamaklardan itibaren yüksekliği 70 santim civarında. Ve trabzanlar da basamaklara kadar yükseliyor. Sağlıkta da yere paralel hale alıyor. Onların arkasında da söylediğimiz gibi altın kapı var. İşte o Evliya Nazreti'nin oraya vardığını göreceksiniz. Peki daha ileride
Allah-u Teala sizi kendinizi gösterecek oraya nasıl vardığınızı. Ve altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz. Yine Eûzü Besmele ile. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve arkadaki kapalı olan altın kapı otomatik olarak açılıyor. İşte bu sizi 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerine, hayır, zikir değil, kader hücrelerine ulaştırır. Oraya ulaştığınız zaman bir salona ulaşacaksınız ki hiçbir şey görünmüyor salonda. Sadece 4 tane duvar. Niçin oraya geldiğinizi belki de merak edersiniz. Müsaade verilinceye kadar da orada kalırsınız. Müsaade verildiği zaman tavandan yukarıya yükselirsiniz. Bir kapıdan veya bir merdivenden değil, tavandan yükselirsiniz. Aşağıdan bakan birisi sizin evvela başınızın, sonra vücudunuzun tavandan yukarı çıktığını görür. Ayaklarınız da geçer. Ondan sonra size o göremez. Yalnız tavanı görür. Siz de üst katı görürsünüz. Üst kat kader hücreleridir. Öyleyse kader hücrelerine bir kapıdan girilmez. Döşemeden çıkılır. Döşemenin içinden geçilerek çıkılır. Ve çıktığınız yer, sol tarafa baktığınız zaman sıvasız bir duvarla karşılaşacaksınız. Normal taşlardan, her yerde gördüğünüz cinsten taşlardan örülen ama sıva ile birbirine bağlanmamış bir duvar, o sizin geçmişiniz. Sol tarafınızda kalıyor. Sağa döneceksiniz. Sağa döndüğünüzde sizin yaklaşık olarak 1 metre altınızdan başlayan yere paralel sonsuza kadar uzanan altıgen bir insan vücudunun içine girebileceği kadar büyük altıgen hücreler göreceksiniz. Altında ne olduğu görünmüyor. Bej renkte bal fetiklerine çok benzeyen altıgen kader hücreleriniz. Her biri 24 saatlik bir zamanı ifade eder. Bütün bunları Allah-u Teala'nın size bahşettiği kalp gözüyle göreceksiniz. Ancak o kader hücrelerini geçtiğiniz takdirde 2. aleme ulaşabilirsiniz. Bu sonsuzu aşma demektir. Sonsuzsuz hareket ettiğiniz zaman, ettiğiniz için kısa bir zamanda aşabilirsiniz. Ümmül Kitab'a geldiğiniz zaman bakacaksınız ki yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlayan bir kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap orada boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık. Bütün Allah'ın indirdikleri, yazdırdıkları, nebilerine veya resullerine yazdırdıkları, evliyalarına yazdırdıkları bütün kitaplar, nebilerine ve resullerine yazdırdıkları bütün kitaplar orada. Ümmül Kitab'ın altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Büyük bir kürsü. Devrin imamının ruhu orada. Hemen solundan başlayan insanlar, hemen sağında başlayan insanlar, insan ruhları 60 kişiyi oluşturuyor. Ve üzerinde Ümmül Kitab var. Devrin imamı Ümmül Kitab konusunda
oradaki ruhlara bilgiler ulaştırıyor. Tecrübe kazanıyorlar orada. Burası 7. gökkatının 2. alemidir. Daha sonra Allah Teala size kudret denizini gösterecek. Denizin ta diplerine dalacaksınız. Ve oradaki sırlara şahit olacaksınız. Derinde de ışık olduğunu, aydınlık olduğunu göreceksiniz. Sonra 4. aleme ulaşacaksınız. Orası makamı Mahmud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4 halife, bütün sahabe orada çok büyük bir salonun içinde sadece o devrin insanları oradalar.

Beşinci alem, divanı salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Ama onlar hayatta olan insanların ruhları. Ve daire şeklinde bir caminin içinde Divan-ı Salihinin toplantı yaptığını göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada göreceksiniz. Ve sonra da zikir hücrelerini göreceksiniz. Yedinci katın altıncı alemi. Zikir hücreleri 2 metreden daha yüksek, deniz anılarına çok benzeyen şeffaf küreler. Yüzlerce küre orada muntazam bir şekilde dizilmiş durumda. Kürelerin içinde hep aynı oturuşta oturmuş zikir yapanlar var. Burası aydınlık bir salon değil, loş bir salon. Ve küreler, şeffaf küreler son derece simetrik olarak dizilmiş. En sağdaki birinci küreden başlayarak geriye doğru çok sayıda küre var. Sola doğru da çok sayıda küre var. Burası en sağdaki kürenin önünden içeriye giriliyor. Kapı birinci kürenin önüne açılıyor. Duvarla küreler arasında 3-4 metrelik bir mesafe var. Ve soldan sağa kürelere baktığınız zaman çok muntazam bir dizaynla eşit aralıklarla dizilmiş çok sayıda küre göreceksiniz. Her kürenin içinde herkes aynı yere doğru yönelmiş vaziyette, özel bir oturuşta, hani zikir yaparken bir denizi çekerken oturduğunuz gibi kan dolaşımına mani olmayacak şekilde size nasıl göstermişsek o tarzda oturuyor hepsi de. Ve zikir yapıyorlar. Ruhların, yüzlerce ruhun zikir yaptığı bir hücreler dizisi. Bunlardan hangisinin zikri tamamlanırsa o kişi uçarak zikir hücrelerinden ayrılır. İndi ilahiye ulaşır.

Look, is she at? İndilahi Allah Teala'nın huzurundaki huzur namazı, devrin imamı ve bütün sıradakiler gösterilir. Oradan gidilecek olan yer, İndilahi'nin en yüksek noktası olan Sitretül Müntaha'dır. Son noktadaki varlıklar aleminin en üst noktasındaki ağaç. Kökleri yerin içinde olmayan bir ağaç. Buraya ulaşan o ruh oradan son yolculuğunu yapacaktır. Allah'a doğru. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın zatı son merhaledir. Ruh sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. İşte kalp gözünüzde Allah Teala size de sizin yaptığınız seyri sülûku da gösterecektir. Başkalarının seyri sülûkunu da gösterecektir. Renkler en güzel renkli filmlerden daha güzel renkler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatına vardığınızda orada göremezsiniz. Yükseldiğinizi göreceksiniz sadece. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını görme şerefine ereceksiniz. O noktadan sonra Allah Teala size cezbe verdiği zaman Allah'ta ne oluyor? Onu da gene kalbinizdeki kalp gözüyle göreceksiniz. Allah'ın zatını da görmüş olacaksınız. Son bilmece orada çözülecek Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki biz onlara afakta da enfüste de göstereceğiz diyor. Göstermek istediklerimizi. Nefsinizin baş gözüyle gördükleriniz ruhunuzun baş gözüyle gördükleriniz afaktaki görüştür. Nefsinizin kalbiyle gördükleriniz ise enfüsteki görüştür. Kalp gözünüzdeki basar hassası
harekete geçtiği an kalp gözünüz görmeye başlar Allah'ın gösterdiklerini. Öyleyse diyor ki Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere Allah'ı görerek diyor. Basiret, kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçtiğini ifade eder. Kalp gözündeki basar hassası faaliyete geçmiştir. Öyleyse kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçmesi, kalple görüşü, nefsin kalbiyle görüşü ifade eder. Allah Teala dalalettekilerden bahsederken diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Ve onların gözleri üzerinde Gışavet adlı, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala, göremezler diyor. İnsanların baş gözlerinde ise gışavet adlı bir perde değil, hicab-ı mesture var. Öyleyse Allah Teala baş gözünüzden, baş kulağınızdan bahsettiği zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o ruhlarını ulaştırmaya inanmayanlarla aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mesture vardır diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Hicab-ı mesture vardır, göremezler. Vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler diyor. Baş gözlerinde hicab-ı mestüre, baş kulaklarında vakra.
ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın genel dizaynı bu tarzda bir dizayn. Baş gözleri için kullandığı ifadeler. Araf 179'da Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Görmezler. Onların kulakları vardır. Duymazlar. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Diyor Allah Teala. Cehenneme gidecek olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve fıkıh etmediğini söylüyor kalplerinin. İdrakten yoksun olduklarını söylüyor. Ama baş gözlerinin göremediğini, baş kulaklarının işitemediğini de söylüyor. Öyleyse Allah Teala kalp gözü konusunda diyor ki içinizden birisine Allah'ın vahyetmesi size garip mi geldi? Acayibinize mi gitti? O Allah'ın vahyettiği kişi ki Allah'ın katında bir şehadetin sahibidir. Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi nefsinin kalbiyle Allah'ın zatını görebilmiş kişidir. Ruhu da Allah'ın katında olan kişidir. Allah'ın vahyettiği devrin imamından bahsediyor Allah Teala. O her gün orada ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmekte, Allah'la her zaman konuşmaktadır. Öyleyse ruhu Allah'ın zatındadır. Bir, ikinci ruhu huzur namazının imamıdır. İki, üçüncü ruhu Ümmül Kitab'ın altındadır. Dördüncü ruhu ikinci kattadır. Beşinci ruhu ana dergâhtadır. Sonra kim tövbe ederse Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidinin önünde onun başının üzerinde de sadece devrin imamının ruhu vardır. İkinci kattaki ruhla beraber 7 tane ruhu vazifeli oluyor. Ama bir tanesi sonsuz sayıda vazifeli. Herkesin başının üzerinde oluşan. Allah Teala Makara Suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetinin Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Ve o nimetin sahabenin üzerine de Resul olarak gönderildiğini söylüyor.

veya ruhun örtü olması sebebiyle ulaşabilen bir özelliğin sahibiydi. Yani yolculuğu yapan ruhtu. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması söz konusuydu. Bu fizik vücut tayı mekanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayı mekanıyla Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah ile kalp ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne inmiştir. Orada Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Miraç konusunda buradaki görüşü yazdığı zaman diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani burada hem afakta görüş var, hem enfüste görüş var. Enfüste görüş, kalbinin, nefsinin kalbinin gözüyle, kalbindeki gözle Allah-u Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce defa görmüştü. Miraca çıkmadan önce. Ama miraca fizik vücuduna ruhu örtü olarak çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördü. Ruhunun baş gözleriyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Daha evvel Allah'ı defalarca gören, yüzlerce defa gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalp gözüyle gördüğü ve ruhunun baş gözüyle gördüğü aynı şeydi. Yani Allah'ın zatıydı. Öyleyse Allah-u Teala biz onlara muhakkak ki ayetlerimizi afakta da enfüste de göstereceğiz dediği kişilerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afakta göstermiş ruhunun baş gözleriyle Allah'ın zatını enfüste göstermiş kalbinin nefsinin kalbindeki gözle görmüş, enfüste görmüş. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah'ın katındaki bir şehadetten bahsediyor. Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. Oysa ki onlar bilirler de diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatına şahit olmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşamak mümkün oldu. Gönül gözünü bu akşam sizlerle beraber derinliğine gözden geçirdik. Allah Teala'nın hepinizi, hepinizin gönül gözünü açarak hem böylece enfüste hem de ruhunuzun baş gözüyle afakta size çok şeyleri göstermesini Allah-u Teala'nın Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sonsuz mutluluklar sizlerin olsun.
Elif.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere.

Amene olmak çok geniş bir spektrumu ifade eder. Amene olmak 7 tane safa ihata eder. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Allah Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amene olursunuz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amene olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulması söz konusu değildir. Amene olmak bu konunun temelini oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemek.

Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum buyuruyor. Ey amene olanlar nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman nefs tezkiyesi yapmak suretiyle hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Demek ki daha nefs tezkiyesinin başlamadığı bir noktada bir amene olma dizaynı var. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Daha nefs tezkiyesine başlamamış olan amene olanlar işte bunlar müritlerine ulaşamamış olan henüz ama Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Öyleyse bu birinci amene olma standardı. Nefs tezkiyesine başlamamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefs tezkiyesinden evvelki devre. İnsan hayatının en önemli kararı, cennetle cehennem arasında bir seçim yapmak mecburiyetinde olan insan, hayatının en önemli kararını bir dilekle vermek mecburiyetinde. Ya bu dileği dileyecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek veya dilemeyecek. Bir tek dileğin hayatınızın sonsuz devresini geçireceğiniz cennet veya cehennemi oluşturacağını biliyor muydunuz? Bunu bizi ilk defa dinleyen yeni kardeşlerimize söylüyoruz. Elbette bizim kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki Kur'an asıldır ve Kur'an en kesin şekilde belirtiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, amenü olmayan bir insanın kurtuluşu söz konusu değildir. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Kendi dizaynımız içinde hükme varırız. İşte her olay karşısında vardığımız her hüküm Allah Teala tarafından takip edilir. İzlenir. Ve Allah Teala bekler ki bir gün Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ama bu bekleyişini iki standart içinde gerçekleştirir. Bizi izlemesinin, olaylar karşısındaki hükümlerimizi takip etmesinin de arkasında bu büyük gerçek vardır. Acaba biz olayları nasıl değerlendiriyoruz? Kalbimizde zevk mi var? İnsanları kendimiz hidayet üzere değiliz. Başka insanların da hidayetin dışında kalmaları için onlara tesir etmek istikametinde bir gayretin sahibiyiz. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o takdirde Allah Teala bizi seçmez. İkinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır. Kalbimizde maraz varsa seçmez. Kalbimizde hayır görmezse seçmez. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu olamaz diyorsak seçmez. Bunları öyle zannettiğimiz için, zannımız öyle olduğu için yapabiliriz.
bu Allah'ın ayetlerini tekzip etmektir, yalanlamaktır. Ama daha ötesine geçebiliriz. Sadece yalanlamakla kalmayıp onları doğru olduğuna inandığımız halde, doğru olduğunu gördüğümüz halde gizlemeye çalışırız. O zaman Allah'ın lanetine muhatap olunuz. Kim Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetleri, hem onların gerçek anlamını anlayıp doğru olduğunu da görüp, buna rağmen kendisi daha evvel böyle olmadığını iddia etmişse kişi ve bu iddiasından dönmüyorsa, doğrunun ne olduğunu yakaladığı halde bile bile ihanet ediyorsa Allah-u Teala'ya, bile bile insanları o tuzağa, şeytanın tuzağına düşürüyorsa, işte böyle olan insanlar Allah'a isyan etmiş olanlar, Allah'ın lanetine muhatap olanlar, ayetleri ketmedenler, onlar seçilmezler. Ne zaman Allah-u Teala bizim davranış biçimlerimizdeki hükümlerinde görürse ki biz aslında kötü niyetli değiliz, başka insanların kötülüğünü istemiyoruz, bize birisi kötülük etmedikçe bizden ona bir kötülük ulaşmıyor ve biz sadece cahil olduğumuz için, Allah'ın ne söylediğini anlayamadığımız için Allah'a ulaşmayı henüz dilemiyoruz. Bu seviyede, bu standartta olan bir insan kalbinde hayır olan insandır. Yani davranışları özellikle başkalarına kötülük etmeye, onları dalalete bırakmaya yönelik değildir. Kasıt yoktur davranışlarında. Böyle insanlar Allah-u Teala tarafından seçilir. İkinci basamak burada tamamlanır. Seçilenlerden bir kısmı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceklerdir. Eğer dilemezlerse, o zaman bu dilemeyen insanlar için kurtuluş yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi birinci seviyede aminu olmamıştır. Ne diyordu Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi arayın. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi arayın deyin, daha ötede isteyin, iptiga edin, Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim bunu isterse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu o kişinin cennet hayatını garanti eder. Kim dilemezse o da bir şeyi garanti eder. Cehennem hayatını garanti eder. Allah ile ilişkilerin olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. Yoksa bu dünyada da o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Gelin beraberce bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey manevi haz değildir,
dünyaya dönük zevklerdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bütün insanlığa bir ihtardır. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ya da dilemezsiniz diyor Allah Teala. Eğer diyor dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor Allah Teala gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir hükümle söylüyor bunu. Siz diyor bana ulaşmayı dilemiyorsanız siz benim ayetlerimden gafilsiniz. Öyleyse Kur'an'ı kim biliyor, kim bilmiyorun ilk elemesi burada yapılır. Din adamı olduğu kazandığı diplomalarla, kazandığı payelerle insanların belli olur zannediyoruz. Oysaki ölçü buradadır. O insanlardan hangisi Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlarsa Allah'ın hükmü şudur ki onlar Allah'ın ayetlerinden gaflettedirler, gafildirler. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın dönüm noktasıdır bu. Bir tek dilek hayatınızın en önemli şeyidir. Sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz veya sonsuz bir cennet hayatını seçeceksiniz. Bir tek dileğinizle seçeceksiniz. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme dikkat edin. Önemli olan bu dileğin yerine getirilmesi değil. Çünkü yerine getirmeyi Allah üstlenmiş. Önemli olan sadece sizin iradenizin, serbest iradenizin, kişisel iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde devreye girmesi. Önemli olan bu. Sizin iradeniz devreye girecek. Siz istemiş olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey çok net değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'ın cennetinin muhatabı olmak. Dilememekten başladık. Dilemeyenin hiç kurtuluşu söz konusu değil. Ne yaparsa yapsın. O adam 80 sene yaşasın, 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirsin. Ama o kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak bu dünyadan gidiyor. Dünya üzerindeki titre ne olursa olsun Allah'ın verdiği hüküm bu. Allah'ın ayetlerinden gafil. Sen diyor bana ulaşmayı dilemiyorsan sen benim ayetlerimden ayetlerimden gafilsin. Burada bir büyük kesin ihtar var bütün insanlığa, bütün zaman parçalarında. Ya insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ya da değillerdir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer, ilmi hangi seviyede olursa olsun, bunun dışındaki ilmi hangi seviyede olursa olsun, o kişiyi kurtaramaz. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil, yani faydasız ilimle meşgul bir insan kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Ölçü sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, dilemeyenlerin durumunu anlattık. Ya dilerse ne olur bir insan? Allah'a ulaşmayı dilerse? Kurtulur. Mutlaka cennete girer.
mutlaka eğer yaşarsa Allah'ın velisi olur. Evliyası olur. O evliya olmayacaktır. Allah onu evliyası yapacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur insanlar? Hadi gelin bakalım. Mülk suresi 7, 8, 9, 10. Allah Teala diyor ki o cehenneme sürülecekler, bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve biz sizi bir dalalet üzere görüyoruz dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve akıl edebilmiş olsaydık, kalbimize indirip de idrak edebilmiş olsaydık, sözlerin manasına varmak, işitmek ama kendine mal etmek, idrak etmek, akıl etmek. O zaman burada mı, cehennemde mi olurduk? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki işitmek ve akıl etmek Allah-u Teala'nın indinde önemli olan iki tane faktör ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne işitmişlerdir ne de akıl etmişlerdir. Öyleyse bu bir dizayndır. Peki biz Allah'a ulaşmayı dilersek ne oluyor? Allah derhal görüyor kalbimizdeki bu talebi, işitiyor, biliyor. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bize. Arkasından ne oluyor? Arkasından gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdan vakrayı alıyor, kalbimizden ekinneti alıyor. İrşad makamını görüyor, biliyoruz onun irşad makamı olduğunu, sözlerinden irşada müteallik şeyleri anlamaya başlıyoruz. Sonra da kalbimize indiriyoruz ve idrak etmeye başlıyoruz. İşte o insanlar işitenler ve akıl edenlerdir. Niçin akıl etmeye başlamışlardır, işitmeye başlamışlardır? Allah bu değişiklikleri yaptığı için onların ise gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gidecektir. Peki daha başka açıklama var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların cennete gireceğini Allah Teala net olarak açıklamış. Vel Asr suresinde diyor ki vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amin olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Hüsranda olan kişi kim? Cevap veriyor Allah Teala. Onlar ki onların sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından az olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse güzellikler, kazandıkları pozitif dereceler fazla, negatif dereceler az. Onlar Allah'ın cennetine girecek. Ama bu ayette söz konusu olan insanlar sevapları az, günahları fazla. Bunların gidecekleri yer cehennem, onlar hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olmayanlar kim? Bunun tam tersi. Sevapları fazla olanlar.
Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ölçüsünü veriyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Yunus 8'de diyor ki onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir. Yani kazandıkları derecelerde kaybettikleri ile kazandıkları mukayese edildiğinde kaybettikleri fazla olan insanlar bunlar diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler fazla olan insanlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi kazandıkları dereceler fazla olan insanlar demek ki kulaklarındaki bakra alınmış, kalplerindeki ikindet alınmış, gözlerindeki hicab-ı mesture alınmış olan insanlar. Allah Teala amin olanların amin olma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlıyor gördüğünüz ayetler muvacihesinde. Amin olanların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Amin olanlar kimlerdir? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki onların Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah Teala ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Öyleyse kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, geri kalanı Allah'a ait. Mutlaka Allah gerçekleştirecek. Allah Teala bunun kesin bir hüküm olduğunu ifade ediyor Ankebut 5'te. Diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ نَيَاتٍ Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için. Yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmanın başlangıç safhası. Ne olur? Allah Teala size saydığımız bu dört tane ihsanın dışında başka ihsanları da verir. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürür. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Sizi huşu sahibi kılar. Ve size mürşidinizi gösterir. Böylece Allah Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olursanız ne olur? Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bunlardan birincisi devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesidir. Ve Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen bu ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir ve kişinin kalbine Allah imanı yazar. Kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine kişinin hak ettiği iman kelimesini yazar. Çünkü o kişi Allah'a inanıyor, ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması lazım geldiğine, bunun bir farz olduğuna inanıyor, 12 defa farz. Ve bunu gerçekleştirmek için hazır kişi, mutlaka gerçekleştirmeyi istiyor. İşte bu kişi buraya ulaşıp mümin olan kişidir. Kalbinin içine iman yazılan küfür kelimesi kalbinden alınan kişi, o alındığı noktaya kadar kalbinde küfür yazılı olan kişiydi. Yani kalbi kafirdi o kişinin. Ağzı mümin kişinin ben müminim diyor ama kalbi kafir, kalbinde küfür kelimesi var. Bu noktada kişi
kalbini de küfürden temizlemiş oluyor, kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek müminlerin oluştuğu yer burası. Yani 14. basamak. Burası müminlerin amini olduğu nokta. Yani amini olmanın ikinci safhası müminler aminusu. Amin olmanın bizi mümin olmaya ulaştırdığı nokta. 14. basamak. Burada kişi mümin olmak şerefine erer. Allah Teala amin olmanın bu ikinci safhasına mümin olma safhası diyor. Mümin olan aminüler. Zaten aminü kelimesi de mümin kelimesi de iman kelimesinden yani inanç kelimesinden geliyor. Ama bir aminü kelimesinin 28 basamağın hepsini kapsadığını görüyoruz. Allah Teala aminü olma konusunda ayetlerinde bizlere net olarak durumu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bundan sonra da o insanla mürşidine ulaşırsa, o kişi mümin olur.

Burası amin olmanın 14. basamaktaki ikinci menzilidir. İkinci defa amin oluyorsunuz. Allah Teala Maide suresinin 93. ayet kerimesinde bunu söylüyor. Leyse diyor ki Allah Teala leyse alellezine aminu amin olanların üstüne değildir. Ve amilü salatı ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine değildir. Günahun fîmâ taimu izâ mettekav. Takva sahibi olduklarından evvel yedikleri sebebiyle onların üzerlerine günah yoktur diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bir takva sahibi olan kişiden bahsediyor. Amini olmuş ve amini salihat işlemeye başlamış. Vellezine aminu ve aminu salihati. O kişi ki amini olmuştur ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlamıştır. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tabi olursa onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Onlar aminudurlar ve aminü salihat işlemektedirler diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyen amin olanlar, onlara Allah Teala müminler diyor. Kim nefsi amin olur da nefsi ıslah edici amel işlerse işte onlar müminlerdir. Hem Furkan 70'e bakalım.

İlla men tabe ve amene ve amile salihan. O kişi ki tövbe etmiştir. Müşrikin önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Ve amene ve amin olmuştur. Ve amile amelen salihen ve salih ameller işlemektedir.

Evet. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde kimler diyor amel-i salih işlerse onlar müminlerdir. Görüyoruz ki amel-i salihat işlemeye başlayan bir amene olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak amin olmanın ikinci safhası. Sonra bu kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi nefs tezkiyesine başlar ve fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak yani nefsinin kalbinde ne kadar afet yok olmuşsa, ne kadar o afetlerin yerine zikretmesi sebebiyle kişinin hasletler, faziletler gidip yerleşmişse, aynı oranda o kişinin fizik vücudunda şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edilir. Öyleyse bir başka dizayn daha var. Bu dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin nefsinin kalbindeki muhtevada nefs tezkiyesi başlamış ve bu başlayan nefs tezkiyesine paralel olarak nefsimizin kalbinde %7, arkasından bir defa daha %7, bir defa daha %7, bir defa daha %7 nur birikimi başlayacaktır. Nefsimizin kalbindeki bu nur birikimleri %7 nur birikiminde bizi ilk durağa ulaştırır. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Dördüncü gök katında ruhumuz. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci katta. Allah da bizden razı oluyor. Birincisi radiye, ikincisi mardiye. Altıncı gök katındayız. Ve nihayet ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada yeni bir amene olmak söz konusu. Evvap oluyoruz. Buradaki Allah Teala ey amene olanlar diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve takva sahibi olun. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması ve takva sahibi oluşumuz. Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Hazama tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde ruh taşıyanlar da, mürşitlerine yeni tabi olmuş olanlar da, evvap olanlar da, ruhlarını meaba ulaştırmış olanlar da, Allah'a ruhlarını ölmeden eve ulaştırmış olanlar da, bunlar da takva sahipleri. Ama görüyorsunuz ki evvap olanlar amenü olanlar. Allah ile olan ilişkilerinde
Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran kişilerin mutlaka aminler olduğunu söylüyor.

ruhunuzu Allah'a ulaştırarak amin olun. Müessesesi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Nefsimizin kalbinde yani %50'den fazla %51 çevresinde nur birikimini gerçekleştireceğiz. Her ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Fizik vücudumuzda nefsimizde aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Allah-u Teala

Amel olanların ruhlarını alaylaştırdıklarını ifade ediyor. Burası üçüncü Amel oluş kademesi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ve yeni bir amen olma noktasına ulaşıyoruz. Fizik vücudumuzun 25. basamakta Allah'a teslimiyle bir amen olma olayı yaşıyoruz. Daha sonra nefsimizi de Allah'a teslim edip yeni bir amin olma kademesine, daha sonra kalbimizin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşma noktasında yeni bir amin oluş noktasına ulaşıyoruz. Ve nihayet irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz. Orada da yedinci defa aminu oluyoruz. Şimdi amin olma standartlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de geniş spektrumlu bir aminu olma muhtevası ifade edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı muhteva her safhada bir başka amini oluşun mutlaka yerleşmesi.

Allah Teala'nın bu dizayn içerisinde Allah Teala'ya ruhumuzun ulaştığı noktada biz bir amen olma standardına da ulaşıyoruz. Burada evapların amir olması söz konusu. Bu noktadan itibaren durumu değerlendirdiğimiz zaman fena makamında olduğumuzu görüyoruz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuş. Daha sonra nefsimizin kalbinde nurlar %61'i geçtiği zaman Allah Teala bir taht ihsan ediyor ve beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra züht makamının sahibi oluyoruz. Ve daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Ve günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlıyoruz ve zahit oluyoruz. %81'e kadar nurlar artıyor kalbimizde. Daha sonra ise fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşuyor.

diyor ki ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihun. Ey aminu olanlar, sabredin, sabrınızı daim kılın. Ve rabıta yapın ve takva sahibi olun. Umulur ki felaha erersiniz diye.

Yemeni olanların oraya ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Yüzlerce ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Ey amin olanlar. Bu amin olanlar standardında her yedi kademeden her biri mutlaka amin olma kelimesiyle ifade edilen pek çok dizaynı içermiş. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez, biz yeni bir amin oluş noktasına ulaşırız. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ve nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Ve ahsen takvanın sahibi oluruz. Ve nefsini Allah'a teslim edenlerin hepsinin amin olur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha sonraki safhada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bir yeni dizayna giriyoruz.

Ve irşada ulaşıyoruz. İrşada ulaşanların da hepsi gene amin olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burası 28. basamağın 4. mertebesi, 4. kademesi. İrşada ulaşmak. İrşada ulaşanların da hepsi amin olanlar. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir hakkın takvaya ulaşıyoruz. Oraya ulaşanların da hepsi mutlaka amin olanlar. Öyleyse amin olmak bir bütünü ifade ediyor. Ve Maide 193 birçok amin oluşun arka arkaya geldiğinin kesin işaretini veriyor bize. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Maide'de işte. Leyse alellezine aminu ve aminus salihati amin olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenlerin üzerine günah yoktur diyor. Fima taimu izamette kav. Takva sahibi oldukları zaman daha evvel yedikleri şeyler günah değildir. Aminü salatı günahın. İzâ mettekav ve âmenû. Yeni bir takva sahibi oluş ve yeniden âmin oluş. Ve aminü salihati sümmet tekav. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve tekrar takva sahibi olanlar ve yeniden amin olanlar ve aminu sümmette kav ve ahsenu. Burada Allah Teala başlangıçtaki amin olma kademesini sonra tekrar amin oluş

takva sahibi oluşlarla amen oluşlar paralel gidiyor. Ve tekrar amen oluşu ve tekrar amen oluşu Allah-u Teala ifade ediyor. Leysa alellezine amenu diye birinci amenudan bahsediyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Ve aminu salihati cünahün fîmâ taimu izâ metteka ve amenu. İkinci defa amen olur. Ve aminu salihati sümmet tekav ve amenu. Üçüncü defa amen olur. Sümmet tekav ve ahsenu. Ve Allah Teala'nın dizaynında ard arda amenu oluşlar geliyor. Son ameni olur. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz noktada. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi diyor. Görünüyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde son takvada, en üst takvada, bir hakkın takvada gene amel olanlara ait. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amel olmak bir bütündür. Kur'an'da Allah'ın söz konusu ettiği 28 basamaklı dizaynın bütününü içerir. Ve 28. basamakta da iki tane takva söz konusudur. İki tane amen oluş söz konusudur. Hem irşada ulaşanların amen olanlar olduğunu, hem de bir hakkın takvaya ulaşanların gene amen olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Böylece bütün Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir amenü olma müessesesiyle karşı karşıyayız. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni konumuzda daha bir güzelliği birlikte yaşadık ve hamdolsun ki Allah Teala bizleri sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi bineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlarda görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. "32 seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar." Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki, "Ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum." diyor Allah Teala. "Siz," diyor, "sadece sizde olan emanetimi, yani ruhunuzu, daha doğrusu benim ruhumu," diyor Allah Teala, "size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz," diyor. "Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim," diyor. Yani dilinizle "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum," demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki, "Ya Rabbi," buradan kalbinizle birlikte, kalbiniz buna teşne olarak, kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum." Sen de söz vermiş durumdasın. "Kim bana ulaşmayı dilerse," diyorsun, "ben onu kendime ulaştırırım." İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtikleri insanların 195'i, o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun. "Ey yüce Allah'ım," ulaştırırım demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. "Sen," diyor, "bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim," diyor Allah Teala. "Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur," diyor. "Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
Ve ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririn diyorsun. Ey Yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah-u Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah-u Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah-u Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan, bir başağında 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah-u Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil, 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah-u Teala. Birisine 1 lira veren Allah-u Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz. Ama verirseniz
Bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz, sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz, o 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsanız ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır. O kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi. Biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi. Ve oradan çıkıp cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi. İslam alemin üzerine bir karabatak gibi
bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım bunu sözde bırakma.
Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rahat 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş. Ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil, 700 katını geri alırsınız. O zaman vermek kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Yedi tane 100, 700 eder.
Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar, bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Ve bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhun, etin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. Şeytana kul olmayacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu lekum adu mübin. İnnehu muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyrisülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntahaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır.
Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Yedi tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin. Bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir nefsten oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar malik geliyorsa cinler, ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfasından. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur.
ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Allah Teala duarken ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Duarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde, İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. Bu diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Çünkü burada çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gene her şeyi yaptık bugüne kadar. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok. Çünkü Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Hristiyanlara bakıyoruz.
İncil'de 7 Safa ve 4 teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlar. İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 teslimi farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 teslimi birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevrat'sa 7 sebep ve 4 teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 teslimden bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasında fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 teslimin de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslimin o üç peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

1981 yılından beri 21 Eylül Dünya Barış Günü adıyla uluslararası platformda kutlanıyor. Konumuz Dünya Barışı, önemli bir konu. Dünya Barışı nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, ister sıcak savaşlar olsun, ister nefsimizle olan savaş olsun, hedef barışı gerçekleştirmektir. Kavgayı hatımızdan çıkartmaktır. İç kavgadan kurtulmamız, kendimizle barışmamızdır. Allah ile barışmamızdır. Dıştaki kavgalardan kurtulmak için de insanlarla barışık halde olmamızdır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ve baktığımız zaman kutsal kitaplar kesinlikle bunu bize emrediyor. Bir Müslümanın din kardeşleri üç günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir dünya dostluğu, bir dünya barışı insanların ancak birbirini sevmesiyle, çok sevmesiyle gerçekleşir. Dünya sulh ve sükûna kavuşturacak olan formül, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Hristiyanların, Musevilerin ve İslam'ın birbirine yaklaşması dünya sulhunun temelini teşkil edecektir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu devrin görevi hidayetin ne olduğunu herkese öğretmek suretiyle hedefe gitmektir. Hidayet çağındayız. Hidayet olmadan kavgayı hayatımızdan çıkartmak mümkün değil. Hidayet yoksa iç dünyamızda nefse ruhun kavgası vardır. Hidayet yoksa bizim diğer insanlar olan kavgamız, sürtüşmemiz söz konusu. Hidayet yoksa Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir durumdayız. Allah'ın dostları olmak, herkese Allah'ın dostlarına davet etmekle ancak gerçekleşiyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te Allah'u yeştevi ileyhi men yaşa'u yeti ile meyni. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Alimran 103'te ise Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Şura 13'e göre Haç 54'e göre birinci safa sırat-ı müstakimdeyiz. Ve tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Kutsal kitapların hepsinde 7 safa ve 4 teslim vardır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aranızda selamı yayın emri barışa yönelik bir mesaj mıdır? Evet. Selam dostluğun ve Allah sevgisinin bir simgesidir. Kim bir başkasına selam vermişse onun hakkında en güzel temennilerin sahibidir. Bu bir sükunet halinin yani öfkenin mevcut olmadığı bir noktanın dostluk halini göstergesidir. Selam kelimesiyle İslam kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi işte hepsi aynı kökten türeyen bir muhtevaya sahip. Bu açıdan aranızda selamı yayın emri İslam'ı yayınız şeklinde de düşünülebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in İslam'ı yayınız

0: da buyurmuştur. Selam yayın, İslam yayın. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Selam kelamdan evveldir. 14 asıl evvel Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ona tabi olan sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine selamdan sonra Vel-Asr suresini okurlardı. Selam kelamdan evvel sonra Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütün ruhunu ifade ediyor. Öyle olunca da evet gerçekten selam kelamdan evvel o muhtevaya sahip. Üçüncü sual, dünya sulhunu engellemeye çalışanlar da var mıdır? Elbette. Allah Teala Bakara 78'de onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler ve zannederler. Ahzab 67'de ise قَالُ رَبَّنَ اَنَّا اَحْتَانَا سَدَتَانَا كُبَرَنَا biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. İşte her devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu gibi yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Neyledir bu fitneden kurtuluş? Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Öyleyse fitneden kurtuluş Kur'an'la olacak. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kuba Mescidi'ne giderken orada aralarında konuşan sahabeye ne hakkında konuşuyorsun dediğinde kıyamet hakkında konuşuyoruz. Ve cevap şu şekilde geliyor. Allah'a yemin ederim sayıyor. 10 büyük alamet geçecek, geçmedik. Her kıyamet kopmaz. Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve daha buna bağlı olan doğal olaylar. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Ama bugün büyük kitleler Allah'a teslim olmayı yaşamıyorlar. Diğer dinleri kendilerine düşman kabul etmişler. İnsanların çoğu dostluğu değil, düşmanlığı körüklüyor. Eğer insanlar İslam'ın ne olduğunu anlasalar, dünya üzerinde İslam'a akın başlar. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kıldı. Saf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Yürüdüne liyutfu nurullahi be'fuayim Wallahu mutimu nuri velükelil kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Kafirler kereyi görseler de Allah'ın nurunu tamamlayacak. İşte bu Allah'ın ağzıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Onlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillahi kad dalu dalalan ba'ida. Ennellezine keferu ve zalemu lem yekun lahu liyaghfir lahum ve la yatim tarika ila tarik cehennem halidin fiha. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah'a yanına saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. Onlar kafir ve zalimdir. Onları asla Allah mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. İle tarik-i cehennem. İşte bu insan şeytanlar, cin şeytanlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ama amin olanlar Allah'ın dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkartır. Demek ki Azrail Allah'ın önünü söndüren deccaller var. 9. Hüvellezi ersele Resulühü bil hüda ve dinil hakki. Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Hidayet de hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Öyleyse bütün Resuller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma davetiyle gelmişlerdir. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Hak dinde teslim dini, babaların dini değil, Allah'ın farz kıldığı din. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala tüm dünyayı sulh ve sükûne kavuşturacak olan formülün insanların birbirini sevmesinden geçtiğini söylüyor. Sizce tüm insanların birbirini sevdiği bir dünya düzeni kurulabilir mi?
2: Kurulabilir ama herkes İslam'ı seçerse.
3: Kurulabilir tabii ki. Kurulur.
1: Allah Teala böyle bir dünyaya kavuşabilmemiz için mutlaka önce herkesin Allah'a yönelmesini ve Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Sizce Allah'a neyiniz ulaşır?
2: Allah'a yapmış olduğumuz ibadetlerimiz salih amelle ulaşır.
4: Bir kere insan bu dünyada neden var olduğunu, ne için geldiğini, ne amaçla burada olduğunu belki çözümlerse kendi yolunu daha çabuk bulabilir diye düşünüyorum yani.
3: Kalbimizin ulaşması lazım.
1: Yunuslar, Mevlanalar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii inanırım ki her Müslüman evliya olmak ister. Evliyalar Allah dostlarıdır. Ama bu herkese de nasip olmaz. İstemek lazım. İsteyip gayret etmek lazım. Allah nasip ederse ne güzel bir şey. Lakin dediğim gibi gayretten geçiyor. Gayemiz o olursa gayretimiz de olur.
4: Olabiliriz tabii. Niye olmayalım? Yani neticede bu işin yolu yordamı belli.
3: Mümkün değil. Biz özellikle bizim çağımız onlar gibi olması mümkün değil diye düşünüyorum.
1: Beraber Allah'tan isteyelim mi onlar gibi Allah'a yakından dost olmayı?
2: İsteyelim. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i kendisine evliya, kendisine dost olanlardan eylesin.
0: Bir misafirimiz insan bu dünyada neden var olduğunu, niçin geldiğini çözümlerse kendi yolunu daha da çabuk bulabilir. Her insan dünyada varoluş amacı farklı mıdır? Hayır, tek bir gaye var, mutlu olmak. Ve mutluluk da Allah'tan geçiyor. Tüm insanlar için hedef Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Hedef tek. Ama bu hedef İnsanın gayesi olan peşinden koştuğu mutluluğu garanti ediyor. İşte Rum 30 tüm insanlar için Allah'ın tayin ettiği babamız İbrahim'in hanifini Arapça diye İsa. Allah-u Teala Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ هَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Ruh emanettir, o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur, teslim olduğu zaman nefs emanet olur, teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve sırasıyla bunları Allah-u Teala'ya teslim etmemiz gerekir. Zümer 54 Ve enibüla rabbikum ve eslimulahu. Öyleyse teslimleri yapabilmek için Allah'a yönelmek lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Zümer 54. Enab, yünip, münip, Allah'a yönelme, ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. 7 ayet-i kerimede geçiyor. O zaman kalben ulaşmayı dileyen kişi Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyetle, sırasıyla 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi gerçekleşiyor ki Allah-u Teala onu irşada memur ve mezun kılıyor. Allah'ın izniyle Allah razı olsun. Şu dünyanın kendisi de dahil olmak üzere dünyada var olan her şey insan için yaratılmış. Acaba insan kim için yaratılmış, niçin yaratılmış? Sualin cevabında Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde muhakkak ki biz Allah içiniz. Ona ulaşmak ve teslim olmak yaratıldık. Muhakkak ki Allah'a döneceğiz. Bütün insanların temel hedefi bu olmalıdır. Kim Allah'ın hedeflerini gerçekleştirirse o bütün güzellikleri yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala dünya barışının sağlanmasında en büyük rolün Allah'ın görevlendiği resullere, mürşitlere düştüğünü söylüyor. Ve bu hedefe ulaşmak için bizim de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Öyle bir imama, öyle bir mürşide bağlanmak da tabii hepimizin görevidir. Rahmet oradadır. Rabbim bizleri doğru yoldan, hak yoldan ayırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın diyelim.
4: Vardır ama bu konu tabii çok suistimal edilen bir konu aynı zamanda. Onun için Müslümanlar biraz sorgulayıcı olmalı. Tabii ki Allah dostu belki eski dönemdeki kadar çok olmasa da vardır. Bunu zaten büyüklerimiz de bize haber veriyorlar.
1: Bu zamanda da var mı yani Allah dostları, Yunuslar, Mevlana'lar gibi?
3: İlla ki vardır.
2: Tabii ki her zamanda Allah dostları ve müşrikler mevcuttur. Kıyamete yakın bir zamanda yaşıyoruz. Onların azalacağını da vaat etmişler.
1: Peki nasıl bulabiliriz onları?
4: Yaptıkları hizmetlere bakarak gerçekten insanlık için mi, dinimiz için mi, kitap için mi, peygamberimiz için mi, neye hizmet ettiklerini bakarsak herhalde anlamış oluruz diye düşünüyorum yani.
2: Eğer bir insan kendisini Allahu Teala'nın çizmiş olduğu helal daireler içerisinde yaşamını istihdam ederse şüphesiz Allah onların karşısına o gibi insanla çıkarır. Hak yolu takip edenlerin önünde de illa hak yolun elçileri, hak yolun liderleri çıkacaktır. O da onlara bağlanırsa birlikten rahmet doğar. Feraha ve felaha kavuşanlardan oluruz.
0: Bir misafirimiz hak yolunu takip edenler önüne hak yolunun elçileri, hak yolunun liderleri çıkacaktır. O da onlara bağlanırsa birlikten rahmet doğar. Felaha kavuşanlardan olur. Bir mürşide tabi olmak felah müjdesi midir? Elbette. Allah Teala قَدْ تَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا buyuruyor. Tezkiye eden felah bulur. Kurtuluşa ulaşır. Enfal 24'te davetin kabulünden sonra Allah-u Teala Enfal 29'a göre o kişiye hediye Furkan vererek onun bütün günahlarını örtüyor ve o kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama Furkan 70'te mürşid önünde tövbesini gerçekleştirdiği an o günahların örtülmesi değil, bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlıyor ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu felahın 7 safhada gerçekleştiğini görüyoruz. 1. safha felah Allah'a ulaşmayı dinlemekle, 2. safha felah mürşide tabiyetle, 3. safha felah ruhun Allah'a teslimiyle. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle, kendi amellediği nefs eskesiyle, kendi amellediği kalp temizliğiyle ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Ümmetimin veli cennete namaz, oruç, sadaka çokluysa bilini Allah'ın rahmetiyle, nefs eskiyesiyle ve kalp temizliğiyle girer. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. 12. ihsan kendisini mürşidine göstermesidir. Kendisine mürşid gösterilen kişi o mürşide ulaşıp tabi olduğu an kişinin felahı söz konusudur. Mücadele 22'de Allah-u Teala bu 2. safha felahtan bahsediyor. Arkasından nefs eskesiyle Şems 9'daki felah, Haşr 9'daki felah ise 4. safha felah ve Maide 100'deki felah, 5. safha felah, Tegamül 16, 6. safha felah ve Alman 104'te 7. safha felah ifade ediyor. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Sırat-ı müstakim tevhid akidesinin temelidir. Tevhidin esası herkesin Allah'ın emrettiği biçimde tabi olması halidir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. O zaman delalet tefrika demektir, fırkalara ayırmak demektir. Ama hidayet birleşme adresi hidayettir. Hidayet tefrikadan kurtulmaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cebu Hocam. İnşallah bir sualim olacak. İnsanlar kendi iç dünyalarında barışı bulmadan toplumsal barış tesis edilebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ellerinize hürmetle öpüyorum inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar kendi iç dünyalarındaki barışı bulmadan toplumsal barış tesis edilebilir mi? İnsanların tekamülünde ve dünya sürümünde en büyük anahtar insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri kendi kendilerini pisliklerden temizleme olayıdır. Bu ise zikir adlı bir amelle gerçekleşir. Zikir o kişinin nefsinin kalbindeki her şeyi adım adım temizleyecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki artık afetler yoktur. Böyle bir temizlenme o kişinin iç dünyasında mutlaka saadeti oluşturur. İşte şu dünyanın son deminde yaşayacak olanlar, yani ikinci asırda yaşayacak olanlar, onlar sabikunun halindir ve böyle olacaklardır. Allah-u Teala nefsi bir zaman dilimi içinde ahsen-i takvime ulaşsın diye yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Ve Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا لِيَعْلِي عَبْدُ اللّٰهَ مُخْلَس۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَنَفَا Allah Resulü buyuruyor ki muhakkak ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için. Nefsin ihlasa ulaşması nefsin Allah'a teslimidir. Üç cephede sulh ve sükûna kişinin ulaşmasıdır. İç dünyamızda sulh ve sükûn, nefsler ruhun kavgasının sona ermesi, düş dünyamızda sulh ve sükûn, bizim başka insana olan kavgamızın bitmesi, Allah ve ilişkilerinde sulh ve sükûn, Allah'ın tüm emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle oluşur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala dünya barışının sağlanması için insanların bireysel olarak gerçekleştirebilecekleri en önemli amelin zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapmak insanda neleri değiştirir?
4: Zikir yapmak tabii ki insanda bazı manevi yatları güçlendirir. Bazı doğru yönelmelere sebep olabilir. Ama bunun öncesinde gerçek manada İslamiyet'in kurallarını öğrenmek gerekir. Yani Allah korusun cehalet ve böyle tuhaf bir zikir de insanı yollarını çıkarabilir.
2: En büyük zikir La İlahe İllallah, tövbe-i istiğfar, elhamdülillah, tesbih, tahmid, tekbir ile yani peygamberimizin de bize ulaştırmış olduğu hadisler var bu noktada.
3: En başta kalbini temizler diye düşünüyorum. Dualarıyla birlikte insan düzenini değiştirir.
1: Sizce dünyadaki tüm insanlar Allah'ı zikretseler dünya nasıl bir yere olurdu?
2: Dünyada herkes Allah'ı zikretse ve anlamıyla onu yaşasa tabii ki barış içerisinde, huzur içerisinde, yeryüzündeki tüm insanların saadet bulduğu, huzur ve refah içinde yaşadığı cihanla karşılaşmış oluruz.
4: Güzel bir yer olurdu ama tabii zikirden önceki meseleleri bir halletmemiz lazım.
3: Bir pamuktan yatak gibi olurdu bence. O kadar rahat ederdi insan.
1: Devamlı zikir yapan bir insan kendi iç dünyasında da mutluluğu yaşar mı? Allah ile ilişkileri nasıl olur?
3: Tabii ki de mutlu yaşar. Keşke öyle olsa. Allah'la ilişkisi de gayet iyi olur. Çünkü içinde huzur olur.
2: İslam'a göre yaşarsak şüphesiz iş alanında, aile hayatımızda, toplumsal her noktada huzur ve saadet içinde yaşayacağımızda hiç şüphem yok.
0: Bir misafirimiz zikir bazı doğru yönlere sebep olabilir ama onun öncesinde İslamiyet'in kurallarını öğrenmek gerekir. Cehaletle yapılan bir zikir insanı yoldan çıkarabilir. İslam öğretiye ters düşen zikirler de var mıdır? Dünya sürümünün kurulmasında en büyük anahtar zikirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan zikir hedefe ulaştırmaz. Öyleyse öncesinde kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İblis sizleri kurtuluş hedefine ulaştıracak olan tüm fonksiyonları zikri de en büyük düşmanı kabul eder. Dünyada biz biliyoruz diye geçinenler Allah'ın dini hakkında hiçbir fikirleri olmadan ne yazık ki birçok yanlışlara sapmışlardır. Bir zikir sahtekarlığı olan transandan meditasyonu bütün dünyaya kabul ettirmişler. Bir kısım esmalar da çekilmez. Mesela El-Kabit esması, Kahir esması çekilmez. Biz İnsanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Bunlar biz sanın nefslerinin afetleridir. Öyle uzunca mutlaka mürşidin rehberliğinde bu zikri yapmak lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Bu akşamki sualim, dünya barışına ulaşabilmek için son bir savaşın olacağı söyleniyor. Doğru mudur? Allah razı olsun. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dünya barışına ulaşmak için son bir savaşın olacağı doğru mudur? Ne yazık ki Allah'ın dostları ile düşmanları arasında bir savaş gelecek günlerde kaçınılmaz. Bu savaş dünyadaki son savaş olacak. Ve yerini bütün dünyaya saracak olan bir mutlu beraberliği bırakacak. Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Unutmayın, bu savaş milletlerin, ülkelerin birbirlerine karşı savaşı değil. Onların takva sahibi olmalarını, hidayete ermelerini engellemeye çalışanlarla bu hedefe ulaşmaya çalışanların savaşıdır. Evet. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُرُوا لَعُوا لِيَفِرْلَمُ İşte beş grup insan, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler, zulmanla amel edenler, bunlarla takva sahipleri arasındaki bir savaş. Allah'a teslim olmayı talep eden herkes o ordunun saflarına girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve bu gayretin içerisine girecek inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim'in sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde tövbe konusunu inşallah bu akşam beraberce işleyeceğiz. Tövbe, kişinin günahlar işledikten sonra o günahları affettirmek maksadıyla Allah'a yaptığı müracaatın, talebin adıdır. Günahların affedilmesi isteğine tövbe diyoruz. Günahların affedilmesi söz konusu olabilir. Günahların affına, affı içeren bölümüne Allah Teala mağfiret adını da veriyor. Ama mağfiret müessesesi günahların iki defa affı istikametinde de kullanılıyor. Yani bir başka ifadeyle şefaati da içeriyor. Allah Teala ayet-i kerimede hangisini kullanmışsa o istikameti değerlendirmek gerekiyor. İşte eğer af ve mağfiret diyorsanız, bunun ötesinde günahlar açısından Allah'ın affını ifade eden günahların örtülmesi olayı da var. Günahların ikinci defa mağfireti de söz konusu. Öyleyse tövbeler ve aflar karşılıklı iki sonuçtur. Birisi davettir. Allah'a günahları affa davettir. Öteki de Allah-u Teala'nın bu daveti kabul etmesidir. İcab ve kabul. Yani icabet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hep günah işlerler. Çünkü nefsleri var. Nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler sebebiyle insanoğlu devamlı günah işleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Çünkü nefsimizin afetleri ve şeytan aynı istikamette bizi sevk etmek ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın talep ettiği hiçbir şeye evet demek istemezler. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Şeytan da yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse nefsinizin afetleri mutlaka onu yapmak ister. Şeytan da onu ister. Yani nefsinizin afetlerinin Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemesini ister. Bu sebepten iblis devamlı insanlara musallat haldedir. Devamlı insanların günah işlemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların günah işlemesi. Herkes günah işler, mutlaka işler. Kişi iradesi kendisinde olduğu sürece, cüz-i iradenin sahibi olduğu sürece sık sık nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir, günah işlemiş olacaktır. Allah'ın yasaklarını çiğneyecektir, gene günah işlemiş olacaktır.
Yani herkesin Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunacak olan hataları daima mevcuttur. Ne zaman ki kişi bir hakkın, takvanın sahibi olur ve Allah-u Teala onun iradesini kendi iradesine bağlar, ondan sonra o kişi sadece Allah'ın iradesiyle harekette bulunabileceği için bu noktadan itibaren bu olay biter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse günahlar var, öyleyse günahlar için tövbeler var. Tövbe, herhangi bir kişinin bir günah işledikten sonra Allah-u Teala'ya müracaatla "Ya Rabbi, benim günahlarımı bağışla, beni affet, günahlarımı affet" tarzında bir talebi Allah-u Teala kabul ederse o zaman yerine gelmiş olur tövbe. Tövbeyi Allah-u Teala kabul etmiştir. O kişi hangi konuda Allah-u Teala'dan tövbe talebinde bulunmuşsa Allah-u Teala o günahı affetmiştir. Ama Allah-u Teala'nın bu konuda bir garantisi yok. Yani bir insan bir günah işledikten sonra o günahın affedilmesi konusunda Allah-u Teala'dan müracaat eden bir kişinin Allah günahını affeder mi, affetmez mi? Bu konu kesinlik kazanmıyor. Mutlaka affeder hükmü yer almamış Kur'an-ı Kerim'de. Kişisel günahlarımızın spesifik olarak herhangi bir günaha müteallik olan bir talebini Allah'ın affedip affetmeyeceği konusu boşluktadır, muallaktadır. Affedebilir de, etmeyebilir de, garanti etmiyor. Allah-u Teala hem diyor ki, ey haddi aşan kullarım, Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin. Hem de diyor ki, gene aynı Allah, sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin. Güvendirirse ne olur? İnsanlar zannederler ki Allah-u Teala her yaptıklarını affedecek. Alabildiğine günah işlemeye başlarlar. Ve dünya bir azgınlar dünyası olur. İşte böyle bir olay. Kişinin günahlar işlemesi sonunda da Allah-u Teala'dan mağfiret talebi. Af talebi. Mağfiret kelimesi af anlamına da geliyor. Günahın affedilmesi anlamına da geliyor. Mağfiret kelimesi günahların iki defa affı anlamına da geliyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Hem bir defa affı için Allah Teala mağfiret kelimesini kullanmış, hem de iki defa affı için de gene mağfiret kelimesini kullanmış. Öyleyse bir insan günah işleyip de o günahın affı için Allah Teala'ya tövbe ederse Allah Teala'nın o günahı af konusunda bir garantisi yok. Affedebilir ya da etmeyebilir. Ama Allah Teala Allah'tan ümidini kesmeyin, ümidinizi kesmeyin demekle acaba neyi kastediyor? Allah'ın bırakınız bir günahı, iki günahı, bir günahlar dizisini, o kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahları, o noktaya gelinceye kadar işlediği bütün günahları affetmesi de ne kelime, affettikten sonra sevaba çevirmesi
söz konusu. Allah bu konuda garanti veriyor. Peki kişinin Allah'ın söylediklerine ayak uydurması halinde, Allah'ın söylediklerini kabul edip harekete geçmesi halinde, Allah'ın bir nevi tövbe işlemi geçerli olur mu? Olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin sevaplarını öylesine arttırır ki, sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için, mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Öyleyse, burada bir garanti var. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Mürşidin önünde tövbe etmemiştir. Bu sebeple günahları sevaba çevirmemiştir. Ama günahlarından daha çok sevabı oluşmuştur. Öyleyse tövbenin birinci kademesinde, yani kişinin spesifik günahlar işlemesi ve günahların affı konusunda Allah-u Teala'ya yaptığı müracaatı Allah kabul edebilir de, etmeyebilir de. Ama kişi eğer bütün günahlarına set çekmek istiyorsa, günahlarından daha fazla sevap kazanmak istiyorsa, bir başka ifadeyle bütün günahlarını affettirmek istiyorsa, böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları için tövbe etmiş sayılır. Neden? Çünkü Allah-u Teala mutlaka onun günahlarından daha çok sevap oluşturacaktır. Neden? Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın ayetlerinden gafiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'ından mutlaka daha fazlası. Her devirde. Ve Allah-u Teala diyor ki onların gidecekleri yer ateştir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ne demek istiyor acaba? İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerinden daha fazladır diyor Allah-u Teala. O demek mi? Evet. Kimler cehenneme gider günahların ve sevapların ölçülmesi sadedinde? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimler cennete girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahların sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle insanlar cehenneme gidiyorsa, ifade açık. Günahların sevaplarından fazla insanların, onun için cehenneme gidecekler. Ama Allah-u Teala amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olanların arasında bulunmadığını, onların dışında olduğunu söylüyor. Vel Asr suresinde. Al Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç.
hüsranda olanlar değil onlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlardan değil? Kim hüsranda olanlardan değil? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olanlardan değil. Hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an'ın bu ayetleri muhacesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah Teala sevaplarını mutlaka günahlarından öteye taşırıyor. Bir kişi düşünün, çok günah işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı da dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Rahim esmasında tecelliye başlıyor. Onun günahlarından bir kısmını yok ediyor bu tecelli. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki icab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmı daha yok oluyor. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmını daha alıyor Allah-u Teala. Yani ona devamlı sevaplar vererek, derecat kazandırarak, Rahim esmasıyla tecellide derecat kazandırıyor, gözlerindeki icab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakrayı aldığında, kalbindeki ekinneti aldığında, yerine ihbat koyduğunda, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiğinde ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığında Allah-u Teala hep dereceler veriyor o kuluna ve bu işlev birkaç dakikanın içinde tamamlanıyor. O kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Bundan sonra kişi öldü. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte cennete gidecek olan insanları Allah Teala Mülk 8 9 10'da söylüyor. Mülk 8'de diyor ki Allah Teala cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri yani oradaki vazifeliler onlara size nezir ikaz edici uyarıcı gelmedi mi derler. 9 ve 10'da da devam ediyor. Derler ki onların hepsi geldi. Ve bizi uyardı. Ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve ona dedik ki sen apaçık bir dalalette olan kişisin. Ve eğer biz onun söylediklerini akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Kişinin aklettiği nokta, kalbindeki ekinnetin alındığı, yerine ihbatın konduğu nokta. Daha evvel Rahim esmasına tecelli başlamış, ondan sonra gözlerindeki hicab-ı mestürü almış, kişi irşat makamını İrşat makamı olarak görmeye başlamış. Kulaklarındaki vakra alınmış. İrşat makamının sözlerini işitiyor, manasına varıyor. Kalbindeki ekinet alınmış, yerine ihbat koymuş, kalbine indiriyor onları. Manasına varıyor, manasını anlıyor artık, idrak ediyor. Zaten kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış. Kalbine nur girmesi için hazır hale gelmiş kişi. İşte böyle bir insanın bütün bu işlemler sebebiyle Allah Teala alıyor günahlarını, yani ona dereceler veriyor ve günahlarını o derecelerle daha ötede derece vererek ona günahlarını sevaplarının altına düşürüyor, aşağısına düşürüyor. Sevaplarını kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerinden öteye getiriyor. Ne diyor orada kişi? Mülk 10'da
Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işiten ve idrak eden kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Hem Allah Teala Mülk suresinin bu 8, 9, 10. ayetlerinde hem de Bel Asri suresinde Allah Teala amel olanların sevaplarının günahlarından fazla olacağını, gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin spesifik günahlarının bir tanesinin, iki tanesinin değil, hepsinin birden kaybettirdiği günahlardan Allah'ın daha fazla sevap vereceği bir ortam var mı? Var. Allah'a ulaşmayı dilemek. O da birçok tövbeden çok daha ötede bir neticeyi, cennet neticesini sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mutlaka sevapları günahlarını aşar. Ve mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aştığı için tövbe ederek ulaşacağı neticenin çok daha ötesine. Bir günahın affedilmesi için devamlı Allah'a yalvaran kişinin tövbesi kabul olsa sadece o günahı affedilir. Geri kalan günahları aynen durur yerinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan daha fazla derecat kazanması söz konusudur. Mutlaka o kişiyi Allah Teala cennetine alacaktır. Yetmez, orada bırakmayacaktır onu. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine tövbe ettirecektir ona. Günahları sevaba çevirecektir. Daha ötelerde ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Orada da bırakmayacaktır. Kendi zatına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler de yarıdan fazla azalacaktır. Ve kişi dünya saadetinde de yarıyı geçecektir. Öyleyse adı tövbe olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek olan başka bir müessese bütün günahlarının affı konusundaki bir tövbeyi ihtiva ediyor. Allah Teala günahlarının daha ötesinde derecat vererek kişinin bütün günahlarını ona verdiği derecelerle aslında örtmüş oluyor. Sevaplarıyla. Öyleyse tövbenin amacı günahların affedilmesidir veya sevaplarla örtülmesidir. İkisinin arasında bir farklılık yok kişi açısından. Çünkü her zaman yapılması icap eden şey günahlarla sevapları hesaba çekmek, toplamak. Kümülatif rakamlar zaten oradadır. Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennet. Kimin günahları fazlaysa onların gideceği yer cehennem. Allah Teala'nın dereceleri silmesi söz konusu değildir. Ameller var olduğuna göre dereceleri mutlaka orada duracaktır. Affettiği zaman Allah'ın yaptığı şey o dereceye eşit derecatı pozitif olarak o kişiye vermektir. Günahın affı bu manaya gelir. Amel var olduğuna göre derecesiz anı olamaz kişinin. Her an derecat kazanmıştır veya kaybetmiştir. Ama o günah affedildiği zaman günahın toplam derecesi ne kadarsa o kadar derecat onun amel defterinde pozitif haneye yazılır. Günahın işlendiği gün değil, affın dilendiği günde değil, affın kabul edildiği an. Ha kişinin affı kabul edilmiş, günaha kadar derecatı Allah Teala ona lütfetmiş, ihsan etmiş, ha da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olmuş, günahlarından daha çok derecatı Allah Teala ona ihsan etmiş, hem de toplam günahlarından. Her ikisinde de derecat kazanmak sebebiyle günahların örtülmesi veya aşılması söz konusu. Ve
Böyle bir durumda ne olur? Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtıktan sonra Allah-u Teala o kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsüne gelir kişinin. Nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin mühürlü olduğunu görür. Kalbe giremezler. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %1'i derken %2'yi bulur. Kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşınca Bakara suresinin 43 ve 44. Hayır, 44 ve 45. ayetleri gereğince kişiye Allah irşat makamını gösterir. Burada kişi 13. basamaktadır ve 14. basamakta kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önüne diz çöküp tövbe eder. Bu yeni bir tövbe hüviyetindedir. Herhangi bir tövbe günahlardan birisinin affı konusunda, ikisinin, üçünün affı konusunda Allah-u Teala yapılır. Ama bu tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, o günahların affını değil, bütün günahların da affını değil. Bütün günahların affedildikten sonra bir defa daha affedilmesini icap ettirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri zaten aşmıştır. Ondan sonra Allah-u Teala onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıp da o kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman bu tövbe o kişinin bütün o güne kadar işlemiş, o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahları sevaba çevirir. Öyleyse böyle bir noktada kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Allah-u Teala diyor ki yudaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde onun için azap kat kat artar ve orada ebediyen alçaltılarak kalır diyor Allah-u Teala. Ve 70. ayet-i kerime ama tövbe eden, mürşidin önünde tövbe eden ve mümin olan, niçin? Mürşidin önünde tövbe ettiği için mümin olan ve aynı sebeple ıslah edici ameller işleyen kişinin Allah günahlarını, seyyiatini hasenata, günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah günahları sevaba çeviren gafuren, rahima, rahmet gönderendir diyor Allah-u Teala.

10 tane insanla mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe eden kişi farklı bir neticeye ulaşmıştır. Orada kişinin günahı sevaba çevrilmiştir. Bu tövbe herhangi bir günahın affı konusundaki tövbe gibi Allah affetse de affetmesi de Allah'a mümkündür, affetmemesi de mümkündür türünde bir tövbe değil. Bu tövbeyi gerçekleştirmek 10 tane ihsan almaya bağlı. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dinlemeye bağlı. Sadece onlar için geçerli ve Allah'ın mürşidi göstermesine bağlı. Bütün bunlar vakaysa o zaman o kişinin bütün o güne kadarki günahlarını Allah sevaba çevirir. Öyleyse burada yeni bir tövbe müessesesi var. Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı kişinin 10 tane nimetle mükafatlandırılması söz konusu, mükafatlandırılması söz konusudur. Öyleyse ne olmuştur? Allah kişiyi mükafatlandırmıştır. 10 tane nimetle. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanmış olarak orada yerleşir. İki, o kişinin kalbinin mühürünü açar Allah Teala. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için gerçek bir mümin olur. Ondan evvel kişi dil ile mümindi. Bu noktada kişi kalp ile de mümin olur. Gerçek mümin kalbindeki imanın sahibi olan kişidir. Kalbindeki iman kelimesinin sahibi olan kişidir. Allah'a inanan kişi diliyle mümin olan kişidir. Kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi kalbiyle de mümin olan kişidir. Ancak böyle bir insanın Allah günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın 5. nimeti. Sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, hidayete başlıyor. Yani Allah'a doğru yola çıkıyor sırat-ı müstakim üzerinden. Allah'ın 6. nimeti. O kişinin nefs tezkiyesine başlıyor. 8. nimeti Allah'ın. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi oranında, yani nefsin afetlerinin yok edilip de yerlerini faziletler hangi oranda alıyorsa o oranda o kişi bir güzelliğin sahibi oluyor. O oranda kişinin fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Üçü de hidayet üzere oluyorlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaşacak, hidayete erecek. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulduğu oranda Allah'a kul olacak. Nefsindeki afetlerin azaltılması oranında Allah'a kul olacak. Allah'a teslimiyeti o ölçüde olacak. Ve irade nefsin afetleri yok oldukça güçlenecek. Ve teslime sonunda Allah'a teslim olacak nefsin afetleri kalmadığı zaman. İşte burada 14. basamakta yapılan tövbe kişiye 9 tane bu nimeti ve 10. nimeti de sağlar. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken yaptığı her kazandığı her dereceye 10 katını 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye, 100 katını vermeye başlar. Yetmez. Ve bunu nefsi emarede 100 kat, nefsi devamede 200 kat, nefsi mülhimede 300 kat,

mutmainede 400 kat, radiye var diye ve tezkiyede 500-600, 700 kat olarak vermeye başlar. Böylece kişinin tövbeyle derecat açısından kazandığı iki büyük olay vardır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onu 14. basamakta mürşidine ulaştırdığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mürşidin önünde yapılan tövbenin birinci özelliği günahların affedilmesi veya sevaba çevrilmesi açısından. İkinci özelliği, Allah Teala o kişiye öyle bir imkan sağlar ki bu noktadan sonra kişinin cehenneme gitmesi imkansız hal alır. Neden? Öyle bir insan düşünün ki her gün günahlarının sevaplarının 100 katı günah işlemesi lazım kişinin. Daha sonra 200 katı sevap işlemesi lazım. Affedersiniz, 200 katı sevaplarının 200 katı günah işlemesi lazım. Daha sonra 300, 400, 500, 600, 700 katı günah işlemesi lazım. Her gün kişinin kazandığı derecelerin 700 katı günah işlemesi lazım. Düşünün ki bu süreç içerisinde kişinin nefsinin afetleri azalıyor, azalıyor, azalıyor. %100 afetten %50 afete düşüyor kişi. Hatta %49 afete düşüyor. Ve kişinin pozitif değerleri 100 ünite ruhunun kalbinde var. Hasletler. Başlangıçta nefsinin kalbinde sıfırken faziletler sıfırdan %51'e kadar yükselmiş. Yani 200'lük bir dizaynda 200'de 151 pozitif var. Allah'ın bütün emirleri yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen sistem 200'de 151. Yani %75. Öyleyse %50 değil, %75 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemeyen bir ortam var kişinin iç dünyasında. Sadece 249 Allah'ın emirlerine isyan eden, yani %25 Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir grup kalmış. Ama denge bozuluyor. Çünkü şeytanla nefsin afetleri aynı şeyleri istiyor. Ve şeytan kişinin iç sesini taklit ederek devamlı o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu tövbenin sonucunda kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına mutlaka ulaşır. Her ne kadar %75 ulaşacakmış gibi görünürse de ulaşamaz. Çünkü şeytan devamlı o kişiyle temastadır. Ama o kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan hiçbir şekilde mani olamaz. O konudaki bütün yetkileri alınmıştır bu kişi Allah'a ulaşana kadar. Sonra o kişinin nefsindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhu birinci gökkatına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına ulaşır. Ruh Allah'a ulaşır. Ne sağladı ikinci tövbe kişiye? Nefsinin kalbinde o anda iman kelimesi yazıldı. Kişinin bütün günahları affedildi, bir defa daha affedildi. Yani sevaba çevrildi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra kişinin ruhu Allah'a ulaştı, ondan sonra
O kişi fena makamını, beka makamını, züht makamını açtı. Ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinler makamına ulaştı. Sonra daimi zikre ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etti. Daha sonra irşada ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etmekle irşada ulaşmak arasında yeni bir tövbe var. Daimi zikre ulaşan kişiye Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında sadece zemin katı gösterir. İhlas makamında 7 tane gök katını gösterir. Her biri nefsin kalbinin bir derece müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişi Allah-u Teala tarafından 7. gök katı kendisine gösterildiği zaman 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir yüceleri. Bundan sonra 7. alem gelir. İndi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası boşluktaki bir ağaçtır. Sitetin müntaha. İşte orasını Allah Teala kimi gösterirse o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tövbelerin en güçlü olanıdır. Ondan evvel insanlar tövbelerde bulunurlar ama tövbelerini hep bozarlar. Çünkü nefslerinde afetler vardır ve bu afetler onları devamlı tövbelerini bozmaya davet eder ve bir gün dayanamazlar. Tövbelerini bozarlar. İçki içmeyeceğim der adam, bir süre sonra yeniden başlar. Sigara içmeyeceğim der, bir süre sonra sigara içmeye başlar. Falanca günah işlemeyeceğim der, falanca günah işlemeyeceğim der. Bir süre sonra hep tövbesini bozar kişi ve başlar günahları işlemeye. Öyleyse Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar. Tuhu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Bozulmayan bir tövbe. Tövbeyi nasuh, bozulmayan bir tövbe türü. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Acaba neden bozulması mümkün olmayan tövbe? Çünkü insanların tövbelerini bozmasının arkasında nefslerindeki afetler var. Şeytan o afetlere tesir ederek neticede o kişinin tövbesini bozdurmayı başarır çoğu zaman. Ama tövbe-i nasuhu Allah-u Teala kişiyi davet ederek gerçekleştirir. O kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Allah-u Teala ona 7 tane gök katını göstermiştir. Sitetil müntahayı da göstermiştir. Böyle bir kişi ihlas makamının sonuna gelmiştir. Sadece onlar nefsinde hiç afet kalmayıp da 8 mertebede kalbi müzeyyen olan kişiler, sadece onlar tövbe-i nasuha davet edilirler. Ve tövbe-i nasuh gerçekleşir. Allah Teala kişiye tövbe-i nasuha davet ettiği zaman bunun manası o kişi salah makamının birinci mertebesindedir. İhlas makamı bitmiştir. Salah makamının kişi birinci mertebesine gelmiştir. Salahta neler olacağı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala: Asa rabbikum en yukeffire anküm seyyiatüküm. Allah sizin günahlarınızı örtsün,
ve yutulekum cennetin tecrimin tahtel enhar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yusil la hun nebiyye vellezine aminu ve ahum. O gün Allah nebileri ve onlarla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Öyleyse burada birinci olay var. En yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah onların seyyiatini örtsün. Yani burada tövbe-i nasuha davet ettiği kişinin daha evvelki tövbesinde bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp da bu tövbeyi yaptıktan sonra kişinin işlediği günahlar var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bir insan mürşide ulaştı diye artık günah işlemeyecek değildir. Nefsindeki afetler onu günah işlemeye gene icbar edecektir. Kişi günah işleyecektir. İşte o işlediği günahların mürşidine ulaştıktan sonra, günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahların örtüldüğü yer, yani o günahlar ne kadarsa, kaybedilen dereceler ne kadarsa, Allah'ın o kişiye o kadar derecat ihsan etmesiyle, nimet olarak vermesiyle günahları örtülüyor kişinin. Ne zaman? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra. Öyleyse Tövbe-i Nasuh, selam makamının birinci kademesi. Günahların örtülmesi salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne diyor bakalım Allah Teala? Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah Teala. Nedir bu önlerinde ve sağlarında olan nur? O devrin imamının nurudur, ruhudur. Ve o ruhun üzerinde salah nuru vardır. Onun için o salah nuruyla onların önleri daima aydınlanır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Bu insanlar, salah makamına ulaşmış olan bu insanlar, önlerinde ve sağlarında devrin imamın, imamın başının üzerinde de salah nuru, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra ne diyor? Yekulüne derler ki Rabbena etmim lena nurena. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah Teala onların bu talebi üzerine selam makamının bu kademesinde onların nurlarını tamamlıyor. Yani onlara salah nurunu veriyor. Salah makamı bir nur içerir. Bu nur 25-30 santim genişlikten bütün bir salonu, çok büyük bir camiyi tamamen dolduracak kadar büyüyebilen, bir bulut haline gelebilen bir nur türüdür. Nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala onların nurlarını tamamlar. Salah makamının üçüncü mertebesi. Sonra ne olurmuş? Vafir lena derlermiş. Bizim günahlarımızı vafir lena, bizim için bize mağfiret et ey yüce Allah'ım, ve bize mağfiret et. Yani o örttüğün günahlarımız vardı ya, onları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Ve Allah Teala salah makamının dördüncü mertebesinde kişinin örttüğü günahlarını sevaba
çeviriyorum. İnneke muhakkak ki sen ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin derler. Öyleyse salah makamı bir tövbe makamıdır. Tövbe-i nasuhla kapısından girilir salah makamının. Tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Salah makamının birinci kademesini oluşturur. Bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Çünkü kişinin nefsinde artık afetler yok. Şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri yoktur ki o kişiyi bir tesiri olsaydı tövbesini bozdurmak için azami gayret sarf edip belki de başarı kazanırdı. Ama şeytan ne kadar gayret sarf etse yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu kişi üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri söz konusu değildir. Tam aksine o şeytana hükmeder daima. Şeytan onun yanında daima yenilmeye mahkumdur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarının mürşide ulaştıktan sonra işlediği günahların onların da sevaba çevrildiğini görüyoruz. Bu nasuh tövbesidir. Tövbe-i nasuh. Öyleyse tövbelerin sonu burasıdır. Bu son tövbedir. Bir daha bozulmayacak olan bir tövbedir. Tövbe-i nasuh kişiyi İhlas makamının sahibi olan kişiyi salah makamının sahibi yapar. Tövbe-i nasuhu aşan kişi irşada ulaşır. Bütün sahabenin irşada ulaştığı gibi. Ve iradesini Allah'a teslim olmayı, teslim kılmayı diler. Çünkü Allah Teala artık onun iradesini mutlaka kabul edecektir. Kişi tövbe-i nasuhla bir hakkın takvayı, hakkul yakin takvasını gerçekleştirebilecek olan seviyeye gelmiştir. Allah Teala o kişinin iradesini, teslim talebini kabul edecektir mutlaka ve o kişiyi irşat makamına kabul edecektir. İrşat makamının göreviyle teçhiz edecektir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi yapacaktır. Bu makama sadece tövbe-i nasuhu gerçekleştirebilenler gelir ve tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra diğer kademeler ard arda otomatik olarak gelir. Kişi mutlaka sağ kalırsa irşat makamının sahibi kalınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir alelade tövbe var, bir mürşidin önünde yapılan tövbe var, bir de tövbe-i nasuh var. Kur'an bu üç tövbe üzerine bina edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatleri konusunda bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Resul ve Nebi kavramları. Gerçek anlamda Kur'an'ın hakikatlerine tamamen ters düşen bir yozlaşma dinimize musallat olmuş ve insanlar Kur'an hakikatlerinde Resul ve Nebi kavramlarını alt üst etmişler. Doğrudan her şey yanlışa dönüşmüş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi Farsça peygamber kelimesiyle eşdeğerdir. Biz de Türkçemizde Nebi kelimesi değil de peygamber kelimesini kullanırız. Peygamberler. Kimdir peygamber? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebidir. Hem de nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve hatemün nebiyindir. Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür. Hitam bulur peygamberlik, onunla son bulur diyor. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle son bulmuştur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ama olay böyle olmasına rağmen insanlarda bir inanç var. Nebi olmadan Resul olunmaz. Burada bariz bir yanlışlığın adım adım bütün İslam alemini kapladığını görüyoruz. Birinci yanlış, Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası. İkinci yanlış, bütün Resuller Nebidir iddiası. İnsanlar bir sürü yanlışa imza atmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece son nebi değildir diyorlar, son resuldür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberliktir. Risalet ise elçilik. Velayet, risalet ve nübüvvet birbirinin ardından gelen üç kademedir. Velayet en alttaki kademedir. Risalet onun bir üstü kademedir. Nübüvvet ise diğer ikisinin de üstündedir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Bütünüyle yanlış bir ifade. Bütün Resuller peygamber değildir. Ayrıca Resullere kitap verilmez. Yani her tarafı yanlış bir dizayn gelmiş dinimizin üzerine çöreklenmiş. Şeytan bir yılanla
dini bilgileri alt üst etmiş. Evvela Nebi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka peygamberleri ifade eder ve akaidin temel ayaklarından bir tanesi doğrudur sadece. Bütün nebiler resuldür. Gerçekten bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka elçidirler. Kendi kavimlerinin mutlaka resulüdürler. Ama kainatın peygamberidirler. Peygamberler kainat için geçerlidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, seni bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bu aleme, zahiri aleme rahmet olasın diye değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Ve konuyu incelediğimiz zaman yanlışlıkların ard arda geldiğini görüyoruz. Allah Teala her şeyden evvel bütün devirlerde, bütün kavimlerde resullerin mevcut olduğunu söylüyor. Bütün resuller nebidir diyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de son nebi olduğunu bildiklerine göre, şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşadığına göre acaba ne diyecekler bu işe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha resul gelmez diyorlar. O sadece nebilerin değil, resullerin de sonuncusudur. Böyle bir iddia söz konusu. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz şimdi. Doğan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim diyor, gökleri bir dumanın bütün gökleri kaplayacağı bir günü gözetle diyor. Gelecekteki o günü gözetle ki orada bütün gökleri bir duman kaplayacaktır. Ve o devirde yaşayanlar diyeceklerdir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Buraya geldiğimiz zaman görüyoruz ki Duhan, yani o suredeki duman aslında bir azap. İşte azabı oluşturan şey fitne. Bu zamandan bahsediyor Allah Teala. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz. Allah Teala buyuruyor ki biraz sizden azabı kaldıracağız, sonra siz gene küfre döneceksiniz diyor. Ve de diyor ki onlara apaçık bir resul geldi. Ona Mecnun dediler, deli dediler ve öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve onlar ibret almazlar diyor Allah-u Teala ve diyor onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yüzlerce sene sonra bir Resul'ün geleceği kesin şekilde ifade ediliyor. O zaman bu bir realite olduğuna göre evvela şu sualin cevabını istiyoruz.
Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dü. Son Nebi değil. Hem son Nebi'ydi hem de son Resul'dü. Kur'an-ı Kerim açık bir kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Üstelik de söylediği Resul o biziz. Ceviz kabuğu rezaletinde bütün bunlar gerçekleşti. Öğretilmiş dediler. Şeytandan vahiy oluyor, alıyor dediler. Deli dediler. 3 tane deli raporu verdiler. Ve biz 3 defa oradakilere, bizi dinleyen 60 milyondan fazla insana Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını vermek için oradaydık ve bunu hamdolsun ki başardık. Ama ondan sonra insanlar bizden gerçek anlamda yüz çevirdiler. Bize zararları da dokundu. Bu yüzden Amerika'ya göç etme emrini aldık. Öyleyse bu konudaki inanışların hepsi yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Kur'an'a tam uygun bir hakikat. Gerçekten son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kesin. Ama son Resul değildir. Kıyamete kadar Resuller var olacaktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadan Resul olunmaz iddiasını bütünüyle çürütmüyor mu sevgili kardeşlerim? Sevgili iddia sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geldiği Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirildiğine göre orada hiç kimse Nebi olmadan Resul olmaz iddiasını artık söyleyemez. Öyleyse akaidin bir ayağı bütünüyle sakat. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle boş bir sözdür, bir safsatadır. Aksini iddia eden var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceği bir başka ayet-i kerimeler grubunda da anlatılıyor. Furkan 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala orada onlar dediler ki diyor keşke o beni yoldan çıkaran kişiye inanmasaydım. O beni talahette bıraktı. Keşke Resul'e tabi olsaydım. Ve bu dalaletten kurtulsaydım. Beni o yoldan çıkardı ve dalalette kalmama sebebiyet verdi. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan göç ettiler. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Kur'an terk mi edilmiş orada? Tam aksine Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabenin Kur'an'ı terk etmesi diye bir şey değil, bütününe iman etmesi söz konusu. İşte bir ikinci ayet, ikinci grup ayet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğinin kesin işaretini veriyor.
Neyse son zamanlarda bir iki tane akıl tane çıkıp Resullerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da geleceğini kabul etmiş göründüler. Aslında kesin iddia sahipleriydi biliyorsunuz bunlar. Şimdi yavaş yavaş hakikatler karşısında vaziyet almaya başladılar. Çark ediyorlar. Viraj alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvetle Risalet birbirinden farklı iki kavramdır. Ama bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Risaletle vazifelidir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nebiydi, peygamberdi ama aynı zamanda da Resuldü. Bütün Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller nebi değildir. Ama bütün nebiler mutlaka Resuldür. Bütün Resuller nebi değildir diyoruz. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Bir, bütün peygamberleri gözden geçirdiğimiz zaman peygamberler arasında mutlaka fetret devirleri vardır. Yani peygambersiz geçen devreler. Hz. Musa ile Hz. İsa arasında birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin aralarında fetret devirleri vardır. Boşluklar, peygambersiz geçen devreler. Ve Hz. İsa'dan sonra 600 yıl geçmiştir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet verilmiştir. 600 yıllık bir boşluk devresi, fetret devresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 küsur yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde bir peygamber gelmemiştir. Bugün de peygamber yoktur. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Öyleyse nübüvvet fetret devirlerine sahiptir. Ama Risalette fetret olayı kesinlikle yoktur. Gerçekten öyle mi? Bakalım Müminin Suresi 'a Teala diyor ki Müminin Suresi 44. ayet-i kerime biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor Allah-u Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hiç istisna almamış. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmiş. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor ve de devamlı gönderiyor. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları dalaletten hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Müminin 44'te bütün Resullere, bütün kavimlere Resul gönderildikten mada ayrı bir özelliği var konunun. Aynı zamanda ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka her devirde Allah'ın Resulü vardır. Bu devirde de bütün kavimlerde Resul var. Bu ayet-i kerime gireyince. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Bu demek ki Resuller, Nebi olmayan Resuller bunlar. Nebi olmadıkları kesin mi? Kesin.
Çünkü bütün kavimlere gidiyorlar ve ard arda gidiyorlar. Oysa ki nübüvvette fetret devirleri var. Peygamberin olmadığı devreler var. Ama kavim resullerinde fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde resul bütün devrelerde var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler kapıda toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ne demek istiyor Allah Teala? O resuller geldiklerinde diyorlar ki bizim görevimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, ameni olmayanları uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyin diye ikaz etmek ama ameni olanları müjdelemek, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek. Bunu Allah'ın ayetleriyle size anlatmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinizi size ayetleri okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü demediler mi? Onlar da derler ki dediler, cehenneme giren herkes aynı şeyi söylüyor dediler. Ama azap kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Tüm kafirler azaba duçar oluyorlar. Demek ki şimdi Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur, olmayacaktır diyor. Ama diyor biz kafirleri orada cehennemde dizüstü çekmiş vaziyette bırakırız ve diğerlerini cehennemden alırız, cennete göndeririz. Burada dizüstü çekmiş vaziyette kalanlar, onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlar. Yoksa kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girer. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gelen herkese mutlaka bu sual soruluyor. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Herkesten cevap alınıyor. Geldi. Öyleyse bir insan hangi devirde yaşarsa yaşasın, hangi ülkenin, hangi köyünün, hangi kazasının, hangi şehrinde yaşarsa yaşasın, o kişiye mutlaka Allah'ın Resulü'nün tebliği ulaşır. Tebliğ ulaşmayan hiç kimse yaşamamıştır. Hiçbir devirde. Öyleyse kavim Resulleri bütün kavimlerde, bütün devirlerde mevcuttur. İsra suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında Resul gönderiyor Allah Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki biz onlara kendi dilleriyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bunlar kavim Resulleri. Nebilerle aralarında büyük farklılık var. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman dilimlerinde yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi birçok hüviyette alelade elçiler içinde kullanılmış.
Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulağa, haberciye Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Resul Yusuf'un yanına ulaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede Resul kelimesi geçiyorsa bu peygamberdir safsatasına inananlar bu suallerin cevabını hiçbir zaman veremeyeceklerdir. Onlar sevgili kardeşlerim Kur'an hakikatlerinin karşısında tutunamazlar. Işığı görüp ışıkta gözleri kamaşan karanlığa ait olan böcekler gibi. Allah Teala Hazreti Süleyman'a Belkis'in gönderdiği habercilere de gene elçilere de gene Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Resul zaten lügat manası itibariyle elçi demek. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimelerini peygamber olarak alanlar büyük hata ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kiramen katibin meleklerine de Resul diyor. Resullerimiz sizi devamlı yazıyorlar diyor, filme alıyorlar diyor Allah Teala. Kiramen katibin melekleri onlar da Resul. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Ölüm meleklerine de Allah Teala yine Resullerimiz diyor. Melek Resullerden bahsediyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala cin Resullerden de bahsediyor. Hem melek Resullerden bahsediyor, hem cin Resullerden bahsediyor. Şimdi kim kalkıp da bize kiramen katibe melekleri peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize kavim resullerin hepsi peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize bütün devirlerde Allah'ın resulleri mevcut değildir diyebilir? Öyleyse Allah'ın resulleri bütün devirlerde hep mevcut olmuşlardır ve kıyamete kadar da olacaklardır. Allah Teala melek resullerden de bahsediyor, cin resullerden de bahsediyor. Cinlerden ve meleklerden Resul bahsettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye gaybı söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç diyor. Bu tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına ait olan rızadır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o tasarruf rızasının sahibidir. Rızaya ulaşmamış olan bir Resul elbette düşünülemez. Ama bütün Resullerin de tasarruf rızasına ulaştığı düşünülemez. Tasarruf rızasına sadece her devirde bir tek Resul ulaşır. Ya bir peygamber Resuldür ya da veli Resuldür.
ama huzur namazının imamıdır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o kişi mutlak olarak tasarruftadır. Veli Resul de olsa tasarruftadır. Nebi Resuller zaten tasarruftadır. Huzur namazının imamlığı Allah-u Teala'nın dininde bir görevdir. Hiçbir devirde huzur namazı imamsız kalmaz. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir. İmam olmayanlardan hayatta olmayanlar da olabilir, hayatta olanlar da olabilir. Ama imam, huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olacaktır. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmeyeceği safsatası artık tarihe karışmıştır. İki nevi Resul vardır. Peygamber Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim Veli Resullerim

benim ümmetimin velileri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra veli, benden sonra nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa onlar cahiliyet devri üzerine ölmüş olurlar diyor. Cahiliyet standartlarında ölmüş olurlar. Öyleyse bizatihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra veli Resulü'nün geleceğini ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor,

Şimdi bizim aklı evvelinler, o işte o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Kitap zaten ona indiriliyor. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor. Ve de o kitabın indirildiği Nebi'ye de hitap ediyor. Diğer Nebilere de hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre olay, Allah-u Teala'nın söylediği şey kesindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların içinde. Öyleyse bu ayet tek başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul geleceğini kesinlikle ifade ediyor. Üstelik de o peygamberlerin hepsinin ona yardım etmesini de istiyor. İşte o Mehdi Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o grubun içinde olduğunu nereden biliyoruz? Kesinlikle o grubun içindedir diyoruz. Çünkü Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah-u Teala. Bunlar ulul azm peygamberler. İşte Ali İmran 81'deki misak olayında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, diğer dört ulul azm peygamber de var. Ama onlarla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de olduğu kesin. Öyleyse Allah-u Teala orada sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Bu Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu devrin Resulüne her açıdan yardım eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bütün din kültürümüzü sarmış. Görüyorsunuz ya, her şey yanlış. Evvela Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Gördük ki bütün Resuller peygamber değildir. Peygamberler sadece nebilerdir. Bu söz doğru olsaydı bütün kavimlerdeki şu anda Resuller hepsi bir peygamber olacaktı. Peygamberden geçilmeyecekti. Herkes peygamber olacaktı. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Hatemin Nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nebilerin hatemi, sonu, mührü. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Nasıl nebi olunmadan Resul olunmaz sözü yanlışsa, söylediğimiz delillerden sonra kim itiraz edebilir? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün yanlışlığını kesinlikle ispat etmedik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen her Resul Nebi olmadan Resul olmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Ve Allah Teala Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul'ün geleceğini açık bir şekilde söylüyor. Aynı zamanda Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde de

aynı şey söyleniyor. Bir Resul'ün geleceği. Aynı zamanda Ali İmran 81'de de söyleniyor. Peygamberlerden sonra bir Resul'ün geleceği. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün Resuller peygamberlerdir kesimi kesinlikle yanlış. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Öyleyse açık ve kesin olarak son peygamber, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler olması mümkün değildir. Çünkü Resuller şu anda bütün kavimlerde mevcut ve Allah Teala bütün kavimlere Resul mutlaka göndereceğini söylüyor. Her devirde, her kavimde bir Resul kıyamete kadar mutlaka var olacak. Öyleyse Resuller peygamberlerdir sözü bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Birincisi bu. Resuller kendilerine kitap verilenlerdir sözü, o da yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Görüyoruz ki Hz. Muhammed nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Kur'an. Hz. İsa nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. İncil. Hz. Musa peygamberdir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Tevrat. Öyleyse peygamberler nebilerdir. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Furkan olarak aldığınız zaman, doğruları yanlıştan ayıran faktör olarak aldığınız zaman dinimize ne kadar çok hurafe girdiğini görüyorsunuz. Baştan aşağı yanlışlar donatılmış bir dizayn. Hem Resuller peygamber değildir, hem de Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmiş kişiler değildir. Resullere, peygamber olmayan Resullere Allah Teala sohbet kitabı indirir veya hiç indirmez. Bize de Allah Teala'nın bir sohbet kitabı indirdiğini biz de rahat rahat söyleyebiliyoruz. Öyleyse nebilere diyor Allah Teala kitap indiririz ki o kitaplardaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebilere diyor, resullere demiyor. Nebilere şeriat kitabı indiririz ki nebilere kitap indiririz ki o kitaptaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebiler peygamberlerdir. Kendilerine indirilen kitaptaki şeriatla hükmedeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an indirilmiştir. Oradaki şeriatla hükmetmiştir. Öyleyse hangi konuya girsek bizim okullarımızda öğretilen din tedrisatının iler tutar tarafı yok. Her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Özellikle bu risalet ve nübüvvet konusundaki bütün ifadeler yanlış. Bir tek doğru var. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Tamam, doğru. Ama ötekilerin hepsi yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Hem resuller peygamber değildir resullerin hepsi. Bu açıdan yanlış. Hem de resullerin hepsine kitap verilmez. Bu açıdan da yanlış. Nebiler, resullere verilen kitaplarla
idare eden, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi de Kur'an'a hiç uymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da Allah Teala şeriat kitaplarını sadece peygamberlere verdiğini söylüyor. Nebilerden bahsediyor zamanımızın alimleri. Nebiler resullere verilen kitaplarla idare eden kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine Allah-u Teala nebilere kitap verildiğini söylüyor, şeriat kitabı. Resullere değil de nebilere şeriat kitabı verildiğini söylüyor. Fakat biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Kur'an çoktan unutulmuş. Unutulan Kur'an'ın risalet ve nübüvvete müteallik unsurları her şeyiyle yanlışlıklara damgasını vurmuş. Ve de Kur'an'ın hakikatlerinin yerine insanlara insanların öğrettikleri bir ilim verilmiş ve şimdi o ilmin sahibi olan zavallı alimler karşımızda o ilimdeki yanlışlıklarla bize akılları sıra din öğretecekler. Din Kur'an'dır. Kur'an'ın hükümlerine aykırı olan bütün hususlar keenlem yekündür. Yok hükmündedir. Onun için karşımızda hiçbirisi tutunamaz. İşte bu akşam sizlere Resul ve Nebi kavramlarından bahsediyoruz. İler tutar tarafları var mı sevgili kardeşlerim? Bütün söyledikleri yanlış. Bir tek şey doğru. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aslında sevgili kardeşlerim, aynı kişiler her yanlışı söylüyor, yazılı hale getiriyor ve topluma mal ediliyor. O topluma mal edilen hususları biz sizlere şimdi açıklıyoruz Kur'an ayetleriyle. Bakıyoruz ki her biri yanlış. İşte bu bağlamda sizlere Kur'an'daki İslam'ı öğretmekle vazifeliyiz. Bu Resuller ve Nebiler konusundaki safsataların hepsi tarihe karışmıştır artık. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar Nebi Resuldürler. Bütün huzur namazlarının imamları peygamberler var oldukça mutlaka peygamberdir. Ama huzur namazının imamlığı peygamberlerin olmadığı devrede de devam edeceği için onlar peygamber olmayan veli resuller tarafından derüfte edilecektir o makam. Şu anda da huzur namazının imamı peygamber olmayan bir veli olan, evliya olan resuldür. Risaleti peygamberlik diye anladıkları için her şey çığırından çıkmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hayret etmemek mümkün değil. 14 asır boyunca insanlar hep ahkam kesmişler din hakkında. Hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'le bu dinlerini karşılaştırmamışlar. Ve
Allah Teala bu görevi bize verdi. Bütün ahkamı Kur'an'la karşılaştırmak. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve de Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman verilen hükümlerin çok büyük ölçüde tutarsız olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü gördük. Öyleyse bu anlattıklarımızın ışığı altında şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamberler kendilerine kitap verilen nebilerdir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. 2. Üçüncüsü, resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka mevcut olurlar. Her kavimdeki resul öldüğünde Allah Teala o kavme bir yeni resulü mutlaka vazifeli kılar. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede resulsüz kalmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir resulü bütün devrelerde mutlaka hayattadır. Bunların hepsini sizlere ayetlerle ispat ettik. Öyleyse akaideki bütün yanlışlıklar artık yok olmuştur. Hiç kimse nebi olunmadan resul olunamayacağını iddia edemez. Hiç kimse bütün resuller nebidir diyemez. Dedikleri zaman Kur'an-ı Kerim'i onların gözlerine sokarız. Artık yanlışlarla uğraşmaktan bıktık. Bu hakikatler mutlaka kafalara yazıla. Yazılmadığı sürece hep karşılarında onların kafalarına kakacağız bunları. Bu hakikatleri mutlaka öğrenecekler. Bütün kavimlerde şu anda bir resul yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bütün ülkelerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta. Öyleyse sonuca ulaştığımızda Risalet ve Nübüvvet konusundaki bir tek konu doğru, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür kavramı doğru. Onun dışındaki Resul ve Nebi konusundaki her şey yanlış. İşte bu yanlışları sizlere Kur'an ayetleriyle ispat etmek için, Kur'an'dan kopan bu hakikatleri bu akşam sizlerle bir defa daha tezekkür etmek için burada olduk sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Kur'an'ın söyledikleriyle şu okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi birbirine taban tabana ters, Kur'an'a tamamen ters düşen şeyleri insanlarımıza öğretmişiz. Öğretmekle kalmamışız, o insanları profesör etmişiz. Bu profesörlerin bildiği şu Risalet ve Nübüvvet konusundaki bir tek konu hariç, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür ifadesi hariç, ötekilerin hepsi yanlış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmin ne olduğunu onların da, din adamlarımızın da öğrendiğini ümit ediyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan farzlar. Bu farzlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhun Allah'a ulaşmasını bunlara belki Safa'da anlatmıştı. Şimdi sıra fizik vücudumuzun teslimine geldi. Veçin teslimi. Üzerimize Allah Teala bunu farz kılmış. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse ve teka ve takva sahibi olursa fe innallâhi yuhibbil muttakîn." O zaman bu standartlarda Allah takva sahiplerini sever. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması söz konusu. Allah Teala'nın ezelde aldığı, bizden aldığı yemin, misak ve ahde baktığımız zaman burada bir işaret görürüz. A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun soyunu çıkardık. Ondan sonrakilerin de sırtından, sırtlarından kendi soylarını çıkardık. Hepsini huzurumuza topladık ve dedik ki: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Galu bela, dediler ki: "Evet." Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah Teala'ya dedik ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin." Allah Teala diyor ki: "Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk," diyor. Kim der kıyamet günü ben bundan haberdar değildim? Nefs bunu söyler. Nefsimiz ki doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Onları, yani fizik vücutları ve ruhları nefslere şahit tuttuk, diyor Allah Teala. Peki bundan sonra ne olmuş? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bundan sonra ne olduğunu söylüyor. Hani o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de sizden sizi bağlayan misak almıştık, diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu noktadan sonra Allah Teala hepimize birden hitap ediyor. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine cevap aldı Allah Teala. "Bela, evet, sen bizim Rabbimizsin." Bunun üzerine Allah Teala diyor ki: "Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizin bütün afetlerinden kurtulacağınıza dair ben sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum.
bana teslim olacağına dair, yani benim bana dönerek bende yok olacağınıza dair. Sonra diyor ki Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz birden cevap veriyoruz. Semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Bunlardan sonra Allah Teala, itaat ettiniz mi'den sonra sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. Semina. Ve soruyor Allah Teala, itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Yani yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala bunun üzerine buyuruyor ki, ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler olarak bana yemin, misak ve ahd verdiniz. Şimdi diyor, ben iradeden, kişisel iradeden misak istiyorum. Benim ahdime riayet edeceğine dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçemizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihata eder. Ve ilahi irade, cüz'i iradeden ya da kişisel iradeden bir misak alıyor. O zaman hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır, hem de irademizin Allah'a verdiği söz misaktır. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o misakinizi unutmayın ki diyor, Allah Teala sizi o misakla bağlamıştı, iradenizi bağlamıştı. Öyleyse Allah Teala'dan bizler emir almışız, bu emrin gereği olarak da Allah'a bağlanmışız. Ruhumuzu, önce ruhumuz 22. basamakta teslim olur. Fizik vücudumuzu 25. basamakta teslim olur. Nefsimizi 27. basamakta teslim olur. Ve irademizi 28. basamağın 5. kademesinde teslim olur. Allah'a teslim etmek üzere Allah'a yemin, misak, ahd ve iradi misak vermişiz. İşte bu bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın ahdi ise irademizin de teslimini içeren bir bütündür. Öyleyse ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bir emirdir, farzdır. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu sebeple En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ve geçiyor 153. ayet-i kerimesine, haza sırat-ı müstakimu fettebihuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Evvela ruhumuzun sırat-ı müstakimi, sonra fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi, sonra nefsimizin sırat-ı müstakimi, sonra irademizin sırat-ı müstakimi. Hepsi sırat-ı müstakimi ifade eder ve devam ediyor Allah Teala, ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi fırkalara ayırır. Sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz.
O zaman takva sahibi olamazsınız. Ve o zaman Allah'ın size olan vasiyetini yerine getiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyeti Allah'ın ahdiyle aynı standartları kapsıyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bunlardan veçin teslimi, fizik vücudun teslimi bu akşamki konumuz. Bir fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz bir fizik vücuttur. Aynada baktığınız zaman kendinizi bir tek varlık olarak görürsünüz. Siz olsunuz, kendinizsiniz ve bir varlıksınız, bir insansınız. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Öyleyse böyle bir dizaynda siz bir bütünsünüz, bir tek olarak görünüyorsunuz ama katrilyonlarca siz varsınız. Trilyonlarca değil, katrilyonlarca siz varsınız. Her biri sizi bütününüzde temsil etmeye gerekli haiz olan, temsil etmeyi haiz olan şartların sahibidir. Hiç kimsenin kromozomu bir başkasınınkine benzemez. Kromozom dezoksiribonükleik asit sarmallarından teşekkür eder. Ve çift yaratılmışlardır. Bir sağ, bir sol sarmal. 23 sağ, 23 sol sarmal. Bu sebeple 23 çift kromozom adı verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önce ruhunuzu teslim edersiniz. Biliyorsunuz ki her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder. Sonra Allah-u Teala görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen sizleri gören, işiten, idrak eden sistemlere kavuşturur. Furkanlar verir size, günahlarınızı örter, irşat makamına sizi ulaştırır ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta da ulaşmaz teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve siz o andan itibaren 22. basamaktasınız. Bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Ruhunuzun teslimi misakinizdir. Allah Teala Rad 20'de ve 21'de şunları söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudun el misak. Ama misaklerini bozmazlar. Yani ifa ederler, misaklerini yerine getirirler. Bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak, işte bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. O, Allah'tan bize üfürülmüş olan, Allah'a ait olan bir vücudumuzdur ve bir emanettir. Emanet mutlaka Allah'a dönecektir, dönmüştür. Olay tamamlanmıştır. Bundan sonrası fizik vücut teslimini içerir. Bu noktadan sonra zikrimizi arttırıyoruz. Dikkat edin, sadece Allah'a tevekkül edenler 33 bin zikirden sonra
zikirlerini arttırabilecek olanlardır. Kim zikrini 33 binden yukarıya çıkarıyorsa, devam ediyorsa bu muhteva içerisinde, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için şartları hazırdır. Fizik vücudunu o kişi Allah'a teslim edecektir. Tevekkül ettiyse, ki bu tevekkülün var olup olmadığı kişinin zikrini artırıp arttıramamasından anlaşılır. Öyleyse bu muhtevada dikkatle bakın olaylar dizisine. Burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için söz konusu olan odur ki, ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim etmelisiniz. Öyleyse zikrinizi daha hızlandırarak devam ediyorsunuz. 33 binden 35 bine, 35 binden 37 bine, 39 bine, böylece zikrinizi arttırıyorsunuz. Bu zikir artışı, mird artışı sizde pozitif neticeler husule getirir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştı. Bu rakam, bu noktada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada %51'den 61'e doğru yükselir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaştığı zaman, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala size Allah'ın indinde bir yurt teslim eder. Yeni bir ruhunuz vücuda getirilir ve Allah'ın indinde bir yurt sahibi olursunuz. Bu bir tahttır. Altın bir taht. Huzur namazının imamının sol tarafında, orada bir yerde boşlukta duran yüzlerce tahttan bir tanesi de bu hedefe ulaşmış olana teslim edilir. Enam suresinin 127. ayet kerimesi, taht ihsan edildiği noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselmiştir. %61'e yükseldiği anda beka makamının sahibi olursunuz. %51 ile 61 arasında fena makamının sahibisiniz. %61'i aştığınız zaman beka makamınız, %61'e ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Ve zikrinizi giderek arttırırsınız. Zikriniz ne zaman günün yarısını aşarsa, o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah-u Teala Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bunun için onu birkaç dirheme az bir değerle sattılar diyor. Zühd, bir şeye değer vermemek, onun zıttını değerli tutmak anlamına geliyor. Ve her kim günün yarısından daha fazla zikre ulaşabilmişse, o dünyaya değil Allah'a dönük olduğunu her gün Allah'a ispat eden kişidir. Dünyada, dünya için sarf ettiği zamandan daha çoğunu Allah için sarf eden bir kişidir. Her gün 24 saatten oluşur. Kim 12 saatten fazla zikir yapıyorsa her gün, o zahittir. Zamanının %50'den daha fazlasını
zikirle geçirmekte ve her gün Allah'a ispat etmektedir ki o bu dünyadan daha çok Allah için yaşayan birisidir. İşte böyle bir noktada kişi zahit olmuştur ve zikri de günün yarısından sonra da giderek artacaktır. Zikir artışı burada kolayca hızlanır. Artık vücut kişi alışmıştır çok zikretmeye. Bu noktadan itibaren hızlanacaktır bu ve %71'e züht makamında ulaşır nefsin kalbindeki nurlar ve yükselmeye devam eder. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o zaman sizin için yeni bir devir başlar. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olur fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz? Muhsinlerden olursunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki diyor Allah-u Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmış kişi, ne yapmış? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, veçhini Allah'a teslim etmiş. İşte burası muhsin olduğunuz yerdir. Peki özelliği ne? Özelliği şu, nefsinin kalbindeki kişinin hala bu noktadan itibaren %19 afet vardır. %81 fazıllar gelip yerleşmiştir. %79 fazıl, %2 rahmet. Yani %81 nur var nefsinin kalbindeki kişinin. Ama %19'da afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen %19'luk bir azınlık. %81 artık %19 azınlığı hiç dikkate almamaya başlar. Böyle bir noktada %81 çoğunluğun %19'u dikkate almadığı bir noktada, kale almadığı bir noktada, sen istediğin kadar itiraz et, ben mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiririm, yasak ettiği hiçbir fiile de işlemem diyen bir dizayn, bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini gösterir. Burası o kişinin muhsinlerden olduğu yerdir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur ve takva sahibi olmuştur. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar ki diyor emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Nedir emanet? Emanet dediğine göre emanetler. Birinci emanet, ruhumuz teslim ettik. 22. basamak. İkinci emanetimiz fizik vücut oluyor. Ne zaman? Birinci emaneti Allah'a teslim ettiğimiz noktaya kadar fizik vücut emanet değildir. Emanet sadece ruhumuzdur. Ama ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek, bizde ikinci bir emanet söz konusudur. O fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte onu da teslim ettiğimiz zaman ikinci emanete de riayet ettik demektir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz emanet değildir. Ama teslim ettiğimiz andan itibaren nefsimiz de emanet olur. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamak.
Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsine riayet ederiz. Ahde riayete gelince, bu ahde, ahdlerine riayet ederler. Emanatihim, onların emanetlerine ve ahdihim, onların ahdleri, yani bizlerin ahdleri. Öyleyse bir, bizim ahdimiz var, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Bir de Allah'ın ahdi var, bizim üzerimize farz kıldığı ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi de kapsıyor. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler dediği kişiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etme seviyesine yükselebilmiş olan insanlardır. Allah Teala ahdimize riayeti, ahdine riayeti emrediyor. Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya beni İsrail, eskuru nimeti elleti en amte aleykum ve evfu bi ahdi ve ufi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn. Ey İsrailoğulları, size enam buyurduğum o nimetini, nimetimi hatırlayın, zikredin ve efu bi ahdi ve ahdimi ifa edin. Bi ahdi ufi bi ahdukum. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Yani Allah'ın bizim ahdimizi yerine getirmemize karşılık bize mükafatları var. Cennetin 7 tane ayrı katı, 7 ayrı cennet. 7 gök katında 7 ayrı cennet. Biz ahdimizi yerine getirirsek, Allah da ahdini yerine getiriyor.

Allah Teala Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma vecedna li ekserihim min ahdin." Onların çoğunu ahitlerini yerine getirir, ahitlerine vefa eder. Bulmadık diyor. "Ve in vecedna ekserihim le fasikin." Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk diyor. Öyleyse burada gene kişisel ait var. Ahdin yerine getirilmesi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezine yubayyi'uneke innema yubayyi'unallah." Habibim, sana tabi olanlar bize tabi olmuştur. Yedullahi fevkaydihim, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani sana tabi oldukları zaman onlar el öptüler. O öpülen el daima üsttedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği cihetle onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Ve men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih. Kim derecesini nakısa düşürürse o nefsi üzerine, nefsi sebebiyle bunu yapmıştır. Nefsindeki afetler sebebiyle günah işlemiş ve derecesi nakıs derece almıştır. Ve men efva bima ahede, kim de Allah'a olan ahdlerini, aleyhullahi, Allah üzerine olan ahdini ifa ederse, feseyyutihi ecen azima, ona ecün azim verilir. Bu ahd aslında Allah'ın ahdi, yani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bu teslimin neticesinde de Allah Teala'nın insanlara, iradelerini teslim edenlere verdiği mükafat ya ecrül azimdir, ya fevzül azimdir, ya fazül azimdir, ya da hazül azimdir. Dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi o son noktayı işaret eder. İradenin Allah'a teslimi noktasını. Burada Allah Teala hem fizik vücudun teslimini ahdimiz olarak değerlendiriyor, hem de kendi ahdini irademizin tesliminde içeren bir muhteva içerisinde görüyor. Ve Nahl suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ve efu bi ahdillahi iza ahattum." Sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin. "Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha." Ve yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın diyor. "Fekat cealtumullâhe aleykum kefîlâ." Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız diyor. "İnne Allah'a yâlemu mâ tef'ulûn." Allah yaptığınız şeyleri bilir. Öyleyse birçok ayet-i kerime ahdinizi yerine getirin, ifa edin tarzında muhteva kazanıyor. Peki bu konu üzerimize farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, yani Allah'a kul olacaksınız diye. İşte bu ahdinizdir diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış. Ey Ademoğulları diye hitap ettiği şey fizik vücutlarımız. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Yani Allah'a teslim olacağınıza dair ahd almadım mı? Ve size demedim mi ben şeytana kul olmaktan iştinav edin, kendinizi kurtarın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Allah'a kul olmaksa, fizik vücudu teslim etmekse, işte o sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühen nasubudu rabbikümellezi halakakum vellezine min kablikum lalekum tettekun. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Rabbinize kul olun. Ve böylece takvaya ulaşın. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci takvadayız. İrşad makamına ulaştığımız an ikinci takvadayız. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz an üçüncü takvadayız. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamakta dördüncü takvadayız. Buradaki takva fizik vücudun teslimi takvası. Ve kim fizik vücudunu teslim etmişse Allah Teala onun için diyor ki Nisa 125'te ve men ahsenu dinen mimmen esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinen daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Vettebe'a millete İbrahim'e hanifa ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in dininde fizik vücudun, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi var. Başka bir din zaten hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş insanlık tarihi boyunca. Allah Teala ona babanız İbrahim'in hanif dini diyor. Ve tehazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i halil tayin etti diyor. Dost tayin etti. Dost ittihaz etti, dost kabul etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzu nefsinizin kalbinde %81 nur oluştuğu anda Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nereden anlayacaksınız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşıyorsunuz. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır ama daimi zikirdeki kişi gibi davranmaktadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte ve yasak ettiği fiilleri asla işlememektedir. İşte kim daimi zikre ulaşmadan evvel zikri günün yarısını açtıktan sonra her gün 12 saatten daha fazla namaz kıldıktan, kılmaya başladıktan bir süre sonra bir ağır imtihan geçirecektir. Hayati bir tehlike. Allah Teala böyle bir imtihandan geçirir kulunu ve o kişi bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz. Fizik vücudun teslimi nefsin teslimiyle bir değildir. Fizik vücudun tesliminde kalp gözü açılabilir de açılmayabilir de, kalp kulağı açılabilir de açılmayabilir de. Kimin fizik vücudun tesliminde kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa veya daha evvel

Ama bu onu dahi müzikle ulaşmadan evvel aynen yakinin sahibi kılamaz. Fizik vücudun teslimi ilmel yakinin bittiği yerle aynen yakinin başladığı yer arasında bir köprüdedir. İlmel yakin 21. basamakta sona erer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o ilmel yakini tamamlamıştır. Bundan sonra aynel yakin başlamıyor. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar aynel yakinin dışındadır. Aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Bu noktadaki kişilerden yani ruhunu Allah'a teslim eden sonra Allah'ın katında bir taht alıp da beka makamının sahibi olan sonra günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olan kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman Muhsin adını alır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince Muhsin adını alır. Böyle bir insan ariftir. Eğer kalp gözü açılmışsa, kalp kulağı açılmışsa ariftir. Ama daimi zikirde değildir. Yani aynel yakine ulaşmamıştır. Peki bu kişi aynel yakine ulaşsaydı ne olacaktı? Kalp gözü ve kalp kulağı gene mutlaka açılacaktı. Bunun ötesinde daimi zikrin sahibi olacaktı. En önemli faktör, aynel yakinin en önemli faktörü daimi zikrin sahibi olmaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olacaktır. Oysa ki fizik vücudun tesliminde o kişinin nefsinin kalbinde fizik vücudun teslimi devam ettiği sürece mutlaka afetler vardır. Fizik vücudun teslimi kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikre ulaşana kadar o kişi fizik vücudun teslimindedir. Ama daimi zikirde nasıl bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Fizik vücudunu teslim eden kişi nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa nefsini Allah'a teslim eden kişi nasıl Allah'a teslim et nefsini Allah'a teslim ettikten sonra nasıl hiç Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa emrettiği herhangi bir şeyi yapmamazlık etmiyorsa fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama daimi zikirde değildir. Fizik vücudun tatbikatı nefs tasfiyesini gerçekleştiren bir insanın fizik vücudunun tatbikatı gibidir. Allah'ın hiçbir yasak ettiği fiili işlemez. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka gerçekleştirir. Burada bir yere varıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oraya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynında hepinizin bir yeri var. O yer Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sizin için son derece önemlidir. Neye layıksınız? Sadece onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Yerinizi o tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişisel davranış biçimleri itibariyle

ile fizik vücudunu teslim eden bir insanla nefsini teslim eden bir insan arasında bir farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Eğer fizik gücünü teslim ettiği zaman Allah Teala kişinin veya daha evvel kalp gözünü ve kalp kulağını açmışsa o kişi arif adını alır. İrfan sahibidir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ama daim zikrin sahibi değildir. İşte bu fizik vücudun teslimi müessesesi nefsin kalbindeki %81 nur birikimiyle başlar. Ve %100'e gidene kadar kişi hep fizik vücudun teslimindedir. Fizik vücudunu teslim etmiş bir kişidir ama henüz nefsini teslim etmemiştir. İlmel yakini aşmıştır ama henüz aynel yakine ulaşamamıştır. Aynel yakinin gerektirdiği 7 tane vasfın sahibi değildir. Bunlardan sadece 2 tanesine sahiptir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleri arasında farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasaklardan hiçbirini işlemezler. Ama o kişiye Allah'ın nimetleri açısından farklı bir konumdadırlar. Fizik vücut teslimini yapan kişi nefs teslimi yaptığı noktaya ulaşıncaya kadar Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir. Açarsa o kişi arif olur. Ama aynel yakinin sahibi olmaz. Öyleyse farklılıklara bakalım. Aynel yakinin sahibi olan kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikrin sahibi değildir. Daimi zikrin sahibi olmak için şartların hepsini hazırlamıştır ama henüz oraya ulaşmamıştır. Demek ki nefsini Allah'a teslim edecek olan kişi, ulul erbab olan kişi farklı vasıfların sahipleridir. Bunlardan birinci farklılık o kişi, ulul erbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Bunun tabii neticesi olarak nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Oysa ki fizik vücudumuzun tesliminde var olduğumuz sürece nefsimizin kalbinde %19 afet var. Ve bunlar adım adım azalıyor. Daimi zikre yaklaştıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman durumumuz nerede farklı olacaktır? Daimi zikirden evvel zikir yaptığımız zaman şu olay cereyan eder. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan girerler, Zülmani kapıya kadar inerler ve Zülmani kapının üzerindeki mührü kapatırlar. Mühürlerler ve zikir boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkan kalbe kadar ulaşan Zülmani karanlıklar nefsin kalbine giremezler. Çünkü nefsin kalbinin üzeri yukarıdan aşağı inen mühürle mühürlenmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece mühür oradan kımıldayamaz. Kımıldayamadığı için de karanlıklar nefsin kalbine giremez. Kişinin, fizik vücudunu teslim eden kişinin zikir yapmadığı devrelerde zikir yapmadığı için kalbe rahmet fazla salavat nurları giremeyecektir. Giremediği için karanlıklar oradaki mührü yukarıya doğru itecektir. Kalbi yeniden işgal edeceklerdir. Kalbin ne kadarını işgal edeceklerdir? Bu noktadaki işgal fizik vücudun tesliminden sonra %19'u aşamaz. %19'dan giderek
daha aşağı düşecektir kalbi işgal etmeleri. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman mühür aşağı inmiştir, zırmani kapıyı kapatmıştır. Kişi daimi zikirde olduğu için de hiçbir zaman mührün üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının, rahmetinin ve selavatının baskısı azalmayacaktır. Azalmadığı cihetle o kişi daimi zikrin sahibidir ve aynel yakinin sahibi olmuştur. Öyleyse fizik vücudun sahibi olan da olmayan özellikler burada tahakkuk eder. O kişi bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması fizik vücudun tesliminde de gerçekleşebilir. Gerçekleşmeyebilir de ama daimi zikre ulaşan kişinin kesin alametidir. Kalp gözünün ve kalp kulağının açık oluşu. Yeter mi? Hayır. Bu dört tane vasıf şartı ona üçte sonuç şartı kazandırmıştır. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikri olduğu için. Her an derecat kazanan birisi olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ve üçüncü faktör, o kişi ehli hüküm olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. Fiziğin ötesindeki şeyleri Allah'tan sorup öğrenecektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığı zaman o ayetin hangi kademeye olduğunu, hangi kademeye ait olduğunu bulmaya başlayacaktır. Böylece sevgili kardeşlerim, ilmel yakin aynel yakine dönüşür daimi zikirde. İşte fizik vücudun teslimi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Bu köprüden geçen insanlar iki vasıfta da olabilirler. Arif olabilirler ama olmayabilirler de. Olmadan da daimi zikre ulaşabilirler. O zaman zaten kalp gözleri ve kalp kulakları daimi zikirle otomatik olarak açılacaktır. Yedi vasfın sahibi olacaklardır. Fizik vücudun teslimine sahip olan kişi bu yedi vasıftan iki tanesine ya sahip olur ya da onlara da sahip olamaz. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen hüviyeti olan bir kişidir. Bu açıdan fizik vücudun teslimini gerçekleştiren kişinin ulul elbab noktasında olan veya ihlas noktasında olan bir kişiden farkı yoktur. Onlar da, o da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ama çoktan her şey unutulmuş. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Diyor ki Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa, muhakkak ki onlar, o veçlerini Allah'a teslim edenler, muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Önce hidayete erilir,
ruh Allah'a teslim olur. Bu birinci ruhun teslimini gerçekleştirmek, birinci teslimi gerçekleştirmek manasına gelir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti. Zamanımızda mı? Bırakınız insanların Allah'a fizik vücudlarını teslim etmelerini, kavram unutulmuş. Ve Çin teslimi mi? O da ne demek diyor insanlar. Biz hiç böyle bir şey öğrenmedik diyorlar üniversitelerimizde. Elbette öğrenmezsiniz. Üniversitelerinizde bu öğretilmiyor. Bu Allah'ın üniversitesinde öğretilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fizik vücudun teslimine ulaştırmasını, daha sonra nefsin teslimine ulaştırmasını, daha sonra iradenin teslimine ulaştırmasını ve cennetin ve dünyanın bütün mutluluklarını bütünüyle Allah-u Teala'nın sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça, hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi.
Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı birilerine karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah-u Teala İslam adını vermiş, teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Müntehaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu.
Allah'ın istediği şey ne? Asli hedefi itibariyle insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. Sıddık-ı Münteha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculuk var. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet, o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünya adı verilen bu gezegeni gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var.
Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı denemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya adlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında İfna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber durulurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması.
Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyan'la konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi'yle konuşması, bir Hristiyan'la konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve
Onları Allah-u Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i. Göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah-u Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah-u Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da, bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah-u Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor. Ve 7. katta 7, soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim.
Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde Resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Mulis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bir adım öteye geçelim. Veli Resuller, Nebi Resuller. Bu iki söz arasında bir farklılık yok.

her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Bu kavim Resulleri veli Resullerdir. Yani Türkçe'de evliya dediğimiz kişilerdir. Evliya Resuller. Evvela her evliya Resul değildir. Resul, risaletle vazifeli olan kişidir. Allah'ın kendisine emrettiği Resullük görevinin temel hedefi tebliğidir. Bu açıdan baktığımız zaman nebiler de yani peygamberler de resuldür. Kavim resullerini oluşturan veliler de resuldür. Ama hiçbir zaman bir veli resul bir nebi resulle aynı kefeye konulamaz. Nebi resul peygamber resuldür. Üstündür. Huzur namazının gerçek imamları nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber resul, nebi resul hem kendi kavminin resulüdür, o kavme onun lisanıyla konuşsun diye gönderilen bir resuldür, gönderilmiş kişidir. İrsal kelimesi, resul kelimesi, Risale kelimesi, risalet kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Mürsel kelimesi aynı kökten geliyor. Allah Teala tarafından gönderilmiş, vazifelendirilmiş anlamına geliyor. Ve başlı başına bir konu. Resul ve Nebi müessesesi. İlk insan ve ilk nebi aynı zamanda ilk resul de oluyor. İlk nebi resul Hazreti Adem'dir. Her ne kadar bizim saflar, antropolojistler, daha isimlerini bilemediğim isimler takıyorlar kendilerine, bu zatlar insan hayatının mağara devrinden başladığını zannetmekte iseler de aslında Hazreti Adem zamanında bizim yaşadığımız gibi insanlar yaşıyorlardı, konuşuyorlardı, hayvan besliyorlardı, onların yüllerinden kendilerine elbiseler yapıyorlardı, kerpiç evlerde yaşıyorlardı ve bizler gibiydiler. Aralarından bir hakkın takvaya ulaşanlar da vardı. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir soy kütüğü peygamberleri verebilir mi? Veremez. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Ama sonra çeşitli kavimlerden peygamberler çıkmıştır. En çok peygamber çıkaran kavim de İsrail kavmidir. Öyleyse Hazreti Adem'den sonra bir büyük tufan görüyoruz. Birçok peygamber geçmiş Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh zamanında o korkunç tufan olayı gerçekleşiyor. Hazreti Nuh'la gemide kurtulanların dışında hiç kimse dünya üzerinde hayatta kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'tan bu tarafa olayları

dizisine baktığımız zaman Hazreti Nuh'tan sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde 4 peygamber sayılıyor. İsimleri geçiyor. Birisi Hazreti İbrahim, ikincisi Hazreti Musa tarih sırasına göre, üçüncüsü Hazreti İsa, sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar nebiler. Her biri kendi kavminin resulü ama kainatın peygamberi. Öyleyse veli resuller bunlar değil. Bunlar nebi resuller, peygamber resuller. Ama resuller. Allah Teala'nın bu sebeple biz resullerimizi her kavime göndeririz. Her kavimde resul oluştururuz sözünün bir kısmı nebi resullere de aittir. Çünkü Allah Teala bütün nebileri de kendi kavimlerinin içinden çıkarmıştır. O nebi resuller kendi kavminin resulüdür ama kainatın nebisidir, peygamberidir. Peygamberliğin reel belirtisi, gerçek belirtisi Allah'ın katındaki huzur namazının imamlığını nebi resullerin asaleten gerçekleştirmeleridir. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Peygamber resullerin arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugüne kadar peygamber gelmediği gibi, bugün de peygamber olmadığı gibi, bundan sonra da peygamber olması mümkün değildir. Nebi olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin mührüdür, sonudur. Hatemidir. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Son demek, sona ermek demek. Bir konunun sonu, hitama ermesi bir şeyin, bir herhangi bir devletin, insan hayatının hitama ermesi, sona ermesi manasına geliyor. Yani Allah Teala tarafından bir nevi mühürlenme işlemi. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi ikisi de aynı kökten geliyor. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin hatemidir. Hatemin nebiyyin olarak kullanılıyor. Nebilerin hatemidir, nebilerin mührüdür. Nübüvvet müessesesi onunla hitam buluyor manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son nebisidir. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor, biz nebilerimize kitap veririz ki o kitaplarla hükmetsinler diye. İşte o kitaplar şeriat kitabıdır. Nasıl hükmedileceğinin temelleri o kitapta bütünüyle yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette Allah'ın kainata son indirdiği şeriat kitabıdır. Bütün kainatın şeriat kitabı odur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni başka bir şey için değil, alemlere
rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece bizim dünyamız için değil, kainat için yaratmış Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve biz diyor nebilerimize onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veririz diyor. Allah Teala kitap indiririz diyor. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Mutlaka kendilerine itaat edilsin diye gönderilirler. Ellerindeki şeriat kitabıyla hükmederler. Onlar mürseldirler, gönderilmişlerdir ama peygamber olarak gönderilmişlerdir. Nebi olarak gönderilmişlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Onun şeriat kitabı kainat var oldukça sonsuza kadar o şeriatla kainatın idare edilmesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul müdür? Elbette Allah Teala buyuruyor, risaletini tebliğ et diyor. Sana verdiğimiz emirleri tebliğ et, yoksa diyor risaletini gerçekleştirmiş olamazsın. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Kendi kavminin mutlak olarak Resulüdür. O lisanla gönderilmiştir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların lisanıyla hitap eden, onların lisanıyla anlatabilsin diye onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor, onların lisanıyla gönderiyor. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi zaman mefhumunu devreye almamış ama bütün kavimlere Resul gönderildiğini kesinleştiriyor. Her kavme ayrı bir Resul sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken o kendi kavminin Resulüydü. Ama bütün diğer kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamaktaydı. Ondan sonra peygamber artık bir daha gelmeyecektir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir. Her kavimde mutlaka her devrede Resul mevcut olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul olur mu? Müminin suresi 44. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin, aralarında fetret devirleri olmaksızın bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor, hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka o Resul'e isyan ettiler. O Resul'ü inkar ettiler diyor. O Resul'e karşı münker oldular diyor. Öyleyse Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere devamlı Resul gönderildiğini, bunların mutlaka ard arda gönderildiğini, Resullerin aralarında, kavim Resullerin aralarında fetret devirlerinin olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. Sonra da Yahudilere hitap ediyor. Sizlere de Resul geldi diyor. Ama hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını öldürdünüz. Bir kısmını da
rahatsız ettiniz diyor Allah-u Teala. Bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öldürdüklerini zaten inkar etmişler de öldürmüşler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela Nebi olan Resullerden bu Resulleri ayırmamız lazım. Nebi olmayan Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamakta olan Resullerdir. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Kaç ayeti kerime bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul gönderdiğini, iki ayeti kerime ise bu Resullerin mutlaka ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devri olmadığını söylüyor. Burada bitmiyor olay. İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki: biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz. Hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavimdeki insanları cezalandırmayız diyor. Hiçbir kavme, asıl kullandığı kelime, azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her kavme mutlaka Allah'ın Resulleri gidiyor ve kıyamete kadar bu hep birbiri ardından Resuller geleceği için şu anda da dünya üzerinde kaç inanç biçimi varsa ayrı ayrı dilleri konuşan bütün milletlerin içinde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda mevcut. Öyleyse Nebiler de Resullerden bir tanesidir kendi kavmi için. Ama Nebiler farklı bir dizayndadırlar. Onlar her şeyden evvel şeriat kitaplarıyla ayrılırlar Resullerden. Bütün Nebiler mutlaka şeriat kitabının sahipleridir. Söylediğimiz gibi ayrıca o şeriatla, Allah'ın kendilerine indirdiği şeriatla hükmetmek mecburiyetindedirler. Öyleyse kavim Resullerine, Nebi olmayan Resullere Allah-u Teala hiçbir zaman şeriat kitabı indirmemiştir. Bugün de dünya üzerinde ne kadar millet varsa 73 gruptan bahsediliyor. O 72 gruptan bahsediliyor. 72 inanç çeşidinin her birinin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve akaid Resuller ve Nebiler konusunda büyük hatalar yapmış durumdadır. Akaidin doğrusu, doğru söylediği bir husus var. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Bu cuk oturuyor yerine, tam Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir ifade. Bütün Resuller, affedersiniz, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür gerçekten. Bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. O kavim için onların lisanıyla irsal edilmişlerdir.
Ama görevleri kainat içindir. Sadece kendi kavimleri, sadece bu dünya için değil, tüm kainat içindir. Resuller öyleyse bütün nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin mutlaka Resulü oldukları için aynı zamanda Resuldürler. Akaid bu konuda tamamen haklıdır. Ama gelelim ikinci konuya. Bütün Resuller de nebidirler diyor. İşte orası çok büyük bir yanlışa dayanıyor. Bu yanlışın arkasında daha büyük bir yanlış var. Halk arasında yayılmış, halk arasında değil, konunun uzmanları olarak kendilerini lanse eden, kendilerini böyle gören insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, en çok bu insanlara acıyoruz. İnsanların yazdıkları el yazması kitaplarla öylesine haşır neşir olmuşlar, onları öylesine doğrulardan saymışlar ki ne derlerse o el insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar ne demişlerse asırdan asıra gelmiş ve onlar ne demişlerse bunlar kabul etmişler. Demişler ki nebi olmadan Resul olunmaz. Nebinin lügat manası haberci, Resulün manası irsal edilen, gönderilen, vazifeli. Öyleyse kişi önce nebi olacak, sonra Resul olacak. Bunun mantıki bir ölçüsü de aslında yok. Ama Allah Teala diyor ki Furkan Kur'an'dır diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreneceğiz. Nerede insanların bugüne kadar yazdığı kitaplarda Kur'an'a ters düşen bir husus varsa onu hepimiz düzeltmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah'ın bizlere verdiği görevi yapmamış oluruz. İnsanların bu görevi yapanlara karşı takındığı tavırlar önemli değildir. Önemli olan kişinin Allah tarafından vazifeli kılınan Resul'ün Allah'ın verdiği görevi bir hakkın Allah'ın emrettiği standartta yerine getirilmesidir. Ve kainatın son şeriat kitabı hamdolsun ki yüz binlerce nüsa basılmıştır. Hepsi de birbirinin harf harf aynıdır. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimdeki resulleriyle nebiler arasında farklılıkları sayıyoruz. Ve akaidin konuya bakış açısının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bütün resuller nebi değildir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana söz veriyor musunuz, misak veriyor musunuz? O resule iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Dört nebi söz konusu. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dört nebi de o Resul'e iman edeceklerini ve ona yardım edeceklerini
misak vererek dilleriyle de ikrar ediyorlar. Allah-u Teala da buyuruyor ki, birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O şahit olarak bulunan dört nebinin adı Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. O zaman diyor, biz senden misak aldığımız zaman aynı anda Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de ağır bir misak almıştık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber üç peygamber daha var. Dört peygamberi Allah Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir resulden bahsediyor. Ve nebilerin ayırıcı unsuru orada net olarak konuluyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aynı zamanda da mutlaka resuldürler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeliyken etrafındaki ve dünyadaki bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyorlardı. Fetret devirleri boyunca da yaşadılar. Bütün devrelerde o Resuller hep yaşadılar. Bugün de yaşadılar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. Onlar veli resullerdir. Allah'ın evliyası olan resullerdir. Hepsini Allah Teala ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bütün nebiler aynı zamanda resuldürler, tamam, ama bütün resuller nebi değildirler. Bu kadar kavmin içinde yaşayan en az 73 çeşit inanç grubu olduğuna göre en az şu anda dünya üzerinde 72 tane resul var. Kendi dillerine göre değerlendirirsek bunun yüzlerce olması lazım. Asgari ölçüden söylüyoruz bunu. Her kavme mutlaka resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Ama her kavme nebi gönderilmez. Öyleyse bütün resuller nebi değillerdir. Peki bütün resuller neden nebi değillerdir? İşte Kur'an-ı Kerim'de resul kelimesi geçiyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime, Firavun Resul'e dedi ki, onu bana getirin. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman, bu resul bir peygamber midir? Mümin bile olmayan alelade bir haberci. Yeter mi? Yetmez. Söyledik ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama kavim resullerin arasında fetret devirleri, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği Resul'den bahsediyor. Gene Resul kelimesi geçiyor. Alelade bir elçi. O da mı peygamberdi? Öyleyse demek ki bu dizaynı yerli yerine oturtmamız lazım. Allah Teala
Resullerin bütün zaman parçalarında ve bütün dünya için var olduğunu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Kıyamet günü kafirler cehennemin önünde toplanırlar, kapılar açılır ve kafirler cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, sizlere Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Burada duralım. Ne demek istiyor? Cehennem bekçileri ne demek istiyorlar? Allah'ın Resullerinin görevleri var. Allah Teala Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor. Amin olanları müjdelesinler, geri kalanları uyarsınlar, onlara ihtarda bulunsunlar diye vazifeli kılarız diyor. Ve Resuller neyle uyarıyorlar? Ayetlerimizi okusunlar da diyor. O ayetlerle amin olanları müjdelesinler, amin olmayanları da o ayetlerle uyarsınlar diye gönderiyoruz diyor. Allah'a ulaşmayı kim dilerse onları müjdeleyecekler, dilemeyenleri uyaracaklar. Bütün kavimlerde bu olmuş. Şimdi burunları yere sürtünerek kapıyı biraz yükseltiyor oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemden içeriye girenler, girerken burunları yere sürtünerek giriyorlar. Ve onlara bu söyleniyor. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Ne demişler? Bakın demişler, falan falan falan ayetler gereğince siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ona göre düşünün. O arada görüyorsunuz ki demişler, biz Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdeliyoruz. Ama sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. İşte bu ayetler gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri esas alındığına göre açık bir şekilde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemeyenlerdir onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve diyor onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. O kişiler şu dünyada hayırlı ameller işleseler bile amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler boşa gidiyor. Onun için bu olay bugüne kadar gelmiş olan bir sözdür. İnsanı amelleri kurtaramaz. Neden kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse amelleri boşa gideceği için. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler ne masallar uydurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Kıyamet günü cehennem bekçileri herkese, cehenneme giren herkese soruyorlar. Peki cehenneme girmeyen insan kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Herkes kıyamet günü mutlaka cehenneme giriyor. Ama burada bahsedilenler kapıların kaldırılıp da kapıların altından burunları yere sürtünerek giren, cehenneme gidecek olanlar, cehennemde kalacak olanlar. Kıyamet günü cehenneme iki grup insan girer. Bir kısmı kitapları sağlarından verilen, yani kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olanlar, onlar cehenneme uçarak girerler. Ve cehennem kapıları şeffaf kapılar. Kapılar var şeffaf, ama o insanların oradan geçmesine mani olmaz o şeffaf kapılar. Oradaki sistemde kişinin engellerine bakılır. Gözlerinde icab-ı mestüre var mı? Kulaklarında bakra var mı? Bunu otomatik sistemler kontrol eder. Zaten uçarak girebilenler, kapı tarafından engel olmadan içeri girebilenlerdir. Onlar aynı gün cehennemin bütün katlarında dolaşacaklardır. Sonra da oradan ayrılacaklardır. Cennete gireceklerdir. Bu ayet-i kerime orada aynı günde Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesi, insanların cehenneme girecekleri ve cennete gidebilecek hüviyeti olanlarınsa oradan çıkarak cennete gireceklerini kesin şekilde anlatıyor Allah Teala. Ama cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair, bir daha çıkmasının mümkün olmadığına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Resullere, Veli Resullere ve Nebi Resullere baktığımız zaman veya bir başka ayrım diliyle Resullere ve Nebilere baktığımız zaman, bir kısmını Resuller olarak nübüvveti olmayan Resuller, bir kısmını nübüvveti olan Resuller olarak ayırdığımız zaman, nübüvveti olan Resullere kısaca peygamber diyoruz, nübüvveti olmayanlara da Resul diyoruz. Ama aslı nübüvveti olmayan Veli Resullerdir. Nübüvveti peygamberler olanlar peygamber resullerdir, yani nebi resullerdir. Ama nebi resul kavramı bu tarzda bir standart içeriyor. Bakıyoruz bir sürü farklılık söz konusu ve akaid büyük hatalar yapmış bu istikamette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu devirde Kur'an doğrularını yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberlikle hiç alakası olmayan insanlara Resul deniyor. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamaz. Kaldı ki yine Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden ve cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Birkaç ayette Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor. Ve cin Resullerden bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet cin nebilerden ve melek nebilerden, peygamberlerden bahsetmiyor. Sadece insanlardan peygamber oluyor. Her an farklı bir dizayn nebi resullerle veli resulleri ayırıyor. Bakıyoruz veli resullerin kendi kavimlerinde risalet ederken dört tane görev var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, kitabı öğretmek,
Allah'ın ayetleriyle insanları bilgilendirmek, kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Bütün Resuller bu üç görevi yapar, Nebi olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederler, kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Ama peygamber olan Resuller hikmetin ötesini de öğretirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekunu talemun. Diyor ki tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimedeki başların üzerine gelen nimet gibi, Allah Teala diyor ki biz Resul gönderdik size, sizin içinizden birini. Sizin içinizden birini ve sizin için. Resul olarak gönderdik. Yani peygamber Resul olarak gönderdik. Size ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler anlatsın ki, öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Yani size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah açık ve kesin bir şekilde bunları söylüyor.

Etlü aleyküm ayetlerimizi üzerinize okusun diye. Yüzekihim sizleri temizlesin diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimu kül kitabe, size kitap öğretsin diye, yani kitabın ruhunu öğretsin diye. Ve hikmete, ve hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Öyleyse diyor ki burada Nebi'nin beş görevi çıkıyor ortaya. Hikmet ve hikmetin ötesi de konuya dahil. Ama kavim Resulü için Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde başların üzerine nimet olsun diye üzerinize size sizin içinizden birini sizin içinizde görev yapmak üzere diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kavim resulü olarak görevlerini sayıyor. Sizden birisi ve sizin içinizde görev yapmak üzere size Allah'ın ayetlerini okusun, nefsinizi tezkiye etsin, kitap öğretsin ve hikmet öğretsin. Bundan evvel siz onları bilmiyordunuz diyor Allah Teala. Peygamberlerle peygamber olmayan, nebi olmayan resuller arasında görüyorsunuz ki birçok açıdan farklılıklar var. Allah Teala Cin Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye öğretmez, kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşan müstesna diyor. Sevgili kardeşlerim, bir resul olsun da rızaya ulaşmasın olur mu? Resul Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel birinci rızaya ulaşır. İrşad makamına gelip tabi olduğu zaman ikinci rızaya ulaşır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaştığında üçüncü rızaya ulaşır. Bunların hepsi bir evvelki kademede olur. Ulaşmasından bir evvelki kademede üçüncü rızaya ulaşır. Fizik vücudunu teslim etmeden bir kademe evvel dördüncü rızaya ulaşır. Nefsin tasfiyesini, nefsini teslim etmeden evvel nefsin teslimi rızasına ulaşır. Ulul Elbab rızasına ulaşır. Muhlis olmadan evvel İhlas rızasına ulaşır. İrşat makamına tayin edilmeden evvel de irade teslimi rızasına ulaşır. Teslimi külli rızasına ulaşır. Öyleyse zaten yedi tane rızanın ötesinde olan birisi, hatta kavim Resul olduğuna göre doğmadan evvel de Allah-u Teala'nın rızası var. Çünkü bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler Allah-u Teala tarafından. İster kavim Resulü olsun, ister Nebi olsun, Nebi Resulü olsun, ister kavim Resulü yani Veli Resulü olsun, netice değişmez. Hepsi seçilirler. Doğmadan evvel seçilirler. Halbuki bütün insanlar onların dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala tarafından seçilenlerin bir kısmıdırlar. Seçilenlerin büyük kısmı zaten Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve görüyoruz ki bir açıdan, iki açıdan değil, ayrı ayrı açılardan en az yedi cepheden kavim resulleriyle yani veli resullerle nebi resuller yani peygamber resuller arasında farklılık var. Bu farklılıkların en önemlisi nebilere verilen şeriat kitaplarıdır. O kitapla hükmetsinler diye. Hükümler bütün boyutlarıyla ortadadır. Yani
İslam hukuku olan fıkıh müessesesinin bütün hükümleri orada mutlak olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan evvel İncil'de, ondan evvel Tevrat'ta, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitapta. Ve bütün nebiler Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabıyla idare etmişlerdir. Fetret devirlerinden sonra gelecek olan nebiye Allah Teala mutlaka şeriat kitabı verir. İşte son şeriat kitabı kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Ve o kitapla hükmetsin diye verilmiştir. Ondan sonra gelecek olan kavim resullerinin hepsi aslında o kitapla hükmetmek, o kitapla amel etmek mecburiyetindedir. Hükmetme işlemi o kavmin kabulüne bağlı bir olaydır. Ama amel mutlak olarak o kitaba göre işlenir. Öyleyse burada kavim resulleri için kavme Allah-u Teala'nın hükmetmediği bir emri söz konusu değil. Ama nebilere Allah-u Teala size kitap indiriyorum, onunla hükmedeceksiniz diyor. Bu da kavim resulleriyle nebileri birbirine ayıran çok önemli bir farklılık. Peki kavim resullerine Allah-u Teala kitap indirebilir mi? İndirebilir, yazdırabilir. Ama bu hiçbir zaman bir şeriat kitabı olamaz. Bir sohbet kitabı olur. Böyle bir sohbet kitabını da Allah-u Teala evliyasının önemli gördüğü bölümüne zaten yazdırmıştır. Diğer bir farklılık, bütün nebiler, peygamberler huzur namazının asli imamlarıdır. Asaleten huzur namazının hepsi imamıdırlar. Bütün nebiler kendi devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asli üyeleri olmuşlardır. Kavim resullerine gelince nebilerin olmadığı devrelerde Allah Teala onlardan birisini tasarruf rızasına ulaştırır ve onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Neden? Çünkü huzur namazı devamlı bir müessesedir. İmamsız kalması mümkün değildir ve imamın mutlaka hayatta olması gerekir. Bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünyada. Başka bir gezegenden birisi gelip de Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kıldıramaz. Bu dünya insan vücudunun tam kalbine isabet eder. Kalpteki o nurların birikme noktasına, iman kelimesinin yazıldığı noktayı ifade eder. Orası dünyadır. Ve huzur namazının bütün imamları dünyada verilen bu gezegenden tayin edilir. Ve de eğer nebi yoksa kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala tasarruf rızası verir. Yani onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Diğer resuller de resuldür. Bütün kavimler de resuller aynı devrede yaşar. Ama onlar tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Onlar irade bağlanmasıyla Allah-u Teala'ya tabidirler. Ama tasarruf rızası sadece bir resule aittir. O huzur namazının imamıdır. Nebi değildir. Bu sebeple imamlığını vekaleten yerine getirecektir. Ama yerine getirdiği bu imamet müessesesinin gerçek sahibidir. Yaşadığı sürece
Huzur namazının imamlığı ömür boyu devam eder. Ölümle ortadan kalkar. Daha evvel ölmüş olanlar, eğer orada ruhlar namazı kıldırırlar, Allah Teala'nın emriyle namaz kılacaklarsa imam olamazlar. Mevkileri peygamberlik de olsa imam olamazlar. İmamın arkasında namaz kılmak oranın kanunlarına göre temel şarttır. Huzur namazının imamı mutlaka dünyada hay olan Allah Teala'nın bir resulüdür. Kıyamete kadar da bu olay böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün resuller nebi değildir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Resullerle nebilerden bahsettiğimiz bu konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur'u, Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık.

kişi öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, İşte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a

0: yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise, Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.''

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip, onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müşrikler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resuldür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar? De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü! Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün.
Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, Peygamber'e ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz inşallah. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve cealna minhum eyyimeten ve cealna biz ve biz kıldık." Ne kılmış Allah Teala? Minhum onlardan eyyimeten. İmamlar kıldık diyor Allah Teala ve biz onlardan imamlar kıldık. Yehdune hidayet eden, hidayete ulaştıran, hidayete erdiren bi ile emri na bizim emrimizle biz onlardan bizim emrimizle onları hidayete erdiren imamlar kıldık. Emrimizle onları kelimesi yok. Hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve cealna minhum onlardan. Elbette insanların hepsi imam olmayacak insanlardan. Az bir kısmı imam olacak. Lemma saberu. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle oldukları için ve kânu ve oldular bi ayatina yukinun. Bi ayatina ayetlerimize yukinun yakin hasıl etmiş olmak. Ayetlerimize karşı yakin hasıl etmiş oldukları için onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Burada imamın bir özelliği var. Bu imam namaz kıldıran bir imam değil. Bu imam hidayete erdiren bir imam. Öyleyse bütün insanlar için hidayete erdiren imamların var olması söz konusu. Hidayet nedir? Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmak. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, kelimeleri bunları söylüyor. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki, inne şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu hidayet muhtevasına biraz açalım. Bir insan hidayete kendi kendine ulaşabilir mi, erebilir mi? Eremez. Mutlaka başkalarının yardımına ihtiyacı var. Asli ifadesiyle mürşidinin yardımına ihtiyacı var. Mürşid irşad eden ve rüşte ermesine sebebiyet veren istikametindeki bir mana hüviyetindedir. Böyle bir mana taşır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir yere varamaz. Allah'a mülaki olmak konunun ilk ve temel adımıdır. Hidayete ermenin temel adımıdır. Hiç kimse takva sahibi olmadan hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır. Mürşide tabiiyet ikinci takvadır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü takvadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü takva. Nefsin teslimi beşinci takva. İrşad olmak veya muhlis olmak ikisi de aynı seviyeyi ifade eder. Altıncı takva ve irşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle salah makamında salihlerden birisi olarak tayin edilmek. İşte bu bağlamda bir kişinin nihai hedefe ulaştığını, son hedef nedir? İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an'ın bütünü bu kadardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a vasıl olması, ilk defa hidayete ermek, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, mulis olmak ve onun ötesi, iradenin Allah'a teslimi suretiyle, iradenin de